0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men sâme yevme arafete gafarallahu lehu seneteyni seneten emamehu ve seneten halfe. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden bize nakledilmiş sahih bir hadis-i şerif olduğu kitaplarımızda kaydedilmiştir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men sâme yevme arafe, kim arafe gününde oruç tutarsa gafarallahu lehu seneteyni, Allah onun iki senesinin günahlarını bağışlar. Seneten emamehu, bir senesi önündeki sene ve seneten halfehu, bir senesi geçmiş senesi. Geçmiş ve gelecek iki senesinin günahlarını bağışlar. Arafa günü hangi gündür? Kurban bayramından bir gün önceki gündür. Biliyorsunuz Kurban bayramı Arabi aylardan Zilhicce'de olur. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok mübarek. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim ayetlerinde onun mübarekliğine yemin buyurmuş. Yani o 10 günün, o mübarek Zilhicce'nin ilk 10 gününün mübarekliği üzerine yemin buyurmuştur Allah-u Teala Hazretleri ayetlerinde. Çok kıymetlidir. O günleri şimdi herkesin cebinde takvim falan bulunuyor. Açsın hemen, madem hadisi maksat niçin dinliyoruz? Tatbik edelim diye. Madem sahih bir hadis-i şerifmiş, madem bu kadar da karlıymış, herkes takvimini çıkarsın cebinden, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce bugün oruç tutacağım diye yazsın. Bak, hadis-i şerifte buyuruyor ki Arafa gününde kim oruç tutarsa Allah onun geçmiş ve gelecek senesinin günahlarını bağışlar. Müslüman metotlu olacak. Cümle hasımlarımız metotlu. Hepsi böyle her şeyi kaydederek, ölçerek, biçerek, ince hesaplarla yapıyorlar. Efendim matematikte ilerlemişler, fende ilerlemişler. Ay'a füze gönderiyorlar, uzaya füze gönderiyorlar. Efendim düşmanın kendisine atacağı bombaları daha kendi memleketlerine gelmeden havada patlatalım da bizim memleket zarar görmesin diye aletlerini ona göre hazırlıyorlar. Yıldızlar Savaşı'na göre hazırlıyorlar. Bizim hesaptan, kitaptan, intizamdan haberimiz yok. Nerede kaldı bizim Müslümanlığımız? Müslümanlığı bir kere şunu çok iyi öğreneceğiz. Her derste ben keşke böyle besmele çeker gibi arkasından hemen söylesem. Müslümanlık sadece namaz kılmaktan ibaret değil. Allah'ın emirleri çok. Çünkü hayatta yaptığımız işler çok. Her işimizin İslam'a uygun veya uygun olmama durumu olabilir. Kalkıp gidiyorsun bir yere. Nereye gidiyorsun? İslam'a uygun yere mi gidiyorsun? İslam'a uymayan yere mi? Açtın ağzını konuşuyorsun. İslam'a uygun mu konuşuyorsun? Günaha girecek tarzda mı konuşuyorsun? Gözlerini diktin bakıyorsun. İslam'a uygun mu bakıyorsun? İbretle mi bakıyorsun? Harama bakıp günaha mı giriyorsun? Her anımız ibadet olabilir. Aklımız başımıza devşirirsek her anımız kazanç ve ibadet olabilir. Aklımızı toplamazsak, savruk olursak her anımız ziyan olur. Her tarafımızdan dökülür gideriz. Onun için intizamlıysak intizam. Şimdi bak, bizim büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmişler, ezbere biliyorlarmış ama hafızlığın ne kadar zor şey olduğunu hafızlar bilir. Biraz çalışmasa unutuverir insan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir kelime geçti, bil bakalım hangi surenin hangi ayetiydi. Bir de benzeyen ayetler var, bazen başlangıcı böyle benzer başlıyor, sonra başka bitiyor filan. Karıştırıverir insan. Yani çok kuvvetli hafızlar olacak da böyle hiç şaşırmadan okuyacak. Yoksa unutuyor insan. Kendinizden pay biçin ki siz 3-5 tane sure biliyorsunuz, onu bile bazen şaşırırsınız. Hafızlıkta şaşır. Şimdi mesela arıcı arıyı tutar. Ama öyle bir yerinden tutar ki sokturtmaz. bilmeyen insan avuçlar sokturur. Her tarafı davul gibi şişer. Yani bunun zararı nerede? Akrep. Yani zararı kuyruğunun ucunda. Aman dikkat et. Yoksa onun kıskacında, muskacında, ağzında bir şey yok. Bazı mahluk vardır, ağzındadır zararı. Bazısının kuyruğundadır. Bazısı başka türlü bir şeydir. Yani her birisini tanımak lazım. Onun için ilk iş tanımak. Tanıdıktan sonra tedbir alacak. Bizim tabii Kur'an'ımızı bizim kadar okumuşlar onlar. Bizim içimize papaz göndermişler, bizim kadar Kur'an biliyor, ayet okuyor. Nasıl yapmışlar? Kur'an'ın her ayetini fişlemişler, her kelimesini fişlemişler, liste yapmışlar. Bir kelimesi, hele bir kitapta, bir dini kitabın bir kenarında bir kelimesi geçsin. O geçen kelimeyi hemen cetvelden bakıyorlar, tamam şu ayette buluyorlar. Bak alet yapmışlar. Kolayca biliyorlar. Bizim Hafız Efendi şaşırır. Biz kitap yazıyorduk. Hocamız sağlığındayken vazife vermişti. Şu kitabı yazın. Babamla beraber oturduk. Ben daktile yazıyorum. Babam söylüyor. Geliyor ayeti kerime. Yazalım. Hangi surenin hangi ayeti olduğunu yazalım. Hangi suredeydi? Araştırıyoruz, karıştırıyoruz. Şaşırıyor veriyor insan. Ya dur bakalım En'am suresinde miydi? Çevir. Yok bu değilmiş. Yok Araf'ta mıydı? Bilmem yok. Bilmem Nuh suresinde mi? Ama adam cetvel yapmış. Alet yapar, el övünür. Alet yapar, el övünür. Alet yapmış adam, ondan sonra da işlerini çabuk götürüyor, yürütüyor. Biz intizamsızız. Şimdi 170 kişilik, 200 kişilik, 300 kişilik uçak. Bakıyorsun tekerleği var, kanadı var, kuyruğu var. İşine de 300 kişi biniyor. İstediğin kadar da bavul yüklüyor alt tarafına. Yerden kalkıyor kuş gibi, yere iniyor kuş gibi. Bu böyle birden olmaz ki, resim yapar gibi yapmak da olmaz. Bu çalışa çalışa çalışa çalışa olur. Dikkat ederek olur. Etrafını inceleye inceleye olur. Şimdi dünya üzerinde petrol bitiyormuş. Öyle diyorlar. Yani petrolün hesaplıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. Su olsa dayanmaz. Denizler petrol olsa dayanmaz. Böyle yollardan vasıta akıyor. Her birisi homur homur yakıt kullanıyor. Dünyanın her yerinde böyle. Şimdi bu petrol bitecek diyorlar. Ne kadar yıl? 25 yıl, 50 yıl, 75 yıl bitecek. Ama kutuplarda araştırma yapmış Avrupalılar. Bir dergide okudum. Efendim orada su molekülleri donarken içine metan gazını da hapsedip öyle donuyormuş. Efendim metan hidrat meydana geliyormuş. Bu metan hidratın içinde o kadar çok gaz varmış ki bunu bir ısıtıp bir çözüp içinden gazı alıp kullanma becerdin mi, çaresini buluverdin mi, o zaman 300 sene daha dünyayı idare edecek enerji çıkar diyorlar. Bak bu petrolümüz dünya üzerinde insanoğlunun kullanacağı petrol 25 sene 50 sene kalmış. O 300 sene yetecek. Bak ilim nasıl şey yapıyor. Şimdi bizim memlekette petrol bitecek. Adamlar ilimleri sayesinde bu sefer gene ileri gidecekler. Osmanlıların yaptığı kılıçların emsali yokmuş. Efendim Selahaddin Eyyubi havaya tülbenti atmış. Kılıcı altına tutmuş da kılıç ikiye bölmüş tülbenti. Havadan nazlı nazlı inen tülbenti ikiye bölmüş. Usturadan keskin kılıç. Ne güzel yapmışlar. Bir zamanlar çalar saat yapmış Osmanlılar. Avrupa'ya hediye göndermişler Avrupa padişahına, efendim kralına. Bunun içinde cin mi var, böcek mi var, bilmem ne var, kıyısını kenarını kurcalarken bozmuş. Yani çalar saati anlayamamış o zaman. Sonradan iş dönmüş dolaşmış. Şimdi biz onların yaptığı işlere akıl erdiremiyoruz. Allah Allah. Ankara'dan yayın yapıyor. Televizyonun ekranından buradan seyrediyorsun. Allah Allah. Koca demir parçası suyun üstünde yüzüyor. Koca demir parçası kuştan daha hızlı havalarda gidiyor diyoruz. Biz şaşırıyoruz. Yani adamlar nasıl sağlamış bu muvaffakiyeti? İnce ince ince ince çalışa çalışa. Onlar kadar çalışmadan bu iş olur mu? Olmaz. Onlar kadar çalışmakla da olmaz. Onlardan daha çok çalışmakla olur. Ya Allah diyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahmanirrahim diyeceğiz. Bir gireceğiz işin içine. Bir laboratuvarımıza gireceğiz. Ya Rabbi sen bana yardım et diyeceğiz. Onların bilmediği şeyleri bulacağız. Onların yapmadığı şeyleri yapacağız. Ama işte mümin lazım. Kalbi olan mümin lazım. Diri, diri Müslüman lazım. Öyle değil. Yığın bir sürü Müslüman. İşe yaramıyor. İslam'dan uzaklaşmışlar. Edepten, ahlaktan, insaftan, merhametten uzaklaşmışlar. Karşındaki zatın da canı var. Onun da acısı var, sevinci var. Onun da içinde arzuları var. O da bir ananın evladı, kuzusu. Efendim, onun da öldüğü zaman arkasından ağlayacak karısı var, yakınları var. Nasıl kıyarsın bir cana? Canavarlaşmış insanlar. Tankı yürütüveriyor üstüne, otomobiliyle beraber üstü içindekileri çatır çatır ezip geçiyor. Topluyor köyden, tıkır tıkır tıkır tıkır intikam alıyorum, şu kadarını öldürüyor. İslam gitti mi? Kainatın cildi kopar. Tesbihin ipi kopmuş demektir. Bu insanlar, melekler ne demiş? Melekler ta başında inni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde halife olacak insan neslini yaratacağım deyince Allahu Teala Hazretleri, melekler demişler ki etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dima. Orada fesat çıkartan, kanlar döken insanoğlunu mu yaratacaksın ya Rabbi? Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisülek. Biz sana zikri tesbih ediyoruz, seni takdis ediyoruz, sana kulluğumuzu güzel yapıp dururken. O kan dökücü, o asileri, o fesatçıları mı yaratacaksın ya Rabbi? O hale gelmiş. O meleklerin söylediği canavarlar. Ve o canavarlıktan insan nasıl kurtulur? Bunun çaresi, tedavisi, ilacı ne? Bunun tedavisi İslam. Bu menhus hastalığın, bu uğursuz hastalığın, bu korkunç hastalığın, bu cemiyet kanserinin ilacı İslam. Hiç kimse o ilaca yanaşmıyor. Ödleri patlıyor hastalar. İyi olacağız diye ödleri patlıyor. İyi olmak istemiyorlar. O kadar şaşırmışlar ki gel şifa var burada diyorsun. Şifa filan istemem, başına çalışsın şifa diyor. Ben hastalıktan memnunum, böyle yaşayacağım diyor. Çünkü hastalık kafasını da bozdu. Kafaya da girmiş. Hastaya verirsin ilacı, iç. Ya iç şunu, iyi olacak. Ağzına alır pımkurur dışarıya. Ya niye içmedin? Tuh, şu kadar ilaç ziyan oldu. Hasta doğru yerinde değil. İnsanlık deli. Bu hastalığın tedavisi İslam ama gel dedi anlat. Onun için kim yapacak bu işleri? Bulutların arkasından Allah melekleri indirsin saf saf, düzeltsinler. Utanmıyor musun sen? Bizim vazifemiz ne? Bize şu Allah'ın sayılamayacak kadar nimetlerinin şükrünü nasıl ödeyeceğiz? İşte bak, el vermiş, ayak vermiş, sıhhat vermiş, afiyet vermiş. Açlıktan öleniniz var mı içinizde? Varsa söylesin. Açım, ölüyorum diyen varsa çaresini buluruz evvelallah. Bolluk memleketim. Allah'ın lütfu çok. Peki çalışsana. İslam için çalışsana. Yok hocam, benim karnım doyuncaya kadar düşüneceğim, Allah'ı düşünmem. Bir de hasta olduğum zaman. Hasta olursam o zaman ya Rabbi iyi et derim. Acıktığım zaman da ya Rabbi acıktım derim. Karnım doydu mu o zaman unuturum. O zaman ne ibadet aklıma gelir? Hele biraz zenginlersem, hele biraz para pul sahibi olursam o zaman nerede eğleneceğim? Yahu cebimde para dolu. 200 bin lira harcarım. 2 milyon lira harcarım. Denizde kum, bende para. Para var bende. Gelsin eğlence. Gitsin eğlence. Böyle yapıyor insanlar. Halbuki insan rahat zamanında Allah'a kulluk etmezse darlık zamanında Allah duasını kabul etmeyeceğini hadislerde buyuruyor. Sen şimdi rahat zamandasın. Dua etmiyorsun. Ya başına Allah bir felaket gönderirsin. Kime yalvaracaksın? Başka kim var? Onun için bu güzel günlerde Allah'ın dinine hadi bakalım sıhhatle afiyetle yardım edeceksin. Gönüller bir olunca neler olur, neler olur? İki gönül bir oldu mu samanlık seyran olur. Gönüller bir oldu mu her şey yapılır. Allah bize böyle bir dikkatli Müslümanlık versin. İyi Müslüman, dikkatli Müslüman olmayı nasip etsin. Cebimizde kalemimiz, yapacağımız işleri yazacağız. Yazın bakalım. Arafa gününde oruç tutacağım. 2 senelik sevap var diye. Defterinize yazın bakalım.
1: Ni'mel yevmü yevmü arafete yenzilillahu azze ve celle ile sebaid dünya. Ne güzel gündür arafe günü. Arafa günü ne güzel bir gündür. Allahu Teala Hazretleri en yakın semaya rahmetiyle nüzül buyurur diyor. Arafe günü dediği nedir? Kurban bayramının bir evvelki günüdür. Yevmü arafe. Hacıların Arafat'a çıktığı gün. Hem gün mübarektir, hem de Arafat'ın mahalli mübarektir. Hacılar oraya gitti mi, yer de mübarek, zaman da mübarek. Artık etsinler duaları, Rabbinin rızasına er versinler. Çünkü bugün gözüne, kulağına, diline sahip olan, efendim, hayra erer diye Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. gözüne sahip olacak, harama bakmayacak, diline sahip olacak, kimseyi incitmeyecek, duayla meşgul olacak filan. Mübarek bir gündür. Ama hacca gidememiş insan da zamanın mübarekliğinden faydalansın. Yani Arafat'a gidemiyor ama burada da var Arefe günü. Bu günde, Arefe gününde oruç tutmak çok sevap. Yani geçmiş senenin ve gelecek senenin günahına

kefarettir diye hadis-i şerif var. İki senenin günahını bağışlattırır diye hadis-i şerif var. Arefe gününde oruç tutmaya yazın, defterlerinize kaydedin, ona gayret edin. Ama hacıların oruç tutması mekruh. Neden? Hacı vazife yapacak orada. Şeyin altında, güneşin altında, Arafat'ta vazife yapacak. He, ben tutuvereyim de o sevabı ben sağlayayım. Mekruh. Efendimiz tavsiye etmemiş. Duymadın mı? Mekruh. Yani söz dinlemek iyi. Gene bak, söz dinlemediği zaman, idare iyi yapayım dediği zaman iyi yapmıyor. Hadi bayılıyor. Hadi bayılıveriyor bu sefer. E kaldı. Bütün şeyler, tesbihat, dualar kaldı. Allah-u Teala Hazretleri bizleri hayırlı günlerin hayırından, bereketinden faydalandırsın. Şu haçlara, ömrelere sıhhatle, afiyetle varmayı nasip etsin. Efendim mağfirin cümlesine dahil eylesin. Sevdiği, razı olduğu kul olarak kendisine varmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahve ehabbe ilallahi min ihrakiddem ve inneha lete'ti yevmel kıyameti bi kurunuha ve eş'ariha ve azzafiha ve inneddeme leyaka'u minallahi bi mekanin kable en yaka'a alel ardı fe tayyibu biha nefsa. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır. Kurban Bayramı'nda min ihrakıt dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er-Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: bayram günü de yevmi nahır derler. Nahır deveyi kurban etmek demek. Onun için yevmi nahır, biz de kurban bayramı diyoruz. Onlar yevmi nahır diyorlar. İyiydi. Adha deniyor. Adha da kurbanlık hayvanın ismi. Efendim kurbanlık hayvanı kesme bayramı manasına geliyor. Bugünlerde efendim çok önemli günler. Çünkü Ebu Davud'un Sünen'inde kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki inne azamel eyyam, günlerin en hayırlısı, en muazzamı, en büyüğü indallah, Allah'ın dinde yevmen nahri, yani kurban günü olan, kurban bayramı olan gündür. Sümme yevmel karri, yevmel kar ne demek? Yevmül istikrar fi Mina, yani Mina'ya hacıların gelip çadırlarına yerleştiği gün demek. O da Zilhicce'nin nesi oluyor? Efendim 11. günü olmuş oluyor. Demek ki bu günler hakkında, Zilhicce'nin 10 günü hakkında, Zilhicce'nin özellikle Arefe günü hakkında, yani 9'u hakkında, bayram günü hakkında ve bayram gününden bir gün sonra, ikinci gün hakkında çok efendim hadis-i şerifler var, rivayetler var, teşvikler var. Peygamber Efendimiz 9 gün oruç tutardı. Bayram günü oruç tutmak haramdır biliyorsunuz. Efendim kurban bayramda herkes kurban eti yiyecek, bayram edecek. Allah'ın bayram edin dediği zaman da efendim artık o oruç uygun olmuyor. Senenin oruç tutulmayan günüdür o. Efendim kurban günleri. Ama efendim terviye gününde, Arefe gününde oruç tutmayı tavsiye ederim. Kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur. Biz

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen

0: övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi. فَغْفِرْ لِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتْ
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: اللهم

0: إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. Ve şerri fitnetil gina ve şerri fitnetil fakri ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne khatayaya kema ba'adte beynel meşriqi vel meğrib. Allahümme nakkini minel khatayaya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil khatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder.

0: onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar. Allahumma ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek

0: Gün içinde gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd, la ilahe illa entel mennan, bedi'us semavati vel ard, ya zel celali vel ikram, ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla.

De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da, Samet, Allah'tır. O, doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurbanlık hayvan seçerken nasıl olmalı? Sağlıklı bir hayvan seçeceğiz. Nasıl sağlıklı bir hayvan seçeceğiz? Sağlıklı hayvan iri hayvandır, besili hayvandır. Tüyleri canlıdır, parlaktır. Etrafına karşı duyarlıdır, bakışları canlıdır. Yeme karşı ilgisi vardır. Bulunduğu yerde, ortamda hareketleri normaldir. Bir bakışta hemen anlamayabiliriz belki sağlıklı hayvanı. Çünkü herkes veteriner hekim değil yani sonuçta. Bütün pazarı dolaşıp hayvanları, bütün hayvanları gözlemleyip durgun olanlar, yeme karşı ilgisi olmayanlar, tüyleri karışık olanlar, kırışık olanlar ve tercih etmememiz gerekiyor. Bunlar sağlık yönünden biraz riskli olabilirler. Parazitler yönünden enfeksiyonlar vardır veya başka türlü şeyleri var, hastalıkları vardır. Hayvan zayıf kalmıştır. Zayıf hayvanları zaten tercih etmememiz gerekiyor. Hayvan seçim unsurlarında bir tanesi de hayvanları seçerken boynuzunun tam olması, kulağının tam olması, kuyruğunun tam olması, ayaklarının tam olması, gözünün olması, tam olması gerekmektedir zaten. Bununla birlikte mesela pazara girdiğim zaman yemleme saatinde girersek, sabah saatinde gidersek hayvan sahipleri yemler, hayvanları yemlerken hayvanların bu yeme karşı olan ilgisi bizim için bir kriterdir. Eğer hayvanlar yemleme esnasında hemen yeme karşı bir ilgi gösteriyorsa bu hayvan sağlıklıdır. Çünkü iştahlı insan biliyorsunuz hemen yemesinde içmesinde kesilmemiştir. Arkadaşlarımızda bazen görürüz yemeden içmeden kesilirler. Mesela bu o zaman deriz ki sende bir durum var, halsizlik var. Sen bir doktora gözün dersin. Yani eğer şey durgunluk falan varsa, hayvanın tüy yapısı karışmışsa ve bu şekilde zayıfsa bu hayvanları tercih etmememiz gerekiyor. Hayvan seçiminde dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de dişi hayvan tercih etmememiz. Dişi hayvan tercih etmememizin sebebi ise bunların gebeliklerinin durumunun söz konusu olması. Pazarlara gelmeden önce hayvanlarımız çiftleşmiş oluyor, döl tutmuş oluyor. Döl tuttuktan sonra pazara bir zaman içerisinde, süre içerisinde geliyorlar. Bu süre içerisinde gebelikleri ilerlemiş oluyor ve kurban edildikleri sırada da gebe çıkıyorlar. Bu konuda dişi hayvanlarımızı damızlık olaraktan kullanmayı tercih edip kurban olaraktan erkek hayvanlarımızı tercih etmemeyi tavsiye ediyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakittem ve inneha leteti yevmel kıyameti bi kurunihâ ve eş'ariha ve azlafiha ve inneddeme leyeka'u minallahi bi mekanin kable en yaka'a alel ardı fe tayyibu biha nefsâ. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır Kurban Bayramı'nda. Min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne haleti eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir efendim, bir kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir insanın mizanına, kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyeka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır, huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kavle en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin, bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

kâne yasûmu tıs'a zilhicce ve yevme aşura ve selâsete eyyâmi min külli şehrin evvel esneyni mineş şehri vel hamise ve esneyni minel cumâtil uhra. Şimdi bu rivayette Peygamber Efendimiz Zilhicce'nin 9'unda oruç tutardı buyuruyor. Zilhicce'nin 9'u hangi zamandır? Zilhicce'nin 9'u hacıların Arafat'a çıktığı gündür. Yani hacılar, oraya gitmiş olanlar Zilhicce'nin 9'unda Mina'dan kalkarlar. Mina'da gecelemişlerdir. Kalkarlar, Arafat'a giderler. Boyun bükük, baş açık, yalın ayak o mübarek yerde Allah-u Teala Hazretlerine tazarru niyaz ederler. Çok muhteşem bir gün. Çok mübarek bir gün. Allah'ın çok kulları affettiği bir gün. Hacca gidemeyenler ne yapacak? Onlar da buralarda oruç tutsunlar. Gidemeyenler de bulundukları yerlerde oruç tutsunlar. Çünkü çok sevaplı bir gün. Peki madem çok sevaplıymış, hacılar da tutsun. Yok, o kadar da uzun değil. Orada hacıların oruç tutması mekruh. Dinimiz hikmetli, güzel bir din. Her şeyin yeri var. Her şeyin zamanı var. Sen burada tutabilirsin. Çünkü zamanın müsaittir. Hacı orada güneşin alnında, efendim çadırın içinde, susuz, efendim aç durdu mu güneş vurur, yıkar yere, hastanelik olur. Vazifelerini yapamaz. Onun için mekruhtur. Hacının o gün oruç tutması mekruhtur ama buradakiler, hacı olmayanlar, durumu müsait olanlar tutacaklar. Yani tutarlarsa Zilhicce'nin 9'u Allah'ın rahmetinin cuşa geldiği müstesna günlerdendir. Çok kulların affedildiği zamandır. Hatırınıza tutun. Hacılar şu sırada şimdi Arafat'tadır. Ben de bugün oruca niyetleneyim diye takviminize yazın. Efendim şahsi takviminize, cebinizdeki takvime, efendim o gün oruçlu olmaya gayret edin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.
2: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Elhamdülillahi rabbil alemin vel âkıbetü müttakîn. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو pahlivan bütün pahlivanların başı pahlivanlık baş pahlivan yani يَمْلِكُ نَفْسَهُ اِنْدَ الْقَضَبُ Gazap zamanında nefsine hakim olabilen insandır. Onun için bir adam gelmişti de sordu Resulullah'tan ahlakı da. Dört tarafından böyle sordu. Dört tane de Cenab-ı Peygamber gazap etme, gazap etme, gazap etme diye cevap verdi. Gazap ahlakı mezmum eden bir tanesi. Ahlak mezmum eden bir tanesi. Onun için ahlak, iyi ahlakları ele geçirebilmenin Cenab-ı Hakk'ın işte insanlara verdiği bir nefis var ya. Bu nefsin terbiyesine bağlı. Bu nefis bu kadar kötü bir şeydir bu nefis. Firavun var ya, bu Firavun'dan da beterdir. Bu Firavun'un belki bazı meziyetleri de vardır. Fakat bu nefsin hiçbir iyi meziyeti yok. Hep kötülüktür ve insanı Allah'tan uzaklaştırır. Cehenneme sokmaktır bütün işi. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine akıl ermez. İnsanı yaratmış ve bunu da insanın başına musallat kılmıştır. Bizi de bu dar dünyada onunla boğuşmaya yollamıştır. Bu boğuşmadan bize de yol yollamış. İşleri hazırlı tutarsanız orucu. Biraz da riyazat ederseniz, şöyle ahlaklarınız da güzel olursa, bu nefsinin istediklerini de yapmazsanız, yine Ramazan dışında yapmıyoruz elhamdülillah. Karnımız acıkıyor, canımız su da istiyor, ne suyunu veriyoruz, ne ekmeğini veriyoruz, ne kavga gürültü ederken, yok oruç düzleyerekten kavga gürültü de yapmıyoruz. Demek ki bu bir ayda kendimize bir şey veriyoruz, kıymet veriyoruz nefsiyle mücadele edip. Bunu işte ne kadar çok uzatabilirsek, ne kadar çok üzerinde durabilirsek, nefsimize o kadar hakim olabiliriz. Nefsimize ne kadar hakim olursak, bu nispetle de hürriyetimize sahip oluruz. Hürriyete sahip olmadıkça, şimdi aklıma gelen, cennet var ya, cennet bu dünyada hürriyeti kazananların yeri. Bu cennette, bu hürriyeti bu dünyada kazananlar ise, nefisleriyle mücadele edip, mücadelede muvaffak olanlar. Muvaffak olamazsa da mücadele olduğu için, bu da gazidir yine. Hem de öteki, hattaki gazi gibi değildir. Ya gazidir ya şehittir. İster muvaffak olsun ister muvaffak olamasın. Muvaffak olabilirse ne mutlu. Muvaffak olamadığı takdirde ama mücahidede. Mücahide oluyor ya daima mücahide dünyada zevklerle. Bazen mağlup da oluyoruz. Mağlup olmak da yine bir meziyettir yani. Teslim olmaktansa mağlup olduk ne yapalım. Ama dövüşmek lazım. Binaenaleyh ne istedi? Muhakkak uğraşmak lazım. Ne demek? Onun sözünü dinlememek. İstediğini yapamak. Ama bu o kadar zor ki hele bu devirde. Yani deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Allah muhinimiz olsun, yardımcımız olsun. Ama bu kendi başımıza olursa elbette muvaffak olamayız ama bizim sahibimiz olan Hazreti Allah. Hazreti Allah'a yalvarır, yakarır, arkamızı ona dayar. Sen yardımcımız ol ya Rabbi diyersin. Ondan da imdatlar bekler de bu da imdadını gönderirse oldu bitti. Ama burada güzel şey söylüyor. İmam Gazali'nin çok güzel hikayeleri var. Bir arazi diyor, tohumu atarsın. Tohumu atmadan evvel orasını sürersin. Güzel efendim lazım giren şeylerini yaparsın. Cenab-ı Hakk'a dersin ki ya Rabbi sen de yağmurunu ver. Yahut su kanallarından açarsın su verirsin oraya. Oradan ümidin vardır ki sana bu sene Allah 10, 20, 30 bir mahsul verecek. Ama diyorsan yeri sürmemişsin, çöl bir yere götürmüş tohumu atmışsın. Burada da Allah'tan istiyorsun ki sen buraya yağmur ver de bu çölde benim de arazi mahsulüm olsun. Bu hayaldan ibaret diyor. Binaenaleyh insanın mücahedesiz ve mücadelesiz tekemmül istemesi hayaldan ibarettir. Yalvardır Allah'a. Allah diyor ki, cahede, mücahede, اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا Benim yolumda mücahid yok ki, ben de sana yolumu açayım. Onun için bu gadab önünde, bu da bir hikat galiba. Bazı kavim sirayet ediyor birinden diğerine. Bunlar umumiyette sert adam oluyorlar. Bu adamı yumuşatmanın imkanı olmaz. Her gün dövsen de yapamazsın, hapise katsan da yapamazsın. Ya onun nefsiyle mücadele edip de kendi içinden Allah bir şey verecek, arzu edecek. Ya bu kötü şey bu, sertlik. Herkesten kavga ediyor, dövüş ediyor, bilmem ne diyor. Bu iyi bir şey değil. Nasıl kurtulayım? İşte kurtulmak için Allah'a yalvaracaksın ama yoluna da müracaat edeceksin. Bizim elbette nefislerimizi ıslah etmenin bir yolu var. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda toplanan bu ashab-ı kiram gökten melek olarak inmediler. Bunların da her birisi çeşit cani izler vaktinde. Fakat iman şerefiyle müşerref olup da Resulullah'ın halkasına girdikten sonra melekleri de geçtiler. Kuzu oldular. Neden? O sohbet onları muma çevirdi. Sohbet onları muma çevirdi. Ne eski şiddetleri kaldı, ne eski efendim yaramazlıkları kaldı. Hepsini bıraktılar. O en dünyanın altında yazılacak layıklı insanları oldular. Allah onların hürmetine bizi de affetsin, bizi de onların silsilesine katıştırsın. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri yine bu hususta diyor ki, mutlaka sen ahlakının tasfiyesini istiyorsan, ahlakı güzel insanlarla beraber düşüp kalkmanın yolunu bul. En güzeli oradır. Fakat diyor, bugün de bu gibi insanları bulmak çok zordur demiş. Bunu da demiş. Öyleyse bunların eserlerini okumaktan daha iyisi yok. Bu iyi insanların eserlerini bul, onları oku, onlara karşı elbette gönlünden bir meyil olacaktır. Bu meyil dolayısıyla Allah imkanı varsa paçayı kurtarsın. İnne şemse vel kamer ayetani min ayatillah la yahsifani li mevti ahadim ve la li hayati fe izâ râyutun zâlike fed'ullâh ve kebbirû ve sallû ve tusaddikû ya ümmeti Muhammed vallâhi mâ min ahadin aghyar min Allah en yezliye abdühü أو تزلي أمته يا أمة محمد والله لا تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا اللهم هم هل بلوت رواه مالك أحمد بن حنبل بخاري مسلم نسائي داود وابن جرير حضرت عائشة الطرفında Cenab-ı Hakk'ın herkesten daha gayretli olduğunu burada gayret-i ilahiye kulu bizi yaratmış elhamdülillah Biz kullarının kendisine kulluk yapıyorsadır. Kulu kulluktan ayrılıp da emirlerine imtisal etmeyip kötü yollara döküldü müydü? Bunun için Cenab-ı Hak çok darılır, çok darılır. Mahsus zina gibi bir hallerin işlenmesiyle Cenab-ı Hakk'ın gayret-i ilahiyeye dokanır yani. Sana ben bak sıhhat verdim, para da verdim, çalışıyorsun. Al namusunla bir aileyi, sana helal ettiği şeyden tezevvuk et, haram ettiği şeyden neden böyle yani başkasının tarlasına tohum ekmek ne kadar çirkinse bu tarla benim değil, Ahmet'in tarlası, Mehmet'in tarlası. Bu Ahmet'in tarlasını, kendi tarlam dururken Ahmet'in tarlasını, Mehmet'in tarlasını tohum ekiyorum. Sonra bu mahsul benim diyerekten iddia etmek ne kadar çirkinse Allah.

0: aklımıza daha şöyle uygun olsun derdi. Güneş doğarken namaz kıl mı diyor. Kılsak da olacak. Tepedeyken kıl mı diyor, kılsak da olacak. Batarken kıl mı diyor, kılarsak da olacak. Bu üç vakitte namaz kerahat. Bunun kerahatini tabii o günkü insanda, bugünkü insanda sezemez olacak. Ama diyor ki onların doğuşuyla batışı aralarında şeytanlar oyun oynarlar, cirit oynarlar. Cirit oynarlar. İnsanları felakete sürükleyebilmek için en vacit hilelerini işlerler. Binaenaleyh siz o sıralarda artık onlara karışmayın yani. Onlar şeytanların selameti bir kenara çekilir otur. Sabahleyin namazı gelmiyor, namazı kalkamıyor. Fakat işe erken vakitte gidiyor. Hırsı var, çok iyi para kazanayım diye. Akşam geç vakitleri evine gelmiyor, hala işinin başında para kazanmak istiyor. Bir de öğlenüstü istirahat kendisine tanımıyor. İstirahatı tanımıyor. Hemen hep çalışmak filan. Bunlar hiçbirisi demek doğru şeyler değillermiş ki Cenab-ı Peygamber bu tarafta da bizleri men etmiş bu hallerde. Bu vakitlerde tabii bir de Hristiyanların ibadeti var. Güneş doğarken güneş perestler oraya bir ibadet ederler. Güneş perest. Bizim memlekette de varmış bunlardan. Bu sefer öğrendim Mardin taraflarında. Bir kavim varmış ne kadar kimse. Bunlar kimisi güneşe taparmış, şeytana tapan da varmış bu devirde. Allah muhafızdır. Şimdi böyle bir daire çevirirlermiş, duydum. O artık o daireden çıkmamış. Şeytan tarafından bağlandığım gibilerden nasıl bir itikatsa, kötü bir itikat.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir.

O severse kurtulursun. Kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil. Paramparça değil. Anlık zevk değil. Uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimettir. Kazanırsın. Sen istersen.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde

Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Akran Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam. Akra

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

0: Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.

0: Kurban edilebilen hayvanlar. Kurbanlık hayvan deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındakilere aynı olursa 6 ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Şafii mezhebine göre ise keçi de 2 yaşı doldurulmuş olması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olması hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının bir veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır. Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kılları ince ve parlaktır. Ayrıca göz, burun, ağız, meme ve arkasından anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi, şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanların kurban olarak tercih edilmesi önemlidir. Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi veya veteriner sağlık raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra, reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra, reklam.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban.

kurban günü değil mi?" dedi. "Evet," dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı, bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar," dedi. Sonra, "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, "Evet," dedik. O da, "Allah'ım, şahit ol," buyurdu.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, akra, akra, akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 25 Mayıs Pazartesi sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla yine sizler için derlediğimiz haberlerle birlikte olacağımız programda mesajlarınızı da aktaracağız. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a bekliyoruz mesajlarınızı. 25 Mayıs Pazartesi dedik takvimler, ancak diğer takip ettiğimiz önemli takvimse Zilhicce ayının 8. sabahını gösteriyor bize. 8 Zilhicce 1447'ye uzandık, eriştik. Bugün terviye, yarın arefe ve çarşamba günü de nasip olursa bayramı idrak etmeye başlayacağımız kutlu mübarek günlerdeyiz. Hac coşkusu, heyecanı artıyor, yaklaşıyor. Bayram telaşı da buralarda yaşanmakta. İşte tüm bu haberleri sizlerle paylaşacağız programımızda kıymetli dinleyenlerimiz. Öyleyse kutsal topraklara uzanalım. Evvela hacı adayları Harem-i Şerif'e ulaşıp Kabe'nin bulunduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve sa'y yapıyor, namaz kılıp dua ediyor. İhramlı olarak tavaf eden, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yaparak umrelerini tamamlayan hacı adayları diğer zamanlarda gündelik kıyafetleriyle katlarda ve dış avluda namaz kılıyor, tavaf ediyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Hac yolculuğunun en önemli ve en duygusal anlarının yaşandığı Harem-i Şerif'in hemen hemen tüm bölümlerinde adayların yoğunluğu dikkat çekiyor. Bu arada Harem-i Şerif'e belirli periyotlarla düzenlenen seferlerin muhtat olduğu üzere durdurulması sebebiyle hacı adayları Kabe'ye yürüyerek veya taksilerle ulaşıyor. Kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat yolculuğu ise bu akşam başlıyor. Türk hacı adayları Arefe günü haccın en önemli rüknü Arafat vakfesini yapmak üzere geceyi kendileri için hazırlanan çadırlarda geçirecek. Ulaşım planı, sağlık hizmetleri ve irşat programı daha önceden organize edilmişti. Ve Arafat yolculuğuna artık başlanacak. Hac farizesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden Müslümanların Arafat heyecanı yaklaşıyor. Arafat yolculuğu öncesinde Harem-i Şerif'e gidip Kabe'nin bulunduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve sa'y yapıp namaz kılıp dua ediyorlar. Ardından da artık Arafat'a geçerek haccın en önemli bölümünü, yani aslında haccın merkezini oluşturan kısmı eda etmiş olacaklar ve böylelikle diğer rükünlerle beraber hacı olmanın mutluluğunu, sevincini yaşayacaklar. Biz de bu ana ilişkin haberleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Harem-i Şerif canlı yayında bu arada Akra Medya'dan takip edebileceğinizi de hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. ...1447 Hicri takvime göre 9 Zilhicce, yani yarın 26 Mayıs Salı Arefe günü, 10 Zilhicce yani 27 Mayıs Çarşamba günü de malumunuz Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edilecek. Peki Arefe günü neler yapılmalı? Tam da bu soruyu kapsayan, bu soruyu hatırlatan bir haberimiz var Akra Medya'da. Zilhicce ayının 10. günü itibarıyla kutlanan Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün malumunuz Arefe günü olarak isimlendirilmekte. Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin diğer adı Arafat bölgesi. Vakfe, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının 9. günü burada yapıldığından bugüne Yevmi Arefe veya Türkçe'de kısa Hacca Arefe adı verilmekte. Arefe günü hacın en temel rüknü olan vakfenin o gün yapılması sebebiyle büyük önem taşıyor. Hac yapacak Müslümanlar Zilhicce'nin 8'inde Mekke civarındaki Mina'ya gelir. Burada Peygamber Efendimizin sünneti üzere öğle, ikindi, akşam yatsı ve ertesi Arefe günün sabah namazını kılar. Arafat'a doğru Lebeyk, Allahümme Lebeyk emrettin, geliyorum. Tekrar tekrar sana itaat ve icabetimi arz ediyorum ya Rab diyerek aşk ve şevkle, gözyaşlarıyla, haşyet ve huşuyla, edep ile seller gibi akıp giderler. Arefe günü akşam namazından sonra hacılar Arafat'tan Mekke tarafına doğru Müzdelife denilen mübarek mevkiye gelir, geceyi orada geçirir. Bayram sabah namazını kılar, dua eder, vakfe yapar, sonra Mina'ya doğru akarlar. Varsa oradaki çadırlarına gelir. Cemre-i Akabe yani büyük şeytan taşlama vazifesini yapar. Kurban kesmesi gerekenler kurban keser, sonra saçlarını tıraş eder ve ihramdan kısmen çıkarlar. Hazreti Peygamber'den Arefe günü oruç tutmanın faziletine dair hadis rivayet edildiği gibi, Arafat'ta oruç tutmanın men edildiğine ve kendisinin orada oruç tutmadığına dair hadis-i şerifler de var. Buna göre hacıların zayıf düşerek asıl görevlerini aksatmalarına yol açacağı için Arefe günü oruç tutmaları mekruh, hacca gitmeyenlerin aynı gün oruç tutması ise müstehap kabul edilmiş ki bu noktada çok güzel müjdeler var. Akramedya sosyal medya paylaşımlarımızda da hatırlatmıştık. Abdullah bin Amr İbnül As'tan ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kurban bayramından bir gün önceki Arefe gününde oruçlu olursa 2 senelik günahı mağfiret olunur. Kim Zilhicce'nin 8'inde Yevm-i Terbiye'de oruç tutarsa bu oruç 1 senelik günahın kefareti olur. Arefe günün orucu da 2 senenin günahına kefaret olur. Biri geçen senenin, bir de gelecek senenin. Bir diğer hatırlatma ise teşrik tekbirleri. Teşrik doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Terim olarak Zilhicce'nin belirli günlerinde farz namazlarının ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade ediyor.

Hatırlatmış olalım bu vesileyle. Arefe günü sabah namazı itibariyle başlayıp bayramın dördüncü gününe kadar uygulanmakta teşrik tekbirleri.

Hacdaki heyecan böyle haberleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan burada ise bayram telaşı var. Kurbanlıklar alındı veya halen de pazarlıklar devam ediyor. Ya da vekalet yoluyla kurban bağışında bulunacak olanlar var. Diğer yandan tabii ya bulundukları şehirlerde veyahut da memleketlerinde kurban kesimi için yola çıkanlar var, çıkmak üzere olanlar var. Yol hallerine dair haberleri de bakacağız, aktaracağız ama gazetede kurban siz olmayın şeklinde dikkat çeken bir başlık var. Bayram döneminde kırmızı et tüketiminin artması özellikle kalp damar hastalığı, hipertansiyon, ritim bozukluğu ve yüksek kolesterol problemi olan kişiler açısından dikkat edilmesi gereken süreci beraberinde getiriyor. Bayram sofralarında porsiyon kontrolünün sağlanması büyük önem taşıyor. Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmesi sindirim sistemi açısından da kalp hastalığı açısından da önerilmiyor. Mümkünse 24 saat dinlendirilmesi ve sonrasında tüketilmesi tavsiye edilmekte. Aşırı tüketimden kaçınılmalı şeklinde notlar da var. Onları da yine ilerleyen bölümlerde paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Vekaleti kurban bağışında bulunmak isteyenler için hatırlatalım. Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında bu yılda kurban eti ikramıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenlere bir tercih imkanı sunuluyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor. Dilerse bu etin yarısını teslim alabiliyor. 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarında. Diğer yandan tabii organizasyonun birkaç farklı ayağı var. Türkiye'nin yanı sıra Endonezya'da da belirlenen hak sahiplerine ilk elden ulaştırılmış olacak kurban etleri. Vekalet vermek isteyenler dilerlerse Türkiye'deki dağıtımlar içinse hak sahibi tavsiyesinde bulunabilir ya da dilerlerse dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabilirler. Yapılan açıklamada organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin tek çekim ya da 3 taksit imkanıyla duha.global web adresi üzerinden yapılabileceği hatırlatıldı. Yine bir süredir hatırlattığımız üzere önümüzdeki günlerde önemli programlar var. Doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Gürşen hocalarımızı iade ediyoruz. Bir sefer 15 Temmuz Çarşamba Mehmet Sait Kotku hocamız, 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi Mahmut Esat Gürşen hocalarımız doğumlarının yıl dönümünde özel programlarla iade edilecek. Bu kapsamdaki programlardan biri bu yıl Elazığ'da gerçekleşecek. 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te sabah namazıyla başlayacak Elazığ Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu önemli buluşma. Katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr sayfası üzerinden kayıtlarını yaptırabilirler.

Bu arada değerli dinleyenlerimiz, kurban ibadetine ilişkin önemli bilgilerin yer aldığı özel içeriklerimiz sizlerle buluşuyor. Çeşitli belgeseller Akra'da muhtelif zamanlarda yayına geliyor. Önemli programları da sizlerle buluşturacağız. Hem bugün hem yarın Arefe özel yayın akışımız ve bayram boyunca da bayram özel programlarımız Akra'da sizlerle buluşacak. Aynı zamanda hazırladığımız içerikleri Akra Medya sayfasından ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz. Akra Medya'da ana sayfada kurban rehberi haberini görüyoruz. Aynı zamanda bu haber içerisinde kurbanın anlamıyla beraber kurbanlık hayvanlarla alakalı bilgiler var. Yaşları, kurbanlık hayvan seçimi, sağlık kontrolleri, bakımı, beslenmesi, nakliyesi, kesim işleminde dikkat edilecekler ve sonrasındaki işlemlere ilişkin pek çok özel bilgiyi ayrıntılarıyla

bu haberde bulabilirsiniz. Bu haberle beraber hazırladığımız benzer içeriklere de haberler menüsünde Hacı Kurban kategorisi üzerinden erişebilirsiniz. Bir yandan da tabii bayram yolculukları sürüyor. Aslında epeydir de yol alanlar oldu. Hafta sonu özellikle anahtarlarda yoğunluklar söz konusuydu. Hem İstanbul çıkışında, hem Bolu Dağı'nda, hem Kırıkkale'de yer yer yoğunluklar göze çarptı. Belirli yerlerde özellikle Bolu'da tıkanan noktalar da oldu. Tabii 9 günlük bir süreç olunca günlere yayılıyor olsa da hemen hemen tüm vakitlerde yoğunluklar seyrediyor. Bu sabah ise epeyce sakin bir İstanbul trafiği olmakla beraber akşam saatlerinde yeniden yola çıkacak olanlar için belki yarın mesailerin ardından Arefe günüyle beraber yola çıkacaklar olacağı için yoğunluklar yer yer söz konusu olabilir. Yol hipnozuna dikkat haberini görüyoruz. Kurban Bayramı'nın da içinde olduğu 9 günlük tatil sebebiyle yola çıkan sürücülerin dalgınlık olarak tanımlanan yol hipnozuna dikkat etmesi gerekiyor. Uzun süreli yolculuklarda araç sürücülerinin 2 ila 2,5 saatte bir 10-15 dakikalık molalar vermeleri öneriliyor. Yol hipnozunun en önemli sebebi yorgunluk ve zihnin meşgul olması. Yol hipnozundaki sürücü genelde son 15 dakikayı hatırlamaz. Radyoda neyin çaldığını, son yol ayrımının nereye doğru olduğunu, trafik ışık veya tabelalarını hatırlayamaz. Özellikle duran araçlara büyük bir hızla gelip çarpan araçların karıştığı kazaların en önemli sebebi de işte bu yol hipnozu. Sürücüler eğer bir noktaya odaklanıp geçtikleri tabelayı, kavşağı, köprüyü hatırlamadıklarını fark ederlerse yol hipnozuna girmiş demektir. Peki bu durumdan nasıl korunmalı? Yol esnasında zaman zaman camlar açılarak araç içindeki havanın temizlenmesi sağlanmalı. Yolda bir yere sabitlenme yerine güzergah çevresindeki kimi noktalara kısa kısa bakma gibi aktiviteler dalgınlığın önüne geçebilir. En önemlisi de 2-2,5 saatte bir mola vermek gerekiyor. Burada kısa süreli yürüyüşler önem taşıyor. Kan dolaşımını sağlayacak. Çok da fazla kaçırmadan çay kahve gibi içecekler tüketilebilir. Ancak enerji veren içeceklere güvenmemeli ki onların pek çok zararlı yönü de var. Bu sebeple yol hipnozuna dikkat etmek gerekiyor. Tabii en önemlisi emniyet kemerinin ihmal edilmemesi, yolda telefonla meşgul olunmaması, konuşulmaması, ekrana bakılmaması bilinen ama önemli tavsiyeler, hatırlatmalar arasında ki genelde kalabalık yolculuklar söz konusu zaman zaman şoför yanında seyahat edenlerin de durumu kontrol ederek gerekli uyarıları ihmal etmemesi şeklinde tavsiyeler karşımıza çıkıyor. Varmış olanlara ne mutlu, yola çıkacak olanlara da yolda olanlara da hayırlı yolculuklar dileyelim bir kez daha. Tabii bayram süresince hava durumuna da dikkat. Bazı yerlerde yağmurlar da bekleniyor. Marmara'nın doğusunda, İç Ege'de, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Elazığ hariç Doğu Anadolu'da, Hatay, Osmaniye, Kayseri, Balıkesir çevrelerinde yer yer kuvvetli olabilir. Bayram boyunca da yağışlı bir sistem söz konusu. Güzergahlar üzerinde de tabii yağışlar olabilir. Yağışlı bir zeminde yolların kayganlaşacağı unutulmamalı. Aşırı hızdan kaçınarak takip mesafesine dikkat etmek gerekiyor. Bu da bir başka hatırlatma olarak karşımıza çıkıyor. Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan bakalım kimler nerelerden yazmış. Ömer Bey'in duası mesajı var. Allah'ım bu günümüzü hayırla başlat. Gönlümüze huzur, kalbimize ferahlık nasip eyle. Attığımız her adımı bereketli kıl. Bizi mahcup edecek sözden, davranışlardan uzak tut. Zilhicce'nin feyziyle gönüllerimize unut, sofralarımıza bereket. Ömrümüze hayırlı güzellikler ihsan eyle duasını yazmış. Ömer Bey'e teşekkür ediyoruz. Her sabah güzel dualarla, mesajlarla programımıza katılıyor. Yusuf Bey Adıyaman'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasında akrabalarımıza selamlar diyor. İzmir Cuma Ovası'ndan selamlar. Hayırlı bereketli bir gün geçirmek dileğiyle
İbrahim Aldemir Bey'in mesajını almış olduk. Mersin Erdemli Kargıpınar'dan tüm Akre çalışanlarına ve dinleyenlerine selam ve dualarımızla tüm gün işlerimde ben de müşterilerimi Akre dinletiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Turhan Bey'e de. Selam edelim. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0-501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Güzel bir eser dinleyelim, ardından yeniden burada olacağız.

0: huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağına

0: Akrada.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Efendim saatimiz 8.54'ü gösteriyor ve bu dakikalarda bakalım nasıl bir trafik söz konusu. Muhabirimiz Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar.
4: Merhabalar Ekta Bey, hayırlı sabahlar.
3: Teşekkür ediyoruz. Hafta başı pazartesi, epeyce bir trafik var mı, ne durumda, son durum?
4: Açıkçası şaşkınız çünkü İstanbul trafik yoğunluğu %11 seviyelerinde seyrediyor şu anda. Bütün köprü ve geçiş yolları yemyeşil, her yer çok açık. Sadece birazcık sahil şeridi hattında trafik yoğunluğunu görebiliyoruz. Üsküdar bölgesi ve Bostancı bölgesinde. Onun dışında ara sokaklar belki hani park sebebiyle yoğun olabilir. Fakat bunun dışında yollar epey bir açık gözüküyor.
3: Ki o güzergahlarda hafif yoğun desek de böyle turuncuya yakın bir renk var. Ve dediğin gibi yemyeşil bir İstanbul trafiği var. Haritası var daha doğrusu. Çok nadir
4: İstanbul
3: gördüğümüz.
4: İstanbul hep böyle olsa ne kadar güzel olur diyor insan.
3: Diye düşündüğümüz anlardan biri. Nadir gördüğümüz İstanbul haritalarından biri. Yüzde kaç demişti?
4: 11 seviyelerinde seyrediyordu. Şu an 9'a düştü.
3: %9'a kadar düştü. Ne güzel, harika. İstanbul'u dolaşmak isteyenler için, hani böyle yoğun trafiği bahane edip haklı olarak gezemeyenler için, eğer müsaitlerse, mesaide değillerse İstanbul'u gezip görmek için harika bir zaman diyebiliriz. Tabii bunda bayram tatilinin başlayan, erken başlayan bayram tatilinin etkisi de büyük muhakkak. Peki teşekkür ediyoruz öyleyse.
4: Ufak bir dikkatte bulunmak istiyorum. Şimdi tabii yollar açık ama yolların açık olması hız ve dikkatsizliğe sebep olmaması sebebiyle bir ufak uyarıda bulunmak istiyoruz. Trafik kazasına sebep olmadan sakin bir şekilde kurallara uyarak yolculuk edebiliriz.
3: Önemli bir hatırlatmaydı tabii ki bu da. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.
4: Hayırlı günler, hayırlı bayramlar.
3: Sağ olun, hayırlı bayramlar. Evet, İstanbul trafiğine bağlandığımız bu dakikalarda genellikle en az %50 ve üzerinde, bazen 60-70 ve hatta yağmur da varsa 80'leri bulan bir trafikten söz ediyoruz genelde ama bu dakikalarda baktığımızda şu anda sadece Büşra'nın da aktardığı gibi, hatta yayına başlarken %11'di, sonrasında %9'a kadar düştü. Fırtına öncesi sessizlik mi diyeceğiz bilemiyorum ama genel olarak tabii bayram yolculuklarının çok daha erken başlamış olması bu sakinliği de beraberinde getirdi. Ama akşam saatleri için muhakkak yine daha yoğun bir trafik karşımıza çıkabilir. Yola çıkacak olanlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayınız lütfen. Son paylaşımlar arasında programımızın başında da hatırlattığımız üzere Mahmut Esat Göçen hocamızın Arefe orucunu kaçırmayın tavsiyesine görüyoruz. Bir başka hatırlatma, yine yarın sabah namazıyla başlayacak olan teşrik tekbirlerine dair ve bir de bayramlaşma, bayramda sevgi, tebessüm ve iyiliğe vesile olacak sünnetleri görüyoruz bu paylaşımlar arasında. Hadis-i şerifler ışığında kardeşini güler yüzle karşılaman iyilikten sayılır, Tirmizi. Hediyeleşmek sevgiyi arttırır, Buhari. Tebessüm etmek sadakadır. Sadaka malı eksiltmez. Bu ikisi de Buhari'de geçen hadis-i şerifler arasında. Hayra vesile olan onu yapan gibidir. Müslim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramda sevgiye, tebessüme, iyiliğe vesile olacak olan bu hadis-i şerifleri buyuruyor ki bunlar da bizim için önemli bir sünnet-i seniye örneği. İnşallah sevgiyle, muhabbetle, hediyeyle, samimiyetle, ağız tadıyla kutlu, mutlu, mübarek bir bayram geçirmek nasip olsun hepimize diyelim.
2: Günün dosyası.
3: Hacdan söz edeceğiz bugün.

Gün değerli dinleyenlerimiz, hac coşkusu heyecanı artıyor. Hacı adaylarının Arafat yolculukları başlarken onlar heyecanla hacı olmayı beklerlerken biz de o hali yansıtan güzel satırları paylaşmak istiyoruz. Manevi terapi hac başlığıyla. Hac ibadeti İslam'ın beş temel esasından biri olmanın ötesinde insanın kendi hayatını, insanlık tarihini ve ebedi yolculuğunu yeniden düşünmesine imkan veren derin bir tecrübe. Hacın her bir menasiki yerine getirilen bir görev olmanın yanında geçmişi, insanlığın ortak hafızasını ve ahireti hatırlatan sembolik bir canlandırma. Bu yönüyle hac, insanın hem bu dünya içerisindeki yerini hem de sonsuzluk karşısındaki konumunu idrak ettiği eşsiz bir ibadet. Hac yolculuğu daha evden çıkarken başlar. Kişi alıştığı çevreden, konforundan ve gündelik meşguliyetlerinden ayrılır. Bu ayrılış insanın dünyadan ayrılışını, yani ölümü hatırlatır. Yola çıkan hacı adayı geride bıraktığı her şeyin aslında geçici olduğunu daha derinden hisseder. Sonrasında girilen ihramsa hacın en önemli farzlarından biridir. Erkeklerin iki parça sade beyaz örtüye bürünmesi adeta kefeni andırır. Makamın, zenginliğin, ünvanların ve sosyal farklılıkların görünmez hale geldiği bu hal mahşer gününü hatırlatır. Herkes aynı kıyafetle, aynı duayla ve aynı niyetle Allah'ın huzurunda toplanır. Bu haldeyken kendinden başlayarak kainattaki en küçük canlıya ve çevresine zarar vermeden hürmet etmekle görevlidir kişi. Bu doğrultuda psikolojik olarak ihram, kişinin dünyevi kimliklerinden sıyrılarak öz benliğiyle yüzleşmesine imkan verir. Kabe'yi tavaf etmek insanın hayat merkezini yeniden belirlemesidir. Mümin yeryüzünün kalbi kabul edilen Beytullah'ın etrafında dönerken kendi varoluşunun merkezine Allah'ı yerleştirdiğini ilan eder. Tavafın dairesel hareketi evrendeki düzeni hatırlatır. Atomlardan gezegenlere kadar her şey ilahi bir denge içinde dönmektedir. Hacılar bu kozmik ahenge bilinçli bir şekilde katılır. Bir başka görev, Safa ile Merve arasında sa'yı yapmaktır. Hacer Validemizin çöl ortasında su arayışını yeniden yaşamaktır. Bu davranış, umudun ve gayretin sembolüdür. İnsan bazen hayatında çorak dönemlerden geçebilir, ancak samimiyetle çabaladığında ilahi yardımın zemzem gibi hiç beklenmedik yerden gelebileceğini öğrenir.

Arafat vakfesi haccın kalbidir. Arafat'ta yapılan bekleyiş, mahşer gününün adeta provasıdır. Milyonlarca insanın bir arada dua etmesi, insanın Rabbi ile baş başa kalmasını sağlar. Psikolojik açıdan bu durak, kişinin kendisiyle dürüstçe yüzleştiği, hayat muhasebesi yaptığı, içsel bir arınma yaşadığı güçlü bir andır. Bir başka belde olan Müzdelife'de gecelemekse sadeliği ve teslimiyeti öğretir. Açık gökyüzü altında geçirilen saatler, insanın evrendeki küçüklüğünü ve Allah'ın kudreti karşısındaki acziyetini hissettirir. Mina'da şeytan taşlama, insanın dışarıdaki bir varlıktan çok, kendi içindeki kibir, öfke, haset ve tutkularla mücadele etmesinin sembolüdür. Atılan her taş, nefse karşı verilmiş bir kararlılığı temsil eder. Ardından kurban kesmek. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini hatırlatır. Bu ibadet, insanın Allah sevgisi uğruna en kıymetli gördüğü şeyleri dahi gerektiğinde feda edebilmesini simgeler. İhramdan çıkmak için gerçekleştirilen saçların tıraş edilmesi ise eski benliğin yerine bırakılıp yeni bir sayfanın açılmasını ifade eder. Hacı sanki ruhen yeniden doğmuş gibi bir hafiflik hisseder. Görevini tamamlamanın verdiği huzurla ilahi rahmete kavuşma ümidiyle manevi bir terapi almış gibidir. Hac, bütün bu yönleriyle, insanın geçmişle, kutsal tarihle ve ahiret düşüncesiyle yeniden bağ kurmasını sağlar. Her adım hem

insanlığın kadim hikayesini hem de bireyin ebedi yolculuğunu hatırlatır. Bu nedenle hac sadece bedenle yapılan bir ibadet değil, kalbin, hafızanın ve ruhun derin bir dönüşüm yolculuğudur. İnsan bu yolculuktan çoğu zaman yalnızca kutsal toprakları görmüş olarak değil, kendisini yeniden keşfetmiş olarak dönmektedir. Adeta manevi bir terapidir hac. Hacılar giydikleri kıyafetlerden başlayarak attıkları her adım ve niyetle oradaki her bir rükünle ayrı bir hal yaşarlar. Ve kurban ibadetiyle de orada olanlar, olmayanlar bu mübarek Zilhicce ve bayram günlerinde tıpkı anlamındaki gibi Allah-u Teala'ya yakın olmaya, yakınlaşmaya gayret ederler. Güne merhaba devam ediyor Akra'da. Birazdan yeniden buradayız efendim.

0: Akra. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: Güne merhaba programı devam ediyor.
3: Saatlerimiz yeniden birlikteyiz yer haberlerle değerli dinleyenlerimiz 9-10 saatlerimiz telefonlarla sürekli meşgul olmanın getirdiği problemlere ilişkin haberler sıkça karşımıza çıkıyor. Telefonların içerisindeki bağımlılıklar bir tarafa bu cihazları sürekli kullanmanın bir de fiziki problemleri var. En çok karşılaştığımız özellikle sürekli başı öne eğik vaziyette bakmanın getirdiği boyun ağrıları ya da parmaklarda yaşanan sorunlar. Telefona yapışmanın bedeli karpal tünel sendromu başlıklı bir haber. Şöyle, sürekli cep telefonu ve tablet kullanmak karpal tünel sendromu vakalarını arttırdı. Bu sendrom el bileğinde yer alan sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkıyor. Baş parmak, işaret ve orta parmaklarda uyuşmaya, karıncalanmaya, ağrı ve güç kaybına yol açıyor. Genelde geceleri ağrılar artıyor. Cep telefonunda sürekli mesajlaşmanın, ekranı yana, yukarı aşağı kaydırmanın rol oynadığı sendrom nedeniyle hastalar nesneleri elleriyle kavramakta zorlanabiliyorlar. Anatomi Profesörü Adam Taylor, karpal tünel sendromu inanılmaz derecede yaygın ve eskiden bunun başlıca tetikleyicisi kişinin mesleği olduğu düşünülüyordu. Ancak artık telefonlar ve diğer cihazların birçok kişi için başlıca tetikleyici olabileceğini biliyoruz. Çünkü telefonlarımızı tutma şeklimiz bileğimizdeki tendonlara doğal olmayan bir baskı uygulayabiliyor. Günde 4 saatten fazla telefon kullanımı insanları risk altına sokuyor, dedi. Sağlıklı yaşama dair bir haber var. Gazetede de Himalaya tuzunu abartmayın başlığıyla yayınlanmış. Dünya genelinde tiroid hastalıklarına dikkat çekmek, belirtileri hakkında toplumu bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemini uygulamak amacıyla ilan edilen 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü'nde uyarılarda bulunan Profesör Doktor Sibel Ertek Yalçın, Türk halkının %40'ında tiroid nodülü bulunduğunu, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türünün tiroid olduğunu söyledi. Son dönem moda olan iyot tuz, Himalaya tuzu benzeri tuzların fazla tüketilmemesi, iyotlu tuzun da ağzı kapalı ve güneşten korunacak koyu renkli tuzluklarda tutulması, yemek pişerken değil piştikten sonra eklenmesi en doğru kullanım şekli. İyotlu tuz kullanımı goiter ve nodül sıklığını azaltır, diyor. Profesör Ertek, tiroid belirtine ilişkin şu uyarıları paylaşmış. Tiroidin az çalışması, halsizlik, yorgunluk, kabızlık, ciltte kabalaşma, şişkinlik, kilo verememe gibi belirtilere yol açabilir. Çok çalışması ise çarpıntı, kilo kaybı, ishal, aşırı terleme gibi bulgulara neden olur. Ailesinde tiroid hastalıkları olanlar ve boyun bölgesine radyasyon öyküsü olanların endokrinoloji takibinde olması gerekli. Boyunda bir

0: Şişlik veya ele gelen kitle bir tiroid nodülü veya guatr belirtisi olabilir. Ama bazen tiroid içeri veya aşağı doğru büyür ve hasta şişliği fark edemeyebilir. Bu nedenle endokrinolog tarafınca boyun muayenesi yapılması uygun olacaktır, diyor. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı haftalar. Kayseri Acılar'dan Osman Bey yazmış bu mesajı. Verdiğiniz kıymetli bilgilerden ötürü teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Yollardan selamlar. Mehmet Said Kara yazmış. Teşekkür ediyoruz biz de kendisine. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Aynı zamanda bu vesileyle tüm dinleyenlerimize hem hayırlı yolculuklar dileyelim hem de şimdiden bayramınızı tebrik edelim efendim. Gün boyunca mesajlarınızı Akremobil hattımız 0501-630-3030'a yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin paylaştığı haritalara baktığımızda öğle saatlerinde yurdun neredeyse tamamında, akşam saatlerinde ise sadece Doğu Karadeniz tarafında yağışlar görülüyor. Ülkemiz geneli parçalı, çok bulutlu. Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların da Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 23, Sakarya 24, Afyonkarahisar 19, İzmir 28, Antalya 25, Adana 26, Eskişehir 19, Ankara ve Konya 20, Bolu 19, Samsun 21, Trabzon ve Artvin 19, Erzurum ve Kars 16, Malatya 22 ve Şanlıurfa 27 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada ilk rakamlar şöyle: dolar 45.72, avro 53.50 lirada, altının gramı ise 6.694 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var 9.30'da. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan hac ve umreyi anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve muhtevasına ilişkin özet bilgileri paylaştığımız En Güzel Rehber 9.50'de bugün Duha suresi anlatılacak. Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, sevilen eserlerin yer aldığı Kulağınızdan Gönlünüze 10.15'te, Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de, uzman tavsiyeleriyle Aile Rehberi 11.40'ta sizlerle. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından evde kurban hazırlıklarının konuşulacağı Evdeki Huzur programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te hadisler deryası var, Zilhicce ayının 10 günü ve Arefe orucu konularıyla. Gençler Merak Ediyor programında bugün kurban ibadetine ilişkin bilgiler, sorular ve cevaplar yayına gelecek. 16.30'da dinleyebilirsiniz. Sahabe-i kiramın hayatlarını anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te, Esma-ül Hüsna 17.40'ta, gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in anlatılacağı Hüsnü Kelam 23'te Akra'da sizlerle olacak değerli dinleyenlerimiz. Bununla beraber yarın Arefe günü ve bayram boyunca da bayram özel programlarını Akra'dan dinleyebilirsiniz. Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Akra dinliyorsunuz. Akra reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Akra dinleyicileri, Hac programı içindeyiz. Yarın Arafat'ta vakıf olacak. Yani Arefe gününden bir gün önce. Bunun fıkhımızda adı, İslam dininde adı Yevmü Terviye. V harfi önce. Terviye. Efendim, Peygamber Efendimiz Yevmü Terviye'de Mekke-i Mükerreme'den Mina'ya gelirdi. Efendim, Arafat yolunun bir merhalesi bu. Mina, Müzdelife, Arafat. Ve Mina'da öğlen namazını kılardı Mescid-ül Hayf'ta. İkindi namazını kılardı. Akşam namazını kılardı. Yatsı namazını kılardı. O gece Mina'da kalırdı. Ve ertesi sabah namazını kılardı. Böylece 5 namaz ediyor. Ertesi gün sabah namazını kılınca, yani Mina'da kalışının sabahı, Arafa sabahı, Arafa günü sabahı, Arafat'a hareket ederdi. Sünnet olan budur. Ama tabii bu sünneti şimdi binlerce, milyonlarca hacının hepsini birden yapması zor olduğundan, sünnet olduğu için de bazıları doğrudan doğruya Arafat'a gidiyorlar. Efendim, ben hac günleri içinde olduğumuz için hacla ilgili bilgiler vererek oradaki ve beni dinleyen dünyanın muhtelif yerindeki kardeşlerime bazı hacla ilgili güzel haberler vermek istiyorum. Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç defa hac ettiği meselesini söyleyeyim. İbni Abbas ve Cabir radıyallahu anhüm hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den sadece bir defa hac etmiş. Medine'ye hicretten sonra bir defa hac etmiş. Buna Haccetül Veda deniliyor. Tabi hacca bir hac demek. Haccetül Veda, veda haccı. Ama bu hacca kelimesini bazı alimler hicce, hicce diye efendim değerlendiriyorlar. Hicretül Veda, yani hicce o zaman sene demek. Hicretül Veda, veda senesi demek oluyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Hicretül Veda'da, veda senesinde efendim bir hac yapmış oluyor. Medine'ye gelmeden önce de, hicretten önce de iki defa hac eylemiş mübarek Peygamber Efendimiz. Böylece 3 tane haccı olduğu rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaç defa ömre yaptı? Efendim, Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre efendim 4 defa ömre yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ömre yalnızca hac mevsiminin dışında bu mübarek yerleri yapılan ziyaret, Kabe'yi tavaf ve Safa Merve arasında sa'y etmek. 4 defa yapmış. Bir de bu Haccetül Veda'da yaptığı, haccıyla beraber yaptığı ömre var. Demek ki Peygamber Efendimiz'in haccı 3 tane, ömresi 5 tane olmuş oluyor. Bu bilgiden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki: Ya eyyühen nas, kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek, Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi, Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret. Adı da hac kelimesinin manası ziyaret demek. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim bu konuşmamda. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim yekûl, Peygamber Efendimiz buyururdu ki: Tâbi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyânil fakre vel zünube kemâ yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıddâ. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz, Haç'ta Ümre'yi birbirinin peşinden hemen yapınız, Haç'ı Ümre'yi yapın. Çünkü bu iki ibadet, Haç ve Ümre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kema yenfil kiru hubzel hadisi zehebi vel fıdda. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra, efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte Hac ve Ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var, sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle, maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur, beşer şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam, böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor, karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse, efendim yabancı maddelerinden ayıklanıp safi bir maden haline gelince, saf maden haline gelirse, onun gibi Hac ve Ömre'de insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarını cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan, bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor. Yani enteresan bir şey, insan hac yaparken masraf yapıyor. Yol masrafı, efendim bilmem binek masrafı, ikamet masrafı, yiyecek masrafı, efendim ayak bastığı vergisi, efendim vesaire vesaire, çeşitli paralar, şu kadar milyon lira efendim masraf oluyor diyoruz hacca. Tabii cepten para çıktı mı insan fakirlemesi lazım. Para harcandığı zaman insanın bütçesinde efendim birikmiş paralar azalıyor. Binaenaleyh fakirleşmesi lazım. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hac ve ömre fakirliği de giderir, günahları da giderir. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kulunun ihlasını görünce, tabii zengin eden de Allah olduğundan, fakir eden de, yükselten de, alçaltan da, aziz eden de, zelil eden de Allah-u Teala Hazretleri olduğundan, demek ki bir zenginlik de veriyor. Yani Allah yolunda harcanınca sevabı 1'e 700 oluyor, ama bir de yerine Allah başkasını veriyor. Zaten

0: bilmeyen bir insan uzaktan telaşlanabilir ama yeni dallar sürüyor ve yeni meyveler geliyor ve meyveler iri oluyor, güzel oluyor budanmış bir ağaçta. Tabii bunu ömür boyu insanlar denedikleri için her sene meyvacılar ellerine testereleri alırlar, ağaçlara çıkarlar, kıtır kıtır dalları keserler ama bu kesmenin sonundan daha çok bereket geldiği için yapıyorlar. İşte bunun gibi yani Allah'a yapılan ibadetlerin, efendim Allah yolunda harcanan paraların da durumu böyle. Vallahi zekat vermekten, fakire sadaka vermekten mal azalmaz, Allah daha çok verir. Vallahi hacca ömrüye milyonlar gidiyor, Araplara paraları yediriyorlar filan diyorlar. İbadetlerin hikmetlerine, sevaplarına, mükafatlarına inanmayan kimseler, Araplara paracıklar gidiyor diyorlar ama kendileri Avrupalılara paracıkları yediriyorlar. Hatta efendim Casablanca'ya, bilmem bilmediğimiz başka kumar yerlerine, Avrupa'nın bilmem Monte Carlo'suna gidip, ama hacılar hacca gideceği zaman dövizler gidiyor, paralar gidiyor filan diyorlar ya, işte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fakirliği de giderir. Ben de giderir. Kişinin şahsen fakirliğini de giderir. Milletçe, devletçe, ümmetçe yapıldığı zaman bu iş ümmetten de fakirlik gider. İbadetlere düşüldükçe Allah Teala Hazretleri onun mükafatını kat kat fazla fazla efendim veriyor, çıkartıyor. Allah nice böyle mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akad dinleyicileri.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.
2: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında

0: Hatta Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı

döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde, Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse, ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa, günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Duha Suresi. Sevgili dinleyenler, öğüt verici, uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Duha Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 11 ayettir. Adını birinci ayetteki kuşluk vakti anlamına gelen duha kelimesinden alır. Sure, tefsirlerde yapılan benzetmeyle İslam güneşinin yükselişini sembolize eden kuşluk vaktiyle küfür ve şirk döneminin bitmeye yüz tutmuş karanlık bir geceyi andıran haline yeminle başlar. Allah'ın Hazreti Peygamber'i terk etmediği ve kendisine darılmadığı, ebedi saadetin müjdesinin verildiği ayetlerle devam eder. Duha suresinde Peygamberimize ilahi yardımın sürekliliği, ona bahşedilen nimetler ve yapması istenen davranışlar anlatılmaktadır. Sure, Peygamber Efendimizin şahsında bütün Müslümanlara verilen öğütlerle sona erer. Kaynaklarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmemiş, ardından Duha suresi indirilince sevincinden tekbir getirdiği geçmektedir. Bu hatırayla Kur'an okurken bu sureden itibaren surelerin bitiminde Allahu Ekber demek sünnettir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Abdullah bin Sehl'in Hayber'de öldürülüşü. Ensardan Abdullah bin Sehl bin Zeyd ile Muhayisa bin Mesud bin Zeyd Hayber'e gitmişlerdi.

O sırada Hayber Yahudileriyle barış yapılmış bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kaza umresi için Mekke'ye gidişinden biraz önceydi. Gerek Abdullah bin Sehl'in gerek Muhayyisa'nın ev halkları son derecede yoksulluğa düşmüşlerdi. Bunlar ev halkları için Hayber'den hurma tedarik edeceklerdi. Muhayyisa bin Mesud der ki, Resulullah Aleyhisselam Hayber'i fethetip Medine'ye geldikten sonra arkadaşlarıma, siz ne diye Hayber'e gitmek ihtiyacını duymazsınız, yoksulluğa, açlığa uğramış bulunuyorsunuz dedim. Arkadaşlarım, oralar şimdi eskisi gibi değildir. Bizler Müslüman cemaatindeniz. Bundan önce ise bir şeye tapmazdık. Şimdi gidersek İslamiyete ve Müslümanlara düşman olan, kin besleyen bir cemaatin yanına varacağız demektir dediler. Biz yola çıktık, Hayber'e vardık. Öyle bir kavmin yanına vardık ki topraklar, hurmalıklar eskiden olduğu gibi kendilerinin ellerinde değildi. Resulullah Aleyhisselam toprak ve hurmalıkları mahsulünü yarı yarıya bölüşmek üzere onlara, Yahudilere teslim etmişti. Yahudilerin Ebil Hukayk, Selam bin Mişkem, Ka'b bin Eşref gibi uluları ve zenginleri öldürülmüşlerdi. Ancak malsız, servetsiz, ellerinin emeğiyle geçinen işçi takımları kalmıştı. Şık'ta bir gün, Natat'ta bir gün kaldık. Ketibe'de de bir gün kaldıktan sonra orayı bizim için daha hayırlı ve yararlı gördüğümüzden orada günlerce kaldık. Arkadaşlarım Abdullah bin Sehl Şık'a gitti. Orada yanında ben olmaksızın geceledi. Doğrusu onun hakkında Yahudilerden korkmaya başladım. Sabahleyin hemen izine düştüm. Onu sonra sonra Şık'a kadar vardım. Yahudilerin ev halkları o güneş battığı zaman bize uğramıştı. Natat'a gitmek istiyordu dediler. Natat'a eriştim. Yahudi uşaklarından birisi gel sana arkadaşını göstereyim dedi. Beni susuz bir kuyu başına kadar götürüp orada durdurdu. Arkadaşım öldürülmüştü. Oradaki derin olmayan ağzı geniş bir çukura bırakılmıştı. Şık halkına onu siz öldürdünüz dedim. Hayır vallahi onu biz öldürmedik. Bizim bu hususta hiçbir bilgimiz de yok dediler. Yahudilerden bazı kimselerin bana yardım etmelerini istedim. Arkadaşım Abdullah bin Sehl'in cesedini oradan çıkardım, kefenledim ve gömdüm. Sonra acele Medine'ye gelip onun başına geleni kavmime haber verdim. O sırada Resulullah Aleyhisselam'ı Umretül Kaziye, kaza umresi maksadıyla yola çıkmak üzere buldum. Kalkıp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardık. Bizim büyüğümüz kardeşim Huvayisa'ydı. Öldürülen Abdullah bin Sehl'in kardeşi Abdurrahman da yanımızda bulunuyordu. Abdurrahman benden daha gençti. Kendisi Resulullah Aleyhisselam'ın önünde diz çöktü. Biz de çevresinde oturduk. Resulullah Aleyhisselam haberini işitmiş bulunuyordu. Abdurrahman, ya Resulallah, kardeşim öldürüldü dedi. Ve amcaların oğullarından önce konuşmaya başladı. Resulullah Aleyhisselam ona, sözü ilk önce yaşı büyük olana bırak buyurdu. Abdurrahman sustu, geri durdu. Ben konuşmak istedim. Bana da, sözü ilk önce büyük olana bırak buyurdu. Ben de sustum. Büyük kardeşim Huvayisa konuştu. Huvayisa, ya Resulallah, biz Abdullah'ı Hayber'in kör kuyularından bir kuyuda, çukurda öldürülmüş olarak bulduk dedikten sonra Yahudileri ve onların kötülüklerini, düşmanlıklarını anlattı. Huvayisa'dan sonra Muhayisa konuştu. Hadiseyi anlattı. En sonra Abdurrahman konuştu. Ya Resulallah, adamımız Hayber'de saldırıya uğramış ve öldürülmüştür. Hayber'de ise Yahudilerden başka bir düşman yoktur dedi. Diyet hakkında kasame usulüne göre hüküm verilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara adamınızı kimin öldürdüğü hakkında açık bir delil getirebilir misiniz diye sordu. Bizim elimizde hiçbir delil yok dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam katilinizin ismini bildiriniz, sonra adamlarınızı onun öldürdüğüne de 50 defa yemin ediniz. Bundan sonra onu kısas edilmek üzere size teslim edeyim buyurdu. Ya Resulallah, biz iyice bilmediğimiz, hazır bulunmadığımız ve gözlerimizle göremediğimiz bir şey hakkında nasıl yemin edebiliriz dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, öyleyse Yahudiler adamınızı öldürmedikleri ve öldüreni de bilmedikleri hakkında 50 defa yemin eder, İddianızdan beraat ederler buyurdu. Ya Resulallah, onlar Müslüman değiller ki. Ya Resulallah, kafir olan bir cemaatin yeminlerini nasıl kabul ederiz ki günah üzerine yemin edip en büyük küfrü işlemekten çekinmeyenler

0: onlar arasındadır dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, adamınızı öldürdükleri sabit olursa, onlar ya onun kan bedeli olan diyetini öderler, ya da hükmünüze boyun eğmekten kaçınmış, ahdini bozmuş, bize karşı savaş açmış sayılacakları kendilerine bildirilir buyurdu ve bunu Hayber Yahudilerine de böylece yazdı, yazdırdı. Yazılan yazıya, öldürülen kişinin cesedi sizin evlerinizin arasında bulunmuştur cümlesi de eklendi. Hayber Yahudileri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yazısına, biz vallahi onu öldürmedik, onu öldüreni de bilmiyoruz diye cevap yazdılar. Kasame ne demektir ve nasıl olur? Bu cinayet davasında İslamiyet'ten önceki çağlarda uygulanmakta olan ve kasama diye anılan muhakeme usulüne başvurulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam bu usulü olduğu gibi bıraktı. Kasame, lügatte güzel olmak, Müslümanlarla düşmanları arasında barış yapılmak manalarına geldiği gibi bir şey hakkında yemin edip onu almak veya o şey hakkında tanıklık etmek manasına da gelir. Şeriat teriminde sadece belli sebeple belli sayıdaki belli kişilerin usulüne göre yaptıkları yeminde kullanılmıştır. Buna da ya öldürülenin velileri tarafından kan bedeline hak kazanılmak için ya da kendilerinin talepleri üzerine karşı taraftan içlerinde çocuk, kadın, deli ve köle bulunmamak şartıyla seçilecek 50 kişiye yemin ettirilip kan bedelinden kurtulmak için başvurulur. Mesela öldürülen kişinin cesedi bir kavmin yurdunda bulunur ve onu kimin öldürdüğü bilinmez ve fakat o kavmin öldürdüğü iddia edilir ve 50 kişi de bu hususta yemin ederse diyet almaya hak kazanılır. Eğer davacı karşı taraftan 50 kişi seçerek onları yemin etmeye davet eder, onlar da öldürülenin kendileri tarafından öldürülmediğine ve öldüreni de bilmediklerine yemin edecek olurlarsa diyet ödemekten kurtulurlar. Yemin edecek tam 50 kişi bulunmazsa mevcut kişiler yeminlerinin sayısını 50 ile doldururlar. Abdullah bin Sehl'in diyetinin zekat develeriyle ödenişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Abdullah bin Sehl'in kanının boşa gitmesini uygun görmedi. Onun kan bedelini zekat develerinden 100 deve vererek ödedi. Bu 100 devenin 25'i 5 yaşına, 25'i 4 yaşına, 25'i 3 yaşına basmış, 25'i de 1 yaşını doldurmuştu. Sehl bin Ebi Hasme der ki, Abdullah bin Sehl'in vereselerine 100 devenin teslim edildiğini görmüşümdür. Ben o zaman gençtim. Vallahi işlerinden kızıl tüylü bir devenin beni teptiğini de daha unutmamışımdır. Abdullah bin Sehl'in diyetini Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisinin ödemesi, gerginliği gidermek, arayı bulmak, çıkacak karışıklığı önlemek, barışıklığı sağlamak hususundaki ince siyasetinden ileri geliyordu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal. Akra.

0: alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Efendim merhaba. Bir kulağınızdan gönlünüze programıyla daha huzurlarınızdayız. Yine birbirinden güzel eserleri ve bilgileri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık ve mikrofon başına geçtik. Bugünkü konumuz çevre olacak değerli arkadaşlar. Bugün inancımız ve kültürümüzde çevrenin önemine değineceğiz. Bunun için tabii her zaman olduğu gibi Akran Medya'ya göz atacağız. Ama önce ilk eserimize merhaba diyelim.

İnancımız, kültürümüzü şekillendiren, hayatımıza yön veren, diğer insanlarla, tabiatla, çevreyle ve yaratıcımızla ilişkimizi düzenleyen vazgeçilmez bir unsur. Bütün bu ilişkiler birbirinden kopuk ve bağımsız değil, aksine bir bütünün parçaları. Yüce kitabımızın inen ilk ayetlerinden itibaren Allah Celle Celaluhu bize maddi manevi hem kendimizi hem çevremizi temiz tutmamızı, bizlere kendi nimetlerinden bahşetmiş olduğu tabiata ve çevreye emanet farkındalığıyla adalet gözeterek bakmamızı buyuruyor. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke haremi gibi Medine'de harem-i şerif bir nevi sit alanı olarak belirlediği mıntıkada hiçbir canlıya zarar verilmemesini temin ediyor. Ölmek üzereyken dahi fidan dikilmesini tavsiye ederek çevre ahlakı aşılıyor. Efendim bir müzik arası daha veriyoruz şimdi kulağınızdan gönlünüze programımıza, ardından kaldığımız yerden çevre konusuna devam edeceğiz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Yüce Kitabımız ve Sünnet-i Seniyye'den beslenen Anadolu irfanı ve tefekkürü, insanın varoluş nedenini diğer yaratılmış şeylerle ilişkisini pek çok değişik boyutuyla ele alıyor. Yeryüzünde olan ve yetişen her şeyin onun ayetleri olduğu, onun her an bir yaratmada olduğu, kainata ibret nazarıyla bakmak gerektiği vurgulanıyor. İnsanın eşrefi mahlukat, zübde-i alem ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak çevreye karşı sorumluluğu zihinlerimize ve gönüllerimize zerk ediliyor. Çevre, insan ve diğer canlılarla temas eden, etkileşim içine giren fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal faktörlerin tümünü ifade ediyor. Dolayısıyla canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimlerinin bütünü çevreyi oluştururken, fiziksel çevre ile toplumsal çevre de birbirlerini tamamlıyor. Varlığımızı sürdürebilmek için tabiata ve çevreye ihtiyaç duyuyoruz. İnancımız gerek toplumsal gerekse fiziksel çevreyle ilişkilerimizi anlamlı kılıyor ve tanımlamamızı sağlıyor. Değerli Akra dinleyenleri, şimdi bir müzik arası daha veriyoruz. Ardından beraberliğimiz devam edecek.

Akra'da kulağınızdan gönlünüze programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çevre konusunu işliyorduk bugün programımızda. Devam edelim. Muhatap olduğumuz ilahi bir mesaj var. İlk günden itibaren olumlu çevre yaklaşımıyla günümüze ışık tutuyor. Söz konusu mesajların temelinde ise ahlak, denge, ölçü, adalet, emanet, sorumluluk ve tasarruf konuları yer alıyor. Yüce kitabımız Kur'an'da yer alan yaklaşık 500 ayeti kerimede ve hadis-i şeriflerde çevrenin her türlü yönüne işaret ediliyor ve bizlere duyarlılık aşılanıyor. Yer ve göklerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığı belirtiliyor. Kamer suresi 49. ayet-i kerimede. Yüce yaratıcımız Kur'an'da biz her şeye ona uygun bir ölçü verdik buyurarak ekolojik dengenin aslını 14 asır önce ortaya koyuyor. Allah'ın yaratmasında herhangi bir ölçüsüzlük, uygunsuzluk ve bozukluk bulunamayacağı bildirilerek ve bu ölçü ve dengeyi korumaya sevk ediyor. Sakın dengeyi bozmayın buyuruluyor Rahman suresi 8. ayet-i kerimede. Buna binaen tabiatta devam eden bu ölçü ve dengenin bozulmaması için aykırı davranışlardan sakınmak çevreyle ilişkimizin en önemli prensiplerinin başında geliyor.

İslam'ın çevre veya tabiata bakışı salt tabiatı esas alan, tek ölçü olarak tabiatı gören bir yaklaşım değil. Balığın suyla, ağacın ormanla münasebeti nasılsa insanın da çevresiyle kaçınılmaz bağları bulunuyor. Çünkü bu evrendeki tek bir şey ya da nitelik bütünden ayrılmıyor. Bu mana üzere İslam medeniyetleri doğal çevreyle tamamıyla bir bütünlük ve uyum içinde olmuştur. Osmanlı evlerinin ayrılmaz bir parçası olan bahçeler ve vakıflar yoluyla halka açık olmak üzere açılan bağlar, bahçeler, ağaçlık alanlar ve çeşmeler şehre hem hayat veriyor hem de çevreyi güzelleştiriyordu. Su ve çeşme kültürü İslam medeniyetinde ayrı bir yer tutuyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere şimdi yine çok güzel bir eserle veda edeceğiz. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Hazreti Hamza'nın Vahşi'nin mızrağıyla şehit edilmesi savaşın gidişini değiştirmedi. Kazanmak üzereydiler. Eğer okçular yerlerinden kıpırdamasaydı. 41. bölüm. Zaferden yenilgi. Kureyşlilere ait iki süvari birliğinden birinin kumandanı olan Halid bin Velid, bir türlü aşamadıkları İslam okçularının 8-10 kişiye indiğini görmekte gecikmedi ve İkrimen'in süvarileriyle birlikte onlara hücum etti.

Kaçmak için yollara düşen müşrikler de geri dönüp saldırıya geçtiler. Savaşın seyri bir anda değişti. Tepede kalan okçular saf halinde dizilip okları bitene kadar attılar. Daha sonra da mızrak ve kılıçlarıyla çarpıştılar. Allah Resulü'nün emrine uyarak o tepeyi terk etmeyen bu mübarek insanlar, başta Hazreti Abdullah olmak üzere tek tek şehit oldular. İki ateş arasında kalan sahabiler de daha fazla dayanamayıp dağıldılar. Bu arada çıkan karışıklıkta yanlışlıkla birbirlerini yaraladılar. Ölenler bile oldu. Efendimiz bütün bunlara rağmen yerlerini terk eden okçulara kötü söz söylemedi. Onlar bize hiç insaflı davranmadılar dedi. Müşriklerin hedefi elbette ki Allah Resulü'ydü. Onu öldürmeleri durumunda İslam ordusunun dağılacağına inanmışlardı. Bir fırsatını bulduklarında peygamberimizi ve onu korumaya çalışan 14 mücahidi çember içine alıp ok ve mızrak yağmuruna tuttular. Bu sırada Efendimizin yanında bulunan Talha bin Ubeydullah, Allah Resulü'nü 4000 yandan yapılan saldırıların hangisinden koruyacağımı şaşırdım demekteydi. Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Talha'nın bu çabasını şöyle anlatıyordu. Biz çarpışmanın şiddetinden ötürü sağa sola dağıldığımız halde Talha Allah Resulü'nün yanından ayrılmadı. Hep yanında çarpıştı. Ne zaman ona baksam etrafında dönüp dururken gördüm. Anladım ki vücudunu ona kalkan yapıyor. Müşriklerden Malik bin Züheyr adlı adam son derece usta bir nişancıydı. Attığı ok hedefini bulurdu. Bunu iyi bilirdik. Talha bin Ubeydullah bu adamın niyetini sezince hemen Allah Resulü'nün önüne geçti. Atılan ok eline saplanmıştı. Bu yüzden sakat kaldı. Peygamberimiz bu büyük sahabi için cennetlik birine bakmak isteyen Talha'ya baksın derdi. Canlı kalkanlar. Yakın mesafede vurulan kılıçlar kadar uzaktan atılan ok ve mızrakların hedefi de Efendimiz'di. Fakat o, kendi hayatından çok sahabilerin hayatıyla ilgileniyor, yaralanan ya da vefat etmek üzere olanların yanına koşuyordu. Bunlardan Hazreti Şemmas bin Osman, Peygamberimizin önünde şehit düştü. Efendimiz onun için, ben Şemmas'ı bana kalkan gibi gördüm demişti. Canlı kalkanlardan bir diğeri de Zeyd bin Sekendi, ağır yaralanmıştı. Efendimiz hemen onun yanına koştu, şefkatle kucakladı, dizlerine yatırdı. Hazreti Zeyd başını peygamberimizin dizine koymuş vaziyette şehit düştü. Katade bin Numan Allah Resulüne atılan okları gördüğünde onun önüne dikildi ve öyle çarpıştı. O sırada gelen bir ok gözüne saplanınca peygamberimiz bu sefer onun yanına koştu. Katade'yi görünce şefkatinden gözyaşı dökmeye başladı. Onun yumurta akı gibi akan göz bebeğini mübarek elleriyle yuvasına koyup dua edince o göz birden iyileşti. Diğer gözünden de iyi görmeye başlamıştı. Daha dünyadayken cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan İran Fatihi Sa'd bin Ebu Vakkas aynı olayı şöyle anlatmaktaydı. Uhud Savaşı'nda Allah Resulü'nün yanındaydım. Kendisini korumaya çalışıyordum. İşte tam o sırada sağında ve solunda bembeyaz elbiseli iki kişi fark ettim. Sanki muhafız gibi nöbet tutuyorlardı. Daha sonra anladım ki onlardan biri Cebrail, diğeri Mikail'dir. Peygamberimiz o gün yayı kırılana kadar ok attı. Daha sonra bana ok vermeye başladı. Verdiği okların çoğu onların uçmasını sağlayan kanatlardan yoksundu. Buna rağmen hadi at demekteydi. Ben de atardım. Kanatlı oklar gibi uçarak müşriklerin bedenine yerleşirlerdi. Bu sırada Katade'nin gözüne bir ok saplandı. Bir de baktık gözü çıkmış akıyor. Allah Resulü onun yanaklarına doğru akan gözünü mübarek eliyle alıp yerine koydu. Katade'nin o gözü bir şey olmamış gibi şifa buldu. Ebu Katade daha sonraki yıllarda yapılan Yevmi Zikarat gazvesinde de yüzünden yaralandı. Ve peygamberimizin o yarayı sıvazlamasıyla bir anda iyileşti. Ebu Katade bu olayı anlatırken Allah Resulü o yarayı sıvazlayınca ne acısını ne de iltihabını kesinlikle görmedim derdi. Hazreti Ali anlatıyor.
Allah Resulü'nün kılıçlı müşrikler tarafından sarıldığı ve dört bir yandan ok yağmuruna tutulduğu sırada onun çevresinde sadece Talha'nın kaldığını görünce telaşlandım. O sırada ben müşriklerden bir grupla biraz uzakta çarpışmak zorunda kalmıştım. Ebu Dücane ve Sa'd bin Vakkas da yine bir sürü müşrikle boğuşuyordu. Ama hepimizin gözü Allah Resulü'nün üzerindeydi. Bu sırada içlerinde İkrimen'in de bulunduğu başka bir müşrik grubu çevremi sardı. Ecelim gelmemiş ki Allah'ın yardımıyla onlardan bazılarını öldürdüm. Bu arada Allah Resulü'ne baktığımda kendisini yerinde göremedim. İçimden o vallahi düşmanından kaçmaz diyordum. Onu son gördüğüm yere yanaşmaya çalıştım. Bulamayınca kendisini şehitlerin arasında aradım. En sonunda ümitsizliğe düşüp Allah o kıymetli peygamberini okçuların yaptığı itaatsizlikten ötürü gökyüzüne kaldırmıştır diye düşündüm. Bu düşünceyle benim için çarpışa çarpışa ölmekten daha iyisi olmaz diyordum. Kılıcımı ölene kadar elimden bırakmamaya karar verdiğim için kınını kırıp attım. Şehitlik niyetiyle müşriklerin içine daldığımda bir de baktım ki Efendimiz onların arasında. Çevresini saran düşmanla çarpışıyor. Hemen koşup yardımına yetiştim. Ebu Talha peygamberimizin önüne dikilmiş vaziyette ok atıyor ve attığını vuruyordu. Çantasında bulunan oklar tükendiğinde peygamberimiz yerde bulduğu bir dal parçasını ona uzatıp bunu da ok gibi kullan buyurdu. Hazreti Talha o dalı attığında aynı bir ok gibi hedefini tutturdu. Ebu Talha çok kuvvetli biriydi. Yayı sonuna kadar gerdiğinden oku da çok uzağa atıyordu. Fakat bu arada birçok da yay kırıyordu. Uhud'da savaşırken 3 yay kırmıştı. Peygamberimiz yanından hangi sahabi geçerse çantandaki okları Ebu Talha'ya boşalt demekteydi. Peygamberimiz bir taraftan düşmanla çarpışıyor, bir taraftan da ayaklarını yükselterek Ebu Talha'nın attığı okların nereye gittiğine bakıyordu. Hazreti Talha bu durumdan endişe edip, ''Ya Resulallah, anam babam her şeyim sana feda olsun. Başını fazla yükseltme ki bir ok gelmesin. Sana gelecek olanlar bana gelsin.'' diyordu. İran Fatihi Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Savaşın en şiddetli anlarında Allah Resulü'nün önüne geçtim ve ok atmaya başladım. Okları atmadan önce, ''Ya Rabbi, bu ok Allah Resulü'nün okudur, onu hedefine ulaştır.'' derdim. Peygamberimiz bu duayı duyunca, ''Allah'ım, dua ettiği zaman Sa'd'ın duasını kabul eyle, onun atışını düzgünleştir. Ey Sa'd, hiç durma, at.'' buyurdu. Okların bittiğinde peygamberimiz kendi çantasındaki okları bana vermeye başladı. Bu konuda son derece hızlıydı. Nihayet bana kanatsız yani arka kısmında tüy olmayan bir ok vererek bunu da at buyurdu. Atıp hedefi vurdum. Sahabilerden Sehl bin Huneyf peygamberimizden biraz uzağa yerleşmiş ve ona yaklaşan müşriklere ok yağdırmaya başlamıştı. Çok iyi ok kullanan bir askerdi. Peygamberimiz bir taraftan Sa'da yardım ederken diğer taraftan da Sehl'e ok yetiştirin diye sesleniyordu. Bu sırada Allah Resulüne yönelen müşrik okçularının sayısı birden çoğaldı. Ebu Dücane bunun üzerine peygamberimizin üzerine kapandı. Birçok ok onun zırhından sekerek başka yerlere düştü. Bir hanım kahraman. Ümmü Umare kocası ve iki oğluyla birlikte katıldığı Uhud Savaşı'nı şöyle anlatırdı. İslam ordusunun durumunu görmek ve susayan askerlere su vermek için Uhud'a gittim. Neredeyse galip gelmek üzereyken ordu birden bozuldu. Müşrikler Allah Resulü'nün etrafını sarmıştı. Bir çekirge sürüsü gibilerdi. Hemen bir kılıç bulup Allah Resulü'nün yanına koştum. Eşim ve çocuklarım da onunla birlikteydi. Peygamberimiz o sırada beni fark etti ve yanımda kalkan bulunmadığını görünce askerlerden birine ''Kalkanını Ümmü Ümare'ye ver.'' buyurdu. Hemen verdiler. Daha sonra oğluma annene yardım et diye seslendi. Azılı müşriklerden İbni Kamia bu sırada Muhammed'i gösterin eğer o sağ kalırsa ben yaşamam diye bağırıyordu. Onu duyduğum zaman kendisine yöneldim. Kılıçla vurdum ama iki kat zırhı vardı. Hiçbir zarar vermedi.
Daha sonra bana öyle bir saldırdı ki çok ağır yaralandım. Peygamberimiz bu durumu görünce oğluma seslenerek, "Abdullah, annenin yarasını sar.

0: Allah ev halkınızı mübarek kılsın dedi. Ümmü Umare Allah Resulü'nün yanında çarpışırken 12 yerinden yaralanmıştı. Fakat İbni Kamia'nın kılıç darbesi omzunu boydan boya ikiye yarmıştı. Bu yarayla öleceğini sandığından, ''Ya Resulallah, sana cennette komşu olmak için bana dua etmeni isterdim.'' deyince Efendimiz elbette ki onu kırmadı. Kendisine dua ettiği zaman Ümmü Umare sevincinden uçar gibiydi. ''Ya Resulallah, bu dünyada artık bir şey istemem. Başıma ne gelirse gelsin asla üzülmem.'' dedi. Ümmü Umare bir yıl boyunca tedavi edildi. Aldığı yaraya her zaman şükrederdi. Peygamberimize canlı kalkan olan sahabilerden biri de İslam sancağını elinde tutan Mus'ab bin Umeyr'di. İbni Kamia Hazreti Mus'ab'ı Allah Resulü sandığından Muhammed'i öldürdüm diye bağırdı. İslam ordusunda tekrar dağılmalar başladı. Sahabilerden Enes bin Nadr ordudaki çözülmeyi görünce, ''Ey Müslümanlar, Allah Resulü ölmüş olsa bile onun Rabbi de ölmedi ya, Efendimiz ne için çarpıştıysa siz de onun için çarpışın.'' diyerek düşman içine daldı. ''Bu sırada Allah Resulü öldüyse size sağ kalmak düşmez, ondan sonra yaşayacaksınız da ne olacak?'' diye haykırıyordu. Hazreti Enes düşman saflarına girerken kendisiyle birlikte gelen Sa'd bin Muaz'a, ''Ey Sa'd, Allah'a yemin ediyorum ki cennetin kokusunu duyuyorum. İşte cennet!'' diye seslendi. Müşriklerle çarpışıp şehit oldu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
4: Her kurban değerini kurban edildiği kapıdan alır. Bu noktada da en yüce kapının onun kapısı olduğunu unutmamak lazım. Gerçekten kurban bizim medeniyetimizin güzelliği. Kesiyoruz, dağıtıyoruz. Efendim, hakikaten insanlık olarak bir duyguyu, beraber olma duygusunu yaşıyoruz. O yüzden de kurban gerçekten insanlar arasındaki sevgi ve dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Kardeşlik duygularımızı güçlendiriyor. Zengin ve fakir arasındaki ilişkileri yumuşatıyor. Aynı zamanda Allah rızası için harcama alışkanlığı oluşturuyor. Efendim, zengini cimrilik hastalığından kurtarıyor. Dünya malı tutkunluğundan kurtarıyor. Dolayısıyla hakikaten kurbanla toplum bir şekilde dokunuyor. Sevgi dokunuyor. Ne diyelim, merhamet dokunuyor. Güzellikler dokunuyor. Bunların kaybolmaması lazım. Yani insanlar bir şekilde kurbanla aslında neyin için yaptıklarını bir şekilde idrak edebilsek. Yani keşke elimizden gelse de söz gelimi toprağa düşenler için, şehit olanlar için, vefat edenler için bedel olmak üzere kurbanlar kessek. Hatırlanacak olursa Haşimoğullarının yaşlı reisi Efendimizin dedesi Abdülmuttalip canlarını ortaya koyan yiğitler için sürülerinden vazgeçmişti. Keşke biz de sürülerimizden vazgeçsek. Yani onların bedel olsun diye kurbanları 1, 2, 3, 5, 10 tane kesebilsek, yaklaşabilsek sanırım

0: bizim için bir ferahlık, inşirah olacaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: İçinde yaşadığımız düzen, yaşam düzenimiz sürekli bir şeylere ihtiyacımız olduğunu vurguluyor. Sürekli bir şeylerimiz eksik ve eksikliği de kalmamalısın. Gidip onları tamamlamalısın, almalısın, edinmelisin. Her şeyin tamam olmalı gibi bir felsefeyle biz her yandan buna maruz kalıyoruz. İşte bunlar maddi şeyler olabilir, eşyalar, işte kıyafetler, işte çanta vesaire gibi şeyler olabilir. Ya da psikolojik ve fizyolojik sağlık durumları da artık bunun bir parçası haline geldi. Yani mutlu olmalısın, hiçbir eksiğin olmamalı, bedenin aşırı sağlıklı olmalı, yediklerine hep çok dikkat etmelisin gibi böyle bir tamlık, eksikliğe tahammülsüzlük vurgusu var. Yine benzer şekilde ilişkilerde de öyle. İlişkilerde olması gerekenler, yapılması gerekenler gibi sürekli bunlara maruz kalıyoruz. Bununla beraber iyice yaygınlaşan link paylaşma durumları da çok arttı. İşte sürekli bir şeyler linkleniyor. İşte sezon linki, işte yaz linki, tatil linki gibi bu linklere girip belirli toplanmış alışveriş kanallarından alışveriş yapmanız size pompalanıyor. Öyle hazırlanıyor ki bu linkler aslında ihtiyacınız olmamasına rağmen sanki bu ihtiyacınızmış gibi hissettiriyor. Ve bir bakıyorsunuz sepete eklemişsiniz bir takım ürünleri. Sorun her ihtiyacın, ihtiyaç gibi görünen şeyin gerçekten ihtiyaç olmadığı. Bunların bir kısmının istek olduğu. İhtiyaçlar bizim için hayatidir. Yani hayatımızda sağlıklı devam etmemiz için gereklidir. Bunu sağlar, bizi büyütür, hayatta tutar, güvende tutar. Ve yokluklarında sorun yaşarız. Bunlar psikolojik sorunlar olabilir, fizyolojik sorunlar olabilir, sosyal sorunlar olabilir. Zorlanırız. Hayatımızda işlev kaybına uğrarız. Mesela barınma ihtiyacı. İşte sıcak, güvenli bir evimizin olması. Ya da beslenmemiz gerekiyor hayatta kalmak için. Ya da ilişkilerimizde sevilmek bir ihtiyaç, görünmek bir ihtiyaç, değerli hissetmek bir ihtiyaç, ait olmak bir ihtiyaç, anlaşılmak bir ihtiyaç. Kıyafetlerimizin olması bir ihtiyaç, yani hayatta kalmak, sosyal hayatımıza devam etmek için bizim birkaç tane kıyafetimiz olması gerekiyor. Bizi koruyacak, örtünmemizi sağlayacak ya da bilgi noktasında bazı temel şeyleri bilmemiz gerekiyor. Kitap okumak bazı konularda gerekiyor. Kendimizi belirli alanlarda geliştirmemiz gerekiyor. Bunlar ihtiyaç ve bunları yapmamız hayati. Bunların yokluğunda zarar görüyoruz. İhtiyacı buradan ayırt edebiliriz. Fakat bir de istekler var. İstekler ise daha bize bağlı ve keyfi diyebileceğimiz şeyler. Karşılanmasalar bir şeyimiz eksilmiyor. Bir sorun oluşmuyor. Örneğin karnımız aç diyelim ki. Ben mantı yemek istiyorum dediğimde istek kısmına kayıyorum. Çünkü karnımı doyurmanın bir sürü çeşidi var. Kuru ekmekle de karnımı doyurabilirim, çorbayla da karnımı doyurabilirim. Ben diyorum ki hayır, ben mantı yemek istiyorum. Bu noktada ben ihtiyacımdan isteğime doğru yönelmiş oluyorum. Ben mantı olmadan yaşayamam. Bunu alın, çok basit bir örnek olarak verdim. Bunu alın, istek ve ihtiyaç ayrımı, istek ve ihtiyaç gerginliği yaşadığımız her yere uyarlayın. Ben o çantayı almadan duramam hissi geldiğinde işte istek ve ihtiyaç ayrımını ıskalamış oluyorum. Hayır, şu an çantam varsa aynı işlevi yerine getiren benim o çantaya ihtiyacım yok. Ha ama ben paramı çantaya vermek istiyor olabilirim. Bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Bu ikisinin ayrımına varmak. Çünkü birinde nefis tatmini var. Hani şeydir, canım istedi. Birinde canımızın istediklerini yapmak var. Diğerinde gerçekten hayati konularda kendimize destek sunmak var. İhtiyacım ne? Ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Yani tıpkı bir kası kullanmaya başladığımızda, işte ilk spora başladığımız zamanlarda her yerimiz ağrır. Çünkü o kaslar o şekilde çalışmaya uygun değildir. Ve yaptıkça artık güçlenir oradaki kaslarımız. Bu istek ve ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki, ikisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz.

0: Ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak, istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Oysa tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak. Hatta bunun için not defteri tutulabilir. Somutlaştırmak adına çok faydalı olur iç konuşmaları. Ve isteklerin ihtiyaçlardan farklı olduğu durumlar olacak. Çatışmalar yaşayacağız içimizde. Özellikle önemli konularda hayati kararlar verirken. Mesela ne olabilir? Değerlerimizle bazen ihtiyaçlarımız çatışabilir, isteklerimiz çatışabilir. Bazı değerlerim bazı davranışlarımı engeller çünkü. Der ki bunu yapamazsın, bu doğru değil, ahlaklı değil, helal değil gibi. Bu noktada işte seçim yapmak gerekiyor. Benim isteğimle ihtiyacım arasında kaldığımda hangisini seçiyorum? Bu ikisi arasında ayrıma bakmak ve seçim yapmak gerekiyor. Yine o içimizdeki çok dürüst taraf biliyor ki ihtiyacım ne diye sorsam bulacağım ihtiyacımı. Çünkü şu an yaptığım şey ihtiyacımla alakası yok. Ve yaptığım şeyi değiştirmem gerekecek. Gittiğim yolu değiştirmem gerekecek belki. İşte cesaret kısmı yine burada devreye giriyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

Bensame yevme arafete. Gufire lehu seneteyni senetün emamehu ve senetün halfehu. Kim arafe günü, yani kurban bayramından bir gün önceki arafe günü olan günde oruçlu olursa, efendim iki senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emamehu, önünde gelecek sene birisi, ve senetün halfehu, birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şumulu var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet, efendim savmu yevmi arafe, arafe gününün orucu, yükefferu seneteyni, iki senenin günahını bağışlattırır, affettirir. Madiyetten ve müstakbileten, geçmiş senenin ve müstakbel senenin. Bu hadis-i şerifin arkasında bir cümle daha var. Onu da ileriye dönük bir müjde olarak kesmeyelim, hadisi yarıda okuyalım. Ve savmu aşura yükefferu seneten madiye. Aşure orucu da geçmiş senenin günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Hazreti Yahya aleyhisselam.
1: Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi sen vermesen de varislerin en hayırlısısın," diye niyaz etmişti. Demişti ki, "Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım." Allah şöyle buyurdu, "Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık." Zekeriya, "Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım da kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir," dedi. Fakat Rabbim buyurdu ki, "O bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır." Zekeriya, "Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver," dedi. Allah, "Senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşmaz hale gelmendir," buyurdu. Derken Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara, "Sabah akşam Allah için tesbih edin, namaz kılın," diye işaretle bildirdi. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdendi. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. "Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl," dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok müttakiydi. Annesine, babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun.
0: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban seçiminde ana unsurlardan bir tanesi hayvanlarımızın yaşıdır. Hayvanlarımızın yaşında küçük başlarda 6 aylık olması ve annesi görünümüne ulaşmış olması bu hayvanımızın kurban olması için yeterlidir. Büyük başlarda sığır, manda gibi yaşlı hayvanlarda ise 2 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Deve gibi hayvanlarda ise 5 yaşını tamamlaması gerekiyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamamız çok kolay. Bu hayvanın ağzını açtığı zaman, büyük başın yani sığırın ağzını açtığımız zaman üst çenesinde kesici dişleri yoktur. Orası dümdüzdür. Alt çenesi vardır. Alt çenesinde de ortaya bir çizgi koyduğu zaman 4 tane sağda, 4 tane solda olmak üzere toplam 8 tane kesiciler vardır. Şimdi birinci kesiciler, tam ortadaki birinci kesiciler, bunların hepsi ince, narin bir yapıdaysa süt dişleridir. Vatandaşımız şöyle anlatır. Birinci süt dişler, yani ortadaki birinci süt dişler düştüğü zaman orası bir boşluk oluşur. Ne olur o boşluk olunca? Sağ tarafta 3 tane, sol tarafta 3 tane olmuş olur. Böylece 6 tane diş görürüz. 6 dümdüz olur. Bu kalıcı dişler yerine gelirken burası hayvanın 1,5 yaşında olduğunu gösterir. Kabak açmış olur yani. 1,5 yaşının tanımı nedir? Yani hayvan 2. yaşın içerisindedir. Fakat kurban olması için ne gerekli? 2 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. 2 yaşını nasıl tamamlıyor? Bu kalıcı dişin diş yayı seviyesine, yani diğer dişlerin sağdaki 3 ve soldaki 3 dişinin yanına, boyuna gelmiş olması gerekiyor. Orayı tamamlamış gerekiyor. Diş yayı hizasının tamamlamış olması gerekiyor. Kalıcı dişle süt dişi nasıl ayırırız? Süt dişleri ince ve narin yapıdadır. Kalıcı dişler ise kazma gibidir. Böyle aynı tavşanlardaki dişler gibidir. Kalın ve kabadır yani. Bunu birkaç şeyde gördüğünüz zaman zaten anlarsınız. Diş yayı seviyesine ulaşmış olması gerekiyor. Kalıcı dişin bu hayvanın 2 yaşını tamamlamış olduğunu gösterir ve çok önemli bir unsurdur. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor kurban seçiminde.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol. Akra dinle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Terviye gününde, Arafa gününde oruç tutmayı tavsiye ederim. Kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar. O günleri oruçlu geçirsinler. Hatta daha önceden bu benim konuşmamı duydukları günden itibaren de oruç tutmalarını arttırsınlar. Ne kadar çok tutarlarsa bu Zilhicce'nin 10 gününden sevapları o kadar çok olur. Biz de duadan unutmasınlar. Allah bu günlerin böyle feyzinden, bereketinden, manevi mükafatından, ikramlarından faydalanmayı nasip etsin. Hepimize çok büyük mükafatlar ihsan eylesin. Bayrama ulaştırsın. Bayramı rızası veçile idrak etmeyi, bayramı hakiki bir bayram olarak yapmayı nasip etsin. Nice nice bayramlara, mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Tabii Müslümanın asıl bayramı ahirette cenneti kazandığı zaman olacak. Cenneti kazanıp cennete girmeyi, cehenneme düşmeden, azaba uğramadan doğrudan doğruya cennete gitmeyi, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı, Peygamber Efendimiz'in böyle sünnetini tuta tuta tabii Peygamber Efendimiz'in sevgisi, rızası kazanılır. Sünnetini ihya etmek lazım. Yani unutulmuş olan güzel adetleri tekrar diriltmek lazım. İhya, diriltmek demek. Biz bunları böyle kitaplardan okuyacağız, sizlere hatırlatacağız. Sizler de bu güzel sünnetleri Efendimiz yaparmış. Sahabe-i kiram da Efendimiz'in sünnetine uygun olarak ısrarla, aşk ile, şevk ile bunları yaparlarmış. Çarşı pazarda herkes yüksek sesle tekbir getirirmiş. Zikir olunurmuş. Nice nice hayırlar yapılırmış diye. Bu güzel ibadetleri canlandıracağız, yapacağız ki Allah ibadet ettikçe lütfedecek. Kötülükler, şerler def olacak, ref olacak. Üzerimizdeki musibetler, fitneler, belalar kalkacak. Maddi, manevi hayır, bereket gelecek.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallerinden Rad Suresi 1 ila 43. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rad Suresi. Bu surenin Mekki mi, Medeni mi olduğu ihtilaflıdır. Surenin muhtevasına bakarak Mekke döneminde nazil olduğunu söyleyenlerin görüşü daha ağırlık kazanır. 43 ayettir. Rad, gök gürültüsü demektir. 13. ayetinde gök gürültüsünün, Rad'ın Allah'ı tesbih ettiği anlatılmış ve adı geçen kelime bu sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Gökleri görebileceğiniz veya görüp durduğunuz gibi bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşı hükmü altına alan, her biri belli bir vakte kadar akıp hareket eden güneş ve ayı emrine göre boyun eğdiren, işleri düzenli bir şekilde yöneten Allah'tır. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri geniş geniş açıklar. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlar da iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek suyla sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Eğer inkarcıların seni yalanladıklarına şaşıyorsan, asıl şaşılacak olan onların toprak olduğumuz zaman gerçekten biz yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Bunlar kıyamet gününde boyunlarında halkalar olan kimselerdir. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu da şaşılacak bir haldir ki, müşrikler senden iyilik ve mutluluk yerine önce kötülüğün, azabın dünyada acele gelmesini isterler. Halbuki onlardan önce cidden nice ibret alınacak cezalar gelip geçti. Şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki Rabbinin azabı çok çetindir. İnkar edenler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilseydi ya derler. Resulüm, bil ki sen ancak uyarıcısın. Her toplumun da bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Allah her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin içindeki ceninin kalmasında ve gelişmesinde neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye göredir. O görünmeyeni de görüneni de bilendir. O çok büyük, çok yücedir. Sizden sözü gizli tutanla onu açığa vuran, gece karanlıklarında gizlenenle gündüzün ortalıkta dolaşan, onun bilmesi bakımından aynıdır. O hepsini bilir ve görür. O insanoğlunun önünde, arkasında takip eden melekler vardır ki, Allah'ın emri

ilmiyle onu korurlar. Muhakkak ki bir toplum özlerini, iç dünyalarını ve güzel ahlaklarını değiştirip bozmadıkça Allah da onların durumunu değiştirip bozmaz. Allah emirlerinden yüz çeviren bir kavme bir kötülük dileyince artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için ondan başka bir veli, koruyup yardım eden yoktur. O size hem bir korku hem de yağmur için bir ümit olarak şimşeği gösteren, yağmurlarla yüklü ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi onu hamd ile tesbih eder. Melekler de ondan korkmaları dolayısıyla tesbih ederler. O inanmayanlar Allah hakkında tartışıp dururlarken o yıldırımları gönderir de onları dilediğine çarptırır. O cezası pek çetin olandır. Geçerli olan yalvarma ve davet ancak Allah'adır. Onu bırakıp da yalvardıkları, taptıklarıysa onlara hiçbir şekilde karşılık vermezler. Öyle ki onların durumu ellerini suya doğru boşlukta açıp da suyun ağzına ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer. Oysa bu durumda o su ona asla ulaşmaz. İşte küfre sapanların duası hedefsiz ve boşuna gitmekten ibarettir. Göklerde ve yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a ve onun mükemmel nizamına secde ederler. Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir de? Susarlar. De ki, Allah'tır. O halde de ki, onun dışında kendilerine bile bir fayda ve zarar vermeye güçleri yetmeyen bir takım veliler, mabutlar mı edindiniz? Yine de ki, körle gören veya karanlıkla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, her şeyi yaratan ancak Allah'tır. O birdir, mutlak galip ve her şeye hükmedicidir. O gökten su indirir ve vadiler kendi hacmince sel olup akar. Sel suyun üstünde kabaran köpüğü, çer çöpü alıp götürür. Bir de zinet veya bir eşya yapmak için ateş yakıp erittikleri madeni şeylerden de onun gibi bir köpük, posa meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı bu tarz benzetmelerle anlatır. Köpük hiçbir işe yaramaz, yok olup gider. İnsanlara fayda veren esas şeye gelince o yeryüzünde kalır. İşte Allah bu köpük, çerçöp gibi kalpteki her türlü batıl fikirler, şüpheler, fitneler ve taraftarları terk edilsin, yerine Kur'an hakim olsun diye böyle misaller verir. Rablerinin çağrısına uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Onun çağrısına uyup gelmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye verirlerdi. İşte onlar var ya, hesabın en kötü, en şiddetlisi onlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü bir yataktır. Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. İşte onlar Allah'ın Rabliğini kabul ve ona kulluk ahdini yerine getirenler ve antlaşmayı bozmayanlardır. Onlar Allah'ın ilişki kurulmasını, gözetilmesini emrettiği akrabalık, İslami dostluk ve birlik gibi şeyleri gözeten, Rablerine saygılı olan, kötü hesaptan da korkanlardır. Onlar yalnız Rablerinin rızasını dileyerek nefislerine zor gelen şeylere dayanan, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayanlar ve kötülüğü iyilikle giderenlerdir. İşte bu dünya yurdunun iyi sonucu onlarındır. O da Adn cennetleridir ki oraya babalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olan Allah'ın rızasına uygun yaşayanlar beraber girerler. Melekler de

dinin esaslarını tanımayarak bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlaradır. Kötü yurt olan cehennem de yine onlaradır. Allah, dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğini de daraltır. O inkârcılar, dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmadan başka bir şey değildir. Küfre sapanlar, inkâr edenler, Rabbinden ona, Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi derler. De ki, Allah dilediğini arzu ve yaşantılarının gereği sapıklıkta bırakır, kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. O, Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Zaten dönülecek en güzel yer onların olacaktır. Ey Muhammed! Böylece seni kendisinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği son peygamber olarak bütün bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuyasın. Çünkü onlar "O da kimdir?" diye Rahman'ı inkar ederler. De ki, "O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Sonra yönelişim de ancak onadır." Eğer Kur'an dedikleri gibi bir kitap olsaydı da, okuyunca onunla dağlar yürütülse veya onunla yer yarılıp parçalansa ve onunla ölüler konuşturulsaydı, iman etmeyen yine iman etmezdi. Ama Kur'an bunlar için inmemiştir. Bütün işler Allah'a aittir. İman edenler, kafirler hakkında daha bilmediler mi ki, eğer Allah kulları iradelerine bırakmayıp da dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın emirlerinden yüz çevirip küfre sapanlara gelince, Allah'ın vaadi kıyamet gelinceye kadar, yaptıkları işler yüzünden ya kendilerine şiddetli bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının, evlerinin yakınına inip duracaktır. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edildi. Ben de o küfre sapanlara önce imtihan için mühlet verdim, sonra onları azabımla yakalayıverdim. Benim azabım nasılmış gördüler. Durum böyleyken her nefsin kazandığını görüp gözeten Yüce Allah herhangi bir kimse gibi midir? Ama onlar Allah'a ortak koştular. Varlıkları yüceltip onlara bağlandılar. De ki, onları isimlendirin, onlar necidirler? Yoksa yeryüzünde Allah'ın bilmediği şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Yahut sırf görünüşte bir laf olsun diye mi söylüyorsunuz? Hayır, hiçbiri değil doğrusu. İnkar edenlere düzenbazlıkları süslü ve hoş göründü de bu yüzden doğru yoldan alıkonuldular. Allah, kimi niyet ve ameline göre sapıklığında bırakırsa artık ona doğru bir yol gösteren yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından hiçbir koruyucu da yoktur. Takva sahiplerine, Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara vaat edilen cennetin anlatımı, özelliği şudur. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Yiyecek yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte günahlardan korunanların sonu budur. Küfre sapanların sonu da ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplar içinde onun bir kısmını inkar eden, kabul etmeyen kimseler de vardır. Resulüm, de ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Sizi ancak ona çağırıyorum. Dönüşümüz de ancak onadır. Böylece biz bir hikmet gereğince

0: Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana bu ilim geldikten sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir yardımcın ne de bir koruyucun vardır. Andolsun ki biz senden önce de senin gibi peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni, emri olmadıkça hiçbir peygamberin bir ayet ve mucize getirmesi mümkün değildir. Allah katında her vakit için bir yazı, bir hüküm vardır. Son vahiy olan Kur'an'da da her çağın anlayacağı bir hüküm ve mesaj vardır. Allah, dilediğini yok eder ve dilediğini bırakır. Çünkü ana kitap, vahyin kaynağı onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bazısını sana göstersek de veya bu azabı sana göstermeden önce senin canını alsak da sana düşen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse ancak bize aittir. O kafirler bizim kudretimizle yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Her şeye Allah hükmeder. Onun hükmünü takip edecek, bozacak veya geri çevirecek yoktur. O hesabı çarçabuk görendir. Onlardan önceki ümmetler de peygamberlerine hile yapmış ve tuzak kurmuştu. Bütün tuzaklar hakkındaki takdir ve ceza yalnız Allah'a aittir. O herkesin kazandığını bilir. Kafirler bu dünya yurdunun sonu kimindir bilecekler. Küfre sapanlar, inkar edenler, sen gönderilmiş hak bir peygamber değilsin derler. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında ilahi kitabın ilmi bulunanlar yeter. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Rad Suresi 1-43. Ayetlerini dinledi.

Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk. Mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

0: Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kutsal topraklarda hac heyecanı. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar Arafat yolunda. Medine'deki hacı adaylarının Mekke'ye taşınmasının ardından büyük buluşma için hazırlıklar tamamlandı. Terviye günü olan bugün boyunca hacılar vakitlerini dua, zikir ve tefekkürle geçirirken sık sık telbiye getirecek. Arafat'ta ise geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kalacak. Hacı adayları dua ile vakfeye duracak. Vakfe duası sonrasında Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kalacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sahi görevi yapılacak. Tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacılar bayramın 3. gününe kadar şeytan taşlama görevini yapacaklar. Ardından veda tavafında bulunacaklar. Akamedia üzerinden Harem-i Şerif Kabe yayını 24 saat boyunca dilediğiniz her an izleyebilirsiniz. Arefe günü neler yapılmalı? 1447 Hicri takvime göre 9 Zilhicce yarın Arefe, 10 Zilhicce çarşamba günü de bayramın birinci günü olarak idrak edilecek. Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin diğer adı. Hazreti Peygamber'den Arefe günü oruç tutmanın faziletine dair hadis rivayet edildiği gibi Arafat'ta oruç tutmanın men edildiğine ve kendisinin orada oruç tutmadığına dair hadisler de var. Hacıların zayıf düşerek asıl görevlerini aksatmalarına yol açacağı için Arefe günü oruç tutmaları mekruh, hacca gitmeyenlerin aynı gün oruç tutması ise müstehap kabul edilmiştir. Müslim'de yer alan bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum buyurmuştur. Kurban Bayramı'nda yerine getirilmesi gereken vacip olan teşrik tekbiri ise Arefe günü yani yarın sabah namazından itibaren bayramın 4. gününün ikindi namazına kadar farz namazların arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye tekbir getirilmesi şeklinde uygulanıyor. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın 2. ve 3. günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Bayramda aşırı et tüketimine dikkat. Kurban Bayramı döneminde kırmızı et tüketiminin artması, özellikle kalp damar hastalığı, hipertansiyon, ritim bozukluğu ve yüksek kolesterol problemi olan kişiler açısından dikkat edilmesi gereken bir süreci beraberinde getiriyor. Bayram sofralarında porsiyon kontrolünün sağlanması büyük önem taşıyor. Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmesi, sindirim açısından da kalp hastalığı açısından da önerilmiyor. Yağsız veya az yağlı et tüketilmeli. Et mümkünse 24 saat dinlendirilmiş şekilde tüketilmeli. Öte yandan bayram ziyaretlerinde tüketilen şerbetli tatlılar ve aşırı kafein de kalp ritmini etkileyebilir. Bu nedenle tatlı tercihlerinde sütlü veya meyveli alternatifler daha uygun görülüyor. Tuz tüketimine dikkat. Profesör Doktor Sibel Ertek Yalçın, Türk halkının %40'ında tiroid nodülü bulunduğunu, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türünün tiroid kanseri olduğunu söyleyerek, son dönemde moda olan iyotsuz Himalaya tuzu benzeri tuzlar fazla tüketilmemeli. İyotlu tuzun da ağzı kapalı ve güneşten korunacak koyu renkli tuzluklarda tutulması, yemeğe yemek pişerken değil piştikten sonra eklenmesi en doğru kullanım şekli. İyotlu tuz kullanımı guatr ve nodül sıklığını azaltır dedi. Öte yandan Profesör Yalçın, tiroidin az çalışması halsizlik, yorgunluk, kabızlık, ciltte kabalaşma, şişkinlik, kilo verememe gibi belirtilere yol açar. Çok çalışması ise çarpıntı, kilo kaybı, ishal, aşırı terleme gibi bulgulara neden olur. Ailesinde tiroid hastalıkları olanlar ve boyun bölgesinde radyasyon öyküsü olanların endokrinoloji takibinde olması gerek. Boyunda bir şişlik veya ele gelen kitle bir tiroid nodülü veya guatr belirtisi olabilir. Ama bazen tiroid içeri veya aşağı doğru büyür ve hasta şişliği fark etmeyebilir. Bu nedenle endokrinolog tarafı boyun muayenesi yapılması uygun olacaktır, dedi. Aşırı telefon kullanımı el sinirlerini etkiliyor. Araştırmalara göre sürekli cep telefonu ve tablet kullanmak karpal tünel sendromu vakalarını arttırdı. Bu sendrom el bileğinde yer alan sinir sıkışması sonucu ortaya çıkıyor. Başparmak, işaret ve orta parmaklarda uyuşmaya, karıncalanmaya, ağrı ve güç kaybına yol açabiliyor. Genellikle geceleri ağrılar artıyor. Cep telefonunda sürekli mesajlaşmanın, ekranı yana yukarı aşağı doğru kaydırmanın oynadığı sendrom nedeniyle hastalar nesneleri elleriyle kavramakta zorlanabiliyor. Özellikle günde 4 saatten fazla telefon kullanımı bu durumundaki riski daha da artırıyor uyarısı yapıldı. Yol hipnozuna dikkat. Uzun ve monoton yolculuklar sürücüler için sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda zihinsel bir sınav. Bazı sürücüler saatlerce araç kullanmalarına rağmen zamanın nasıl geçtiğini fark etmez ve otomatik pilot moduna geçer. Bu durum psikolojide yol hipnozu olarak adlandırılır ve dikkat eksikliği, reflekslerin yavaşlaması ve potansiyel kazaları davetiye çıkarır. Yol hipnozu sadece uzun yolculuklarda değil, monoton trafik koşullarında da görülebilir ve sürücünün farkındalığını ciddi şekilde etkiler. Bu süreçte sürücü çevresel uyarıları fark etmede zorlanır, tehlikeleri zamanında göremez ve otomatik hareketlerle aracı yönetir. Monoton yollarda özellikle uzun tüneller, otoyol uzun düzleri ve az trafik olan güzergahlar yol hipnozu riskini artırır. Bu durumun belirtileri şunlardır. Saatlerce araç kullandıktan sonra zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek, araç kullanırken düşüncelere dalmak ve konsantrasyon kaybı yaşamak, yaklaşan trafik veya yol tehlikelerini geç fark etmek, direksiyon hakimiyetinde anlık kayıplar yaşamak, araç içi reflekslerin normalden yavaş çalışması. Bu durumdan korunmanın yolları ise şöyle: düzenli mola vermek, farklı uyaranlar kullanmak, müzik, podcast veya sesli kitap gibi dikkat uyarıcı aktiviteler sürüşü monotonluktan kurtarır. Zihinsel farkındalığı artırmak, yolculuk sırasında zihni meşgul edecek düşünceleri minimuma indirmek sürücünün çevresine odaklanmasını sağlar. Araç içi uygun sıcaklık ve havalandırma yorgunluk ve uyku eğilimini azaltır. Mümkünse yolculuk sırasında sohbet etmek zihnin otomatikleşmesini engeller. Size yol boyunca eşlik edebilecek podcastler, programlar, sesli kitaplar ve zengin medya arşivine Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz.
2: Hava durumu.
1: Meteorolojinin tahminlerine göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin tamamında aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Arefe günü yarın ülkenin büyük bölümü çok bulutlu. Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar görülebilir. Bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke sıcak 42, Medine sıcak 43, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bağdat 36, Bakü sağanak yağışlı 23, Taşkent sağanak yağışlı 30 ve Saraybosna sağanak yağışlı 23 derece.
2: Döviz ve altın fiyatları.
1: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.72, 1 avro 53.47 Türk lirası, altının gramı ise 6.713 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Kurban Bayramı hazırlıkları konuşulacak. 16.30'da Gençler Merak Ediyor programında kurban ibadetine ilişkin soru ve cevaplara yer verilecek. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Ayrıca yarın Arefe günü ve bayram boyunca da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan bayram özel programları Akra'da yayına gelecek. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Reklam.
0: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çizetsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimettir. Kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar

gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki,

0: kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
1: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ.
0: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
1: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
0: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
1: وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
1: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Müminler, Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
1: İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz.
0: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
1: Ve inna lehu lehafizun.
0: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
1: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ.
0: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
0: Şüphesiz zikri, yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
1: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ.
0: Allah'ın emriyle İnsanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.
0: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
1: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.
0: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
1: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ.
0: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
1: وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا

0: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
1: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O, lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim odur.
1: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
0: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sirâtin mustakîm.
0: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
1: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da, sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
0: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim, de ki, Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kutsal topraklarda hac heyecanı. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar, Arafat yolunda Medine'deki hacı adaylarının Mekke'ye taşınmasının ardından büyük buluşma için hazırlıklar tamamlandı. Terviye günü olan bugün boyunca hacılar vakitlerini dua, zikir ve tefekkürle geçirirken sık sık telbiye getirecek. Arafat'ta ise geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları, Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kalacak. Hacı adayları dua ile vakfeye duracak. Vakfe duası sonrasında Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kalacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları, bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine

0: hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacılar bayramın 3. gününe kadar şeytan taşlama görevini yapacaklar, ardından veda tavafında bulunacaklar. Akemedia üzerinden Harem-i Şerif Kabe yayını 24 saat boyunca dilediğiniz her an izleyebilirsiniz. Arefe günü neler yapılmalı? 1447 Hicri takvime göre 9 Zilhicce yarın Arefe, 10 Zilhicce çarşamba günü de bayramın birinci günü olarak idrak edilecek. Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin diğer adı. Hazreti Peygamber'den Arefe günü oruç tutmanın faziletine dair hadis rivayet edildiği gibi, Arafat'ta oruç tutmanın men edildiğine ve kendisinin orada oruç tutmadığına dair hadisler de var. Hacıların zayıf düşerek asıl görevlerini aksatmalarına yol açacağı için Arefe günü oruç tutmaları mekruh, hacca gitmeyenlerin aynı gün oruç tutması ise müstehap kabul edilmiştir. Müslim'de yer alan bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum buyurmuştur. Kurban Bayramı'nda yerine getirilmesi gereken vacip olan teşrik tekbiri ise Arefe günü, yani yarın sabah namazından itibaren bayramın 4. gününün ikindi namazına kadar farz namazların arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye tekbir getirilmesi şeklinde uygulanıyor. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekalet veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın 2. ve 3. günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Aşırı telefon kullanımı el sinirlerini etkiliyor. Araştırmalara göre sürekli cep telefonu ve tablet kullanmak karpal tünel sendromu vakalarını arttırdı. Bu sendrom el bileğinde yer alan sinir sıkışması sonucu ortaya çıkıyor. Başparmak, işaret ve orta parmaklarda uyuşmaya, karıncalanmaya, ağrı ve güç kaybına yol açabiliyor. Genellikle geceleri ağrılar artıyor. Cep telefonunda sürekli mesajlaşmanın, ekranı yana yukarı aşağı doğru kaydırmanın oynadığı sendrom nedeniyle hastalar nesneleri elleriyle kavramakta zorlanabiliyor. Özellikle günde 4 saatten fazla telefon kullanımı bu durumundaki riski daha da artırıyor uyarısı yapıldı. Yol hipnozuna dikkat. Uzun ve monoton yolculuklar sürücüler için sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda zihinsel bir sınav. Bazı sürücüler saatlerce araç kullanmalarına rağmen zamanın nasıl geçtiğini fark etmez ve otomatik pilot moduna geçer. Bu durum psikolojide yol hipnozu olarak adlandırılır ve dikkat eksikliği, reflekslerin yavaşlaması ve potansiyel kazaları davetiye çıkarır. Yol hipnozu sadece uzun yolculuklarda değil, monoton trafik koşullarında da görülebilir ve sürücünün farkındalığını ciddi şekilde etkiler. Bu süreçte sürücü çevresel uyarıları fark etmede zorlanır, tehlikeleri zamanında göremez ve otomatik hareketlerle aracı yönetir. Monoton yollarda özellikle uzun tüneller, otoyol uzun düzleri ve az trafik olan güzergahlar yol hipnozu riskini artırır. Bu durumun belirtileri şunlardır. Saatlerce araç kullandıktan sonra zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek, araç kullanırken düşüncelere dalmak ve konsantrasyon kaybı yaşamak, yaklaşan trafik veya yol tehlikelerini geç fark etmek, direksiyon hakimiyetinde anlık kayıplar yaşamak, araç içi reflekslerin normalden yavaş çalışması. Bu durumdan korunmanın yolları ise şöyle: düzenli mola vermek, farklı uyaranlar kullanmak, müzik, podcast veya sesli kitap gibi dikkat uyarıcı aktiviteler sürüşü monotonluktan kurtarır. Zihinsel farkındalığı artırmak, yolculuk sırasında zihni meşgul edecek düşünceleri minimuma indirmek sürücünün çevresine odaklanmasını sağlar. Araç içi uygun sıcaklık ve havalandırma yorgunluk ve uyku eğilimini azaltır. Mümkünse yolculuk sırasında sohbet etmek zihnin otomatikleşmesini engeller. Size yol boyunca eşlik edebilecek podcastler, programlar, sesli kitaplar ve zengin medya arşivine Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin tahminlerine göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin tamamında aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Arefe günü yarın ülkenin büyük bölümü çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar görülebilir. Bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Kurban Bayramı hazırlıkları konuşulacak. 16.30'da Gençler Merak Ediyor programında kurban ibadetine ilişkin soru ve cevaplara yer verilecek. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Ayrıca yarın Arefe günü ve bayram boyunca da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan bayram özel programları Akra'da yayına gelecek. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra. Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.
3: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra İyilik ve Doğruluğun Sesi Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Kurbanla Hakk'a yakınlaşanlara canı gönülden selam ediyor ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Evdeki huzura hoş geldiniz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala birçok hazırlıklar da başladı. Bunun gibi yurt dışında da kurban vermeyi planlayanlar var. Peki kurban bizim için ne ifade ediyor? Kurbana yüklediğimiz anlam ne? Bu yakınlaşmayı ve teslimiyeti ailece nasıl yaşayabiliriz? Bütün bunları değerlendirmek istiyoruz ve stüdyoda misafirimiz psikolog Tuğba Erdönmez Yıldırım bizimle birlikte. Tuğba Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Selma Hanım.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Önümüz kurban ve kurbanına da hazırlıklar başladı. İstiyoruz ki kurbana nasıl hazırlanalım ki çocuklarımız da bunun idrakine, şuuruna varabilsin. Öncelikle isterseniz kurban kelimesine yüklediğimiz anlam nedir? Kurban kesme neyi ifade etmeli bizim için ve bunu çocuklarımıza nasıl izah edelim?
2: Evet, kurban kelime manası itibariyle yakınlaşmak demektir. Allah yolunda kesilen o hayvan da bizim yakınlaşmamızı, Rabbimize yakınlaşmamızı sağlayan bir vesiledir. Çocuklarımıza da vermemiz gereken temel mantık her iki bayramda aslında Allah'a yakınlaşmanın hani teşvik edildiği günlerdir.
1: Evet.
2: Çok daha ibadetlerin makbul olduğu, daha önemli, daha parlak günlerdir biz Müslümanlar için. Bu günlerde özellikle Rabbimize yakınlaşmayı, yakınlaşmamıza vesile olacak olan amellerimizi arttırmak, bizim kendimize de böyle bir motivasyonun olması ve çocuğu da bu ortama sokmak, bu ortamda bulunmak nedir? Yakınlaşmayı sağlayan şeyler en öncelikli yardımlaşmadır. Sadakadır. Yani sadaka nedir? Kişinin sadık olduğunu gösterir. Bu konuda gerçekten hani inanan bir kişi olduğunu, içinin dışının bir olduğunu gösterir özellikle.
1: Samimiyet ifadesidir.
2: Samimiyet ifadesidir. Hani namaz kılmak, Kur'an okumak, hacca gitmek bunlar zaten hani olması gereken farz ibadetlerdir. Ama çocuğun yaşına göre tabii ki bugünlerde bu ibadetlere teşvik etmek de biraz daha arttırılabilir.
1: Evet.
2: Benim yurt dışında bulunduğum günlerde dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Bu Zilhicce ayının ilk 10 gününe verilen çok özel bir değer var. Yani hani evet biz de bunu biliyoruz, farkındayız ama şöyle bir şey yaşamıştım ben. Birini işte evime davet etmek istemiştim. Ve o günlere denk geldiğimde hani çok farkında değildim. Ama hani kurban gelmeden, hani bayram gelmeden o
1: bir
2: daveti
1: araya
2: yapmak istemiştim. Bana şöyle bir tepki vermişti. Ya nasıl olur, o Zilhicce'nin ilk 10 gününe geliyor. Hani biz o günlerde oruçlu oluyoruz. Gibi hani o günlerimiz zaten bizim rezerve edilmiş, önceden ayrılmış, bizim randevumuz var şeklinde böyle. O tepkiyi hiç unutmuyorum yani. Hem çok hoşuma gitmişti, hiç unutmayacağım bir örnek yaşamıştım çünkü. Baktım gerçekten hani biz nasıl hani kandillere bir hürmetimiz var, oruçlu geçirmeye çalışıyoruz, işte biraz daha ibadetimizi artırıyoruz. Zilhicce'nin ilk 10 günüyle ilgili de onlarda böyle bir algı var.
1: Onun kıymetini bilmemiz gerekiyor.
2: Evet.
1: Burada siz dediniz ki kurban yakınlaşmaktır. Yakınlaşmaya yüklediğimiz mana nedir? Özellikle günümüzde bireyselliğin arttığı, kendine dönük yaşamın arttığı dönemde yakınlaşmak, özellikle Hakk'a, Allah'a yakınlaşmayı nasıl anlamamız ve nasıl izah etmemiz gerekiyor çocuklarımıza?
2: İnsan öyle yaratılmış bir varlıktır ki en samimi dediğin arkadaşınla bile aslında aranda bir mesafe vardır. Eşinle, kardeşinle, annenle, babanla. Yani o mesafede hani onunla ilgili ifade edemediğin bazı duyguların ve düşüncelerin vardır. Hakeza kendinle ilgili de böyle. Kendinle ilişkide bile o yakınlaşmayı kurabilmek, kendinle tam barışıklığı kurabilmek zaten ruh sağlığının çok iyi olduğunun bir göstergesidir. Kendimizle bazen öyle yabancılaşmalar yaşayabiliriz ki hani kendimizi tahlil etmediğimiz, farkında olmadığımız duygularımızı, düşüncelerimizi günler vardır.
1: Ya da bu genellikle
2: evet stres altındaki zamanlarda özellikle. Ama tüm buralarda bile hani bizim bu duygularda olduğumuz ve o yüzden kendimize yakınlaşma yaşayamadığımızı, yani bizi bizden iyi bilen bizi yaratandır. Hani o şah damarınızdan daha yakınım şeklinde geçtiği. Bizi bizden çok daha iyi biliyor. Bizim kendimizi anlatmamıza, kendimizi yormamıza bile gerek yok. Yani kendimizi fark etmemize bile gerek yok. Bizi bizden daha iyi fark eden. Biz aslında çok yakınız ama bizim bu yakınlaşmayı hissettiğimiz, evet, somut bir varlık olduğumuz için bunun sanki somut göstergeleri olmalı gibi hissettiğimizden, mesela bir dua ettiğimizde bu duanın kabul olduğunu gördüğümüzde, ben Rabbime yakınım, o bana yakın, beni duydu, bildi, hani buna göre bir sonuç oldu gibi. Bu tabii ki bizim imanımızı takviye ediyor, aciz varlıklar olduğumuz için. Ama bunun dışında buraya gelene kadar hani Rabbimizle bir konuşma halinde olmak, ayakkabı bağımızı bile ondan istemek. Evet. Bu Kurban Bayramı'na kadar da hani çocuklara kurbanı nasıl anlatacağız? Bu duyguyu nasıl vereceğiz? Efendim hani o gördüğü, beslediği, belki ünsiyet bağı kurduğu o kurbanı Allah yolunda verebilmek noktasında bir teslimiyet gösterebilmesi için kişinin öncesinde o yakınlaşmayı zaten kurması lazım. Evet. Ve hani acizane benim düşüncem, hem çocuk psikolojisinde o, yani en uygun olan, ona o güveni oturtmak, güven duygusu, çünkü çok büyük bir ihtiyaçtır. Güven duygusunu oturtmak için de Rabbimizle bağ kurmasını öğretmek. Çocuğa vereceğimiz en iyi temel dini eğitim budur. Bağ kurmak nedir? Konuşmak ve dua etmektir. Geçenlerde şöyle bir şey yaşadım ben kızımla. 6 yaşında ve 3 yaşında Allah bağışlasın iki kızım var. Yola çıktığımızda hemen onların sevdiği bir CD'si var, onu açtırmak istiyorlar. Dedim önce duamızı bir yapacağız. Ama anne hep dua yapıyoruz, her seferinde dua yapıyoruz. Peki dedim, düşün şimdi.

0: Yolumuz zorlaşsa, yolumuzu kaybetsek, yolda beni sinirlendirecek bir şeyler olsa, size haksız yere bağırsam, hiç hoşuna gider mi tüm bu zahmetli şeyleri yaşamak? Hayır, gitmez. Peki o zaman biz bunu nasıl daha garanti altına alabiliriz, bu yolculuğumuzu hem kolay hem selamet içerisinde gidip gelmemizi, rahat bir şekilde birbirimize güzel davranarak, yani bu süreci iyi geçirmek? Ancak dedim bunu Rabbimizden
1: Doğru.
0: isteyebiliriz, dua edebiliriz. Allah'ım, hani bize zalimlik yaptırma, zalimlerle karşılaştırma, cahillik yaptırma, cahillerle karşılaştırma, işte zillete düşürme gibi, hani bu tarz böyle kapsamlı Peygamber Efendimizin yaptığı duayı yaptığımızda, bir de ona tevekkül ettiğimizde, her şeyde ona güvendiğimizi söylediğimizde, o zaman diyorum mührü basmış oluyoruz. Ondan sonra CD'nizi açabiliriz, ama bunu önce beraberce bir yapacağız. Bir korunma altına
1: Bir
0: alacağız.
1: selamet ortamı oluşturulması
0: Evet.
1: gerekiyor.
0: Evet. Yani tamam o zaman dedi. Yani o zaten hani o sırada öyle hazır hale geldi ki buna. Aynı şekilde bu her fiilimizde aslında yaşamın kendi içinde verilecek bir şey. Yaşamdan koparıp da çocuğu bir kursa götürüp de dini öğretmek diye bir şey aslında gerçekçi bile değil. Yatarken mesela
1: Hadi dua
0: Allah'ım,
1: yap
0: evet,
1: dediğini.
0: dua yaparak, yani hani orada doğrudan o eylemleri yapmak yerine her birinin başında bu hem o eylemle ilgili farkındalığı arttırıyor, hem Rabbimizle ilişki kurma fırsatı her biri. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda da temelde bu var zaten. Yeni bir kıyafet aldığında buna şükretme, hani buna sevinerek giyinme, ya da işte sofraya oturduğunda hani Allah'ın adıyla başlama, ya da bir şey yerken, yeni bir şey yaparken, bir şey yazarken, okurken, bunu bitirdiğinde aynı şekilde hani bunun bir duasını yapma, evden çıkarken yapılacak dua, girerken yapılacak dua, banyodan hani banyo yaparken, bunların hepsinde, bunları tabii hani böyle çok zorlaştırmak, ritüel haline, tören haline getirmek değil elbette, ama
1: Günlük hayatın içerisinde kolaylaştıracak
0: yani hani
1: şekilde.
0: çocuklara dini eğitim nasıl verilir? Bu zaman zaman hepimizin hayatında acaba verebiliyor muyum? Ne yapıyorum? Hani ay, bu çocuk Kur'an'ı da unuttu, tuh öğrenmişti. Ne yapsam? Bunlardan ziyade dua etmeyi öğretelim. Yani o
1: Evet.
0: fırsatları, hayatın içindeki fırsatları hiç kaçırmadan, orada hem bizim yapacağımız müdahale belki bir dakikalık bir müdahale, ama o ona çok güzel bir
1: Tüm
0: temel sağlamış
1: hayatına
0: oluyor.
1: yayılmış
0: Çok uzun uzun
1: olacak.
0: dersler, nasihatler vermek değil. Tabii ki öncelikle bizim dua etmeyi içselleştirmemiz lazım. Bizim hatırlamamız lazım ki hatırlatıcı olacağız.
1: Evet, bizim kültürümüzde de vardır. Birisi yeni ev aldığında tebrik etmeye gideriz. Bu kıskançlığı da önleyen bir şeydir. Küçük çocuklar da bu hayatın içerisinde olduğu zaman bir başkası için de sevinmeyi öğreniyor ve vermeye alışıyor. Konunun başında dediniz ki kurban, evet, yakınlaşmak ve fedakarlıktır, vermektir. Dolayısıyla çocuklara bunu anlatırken daha hiç bu ünsiyeti kurmamış, vermeyi öğrenmemiş birine bir anda en sevdiğini, bir hayvanı, bir kurbanı ver demek zor gelecektir. Ama hayatın içerisinde öncesinde dualarla o güven ortamını, yakınlaşmayı, Rabbine olan yakınlığını sağlarsak işimiz kolaylaşacak.
0: Kesinlikle,
1: İnşallah.
0: kesinlikle.
1: Peki bizim dikkat edeceğimiz husus nedir? Siz o kadar güzel izah ettiniz ki zihnimizde oturdu, en azından çocuklarımıza nasıl yaklaşalım
0: Estağfurullah.
1: derken kendimize olan bu görevleri de hatırlamış oluyoruz. Çünkü çok hızlı yaşıyoruz bu hayatta artık. Bir an önce yerimize varmak istiyoruz. Oysa duayla başlarsak zaten kolaylaşacak hayatımız.
0: Evet, çünkü düşünmeyi ve dolayısıyla arkasından niyet etmeyi ve dua etmeyi bazen ihmal edebiliyoruz. Ama bunu yaptığımızda olaya sanki böyle bir hani başlık koyuyoruz, bir
1: Evet.
0: değeri oturtuyoruz, güzel bir kıymet vermiş oluyoruz. Rabbim hep hatırlamayı nasip etsin. Bu da
1: Amin.
0: tabii bir
1: Amin.
0: nasip, ne kadar yapacağım desek de o hani lütufla gelirse, aklımıza gelirse eğer yapılıyor. Kolaylaştırsın bu yöndeki niyetimizi, amelimizi diyelim.
1: Amin.
0: Şimdi çocuklara bu dediğimiz hani dua etme alışkanlığı, ilişki kurma alışkanlığı, yani yaşı müsait olduğu andan itibaren, aklı başında olduğu andan itibaren, hani aklı başına derken su içen bir çocuğa 2 yaşında da besmeleni çek diyebiliriz. 3 yaşında da bunu tekrar hatırlatabiliriz eğer yapmıyorsa. Yani 7 yaş öncesi bu dönem için çok güzel bir dönemdir.
1: Zaten en meraklı ve ilgili
0: Evet.
1: oldukları dönem.
0: Çok daha kolay teslim oldukları, daha kolay alışkanlıkları kazandıkları, 7-11 yaş arası ayrı güzel bir dönem, ama bu dönem biraz daha sorgulanmayan, biraz daha çabuk kabul edilen, biraz daha daha çabuk teslim olunan bir dönem olduğu için hayat budur, bu şekilde gider, normali budur şeklinde biz onlara bir öğretiyle yaklaştığımızda bakıyoruz ki içselleştiriyorlar Allah'ın izniyle. Hep tabii istikrarlı ve tutarlı, evet, dengeli oldu.

0: olduğumuzda 7 yaş öncesi daha somut bir dönemdir. Yani her şeyi görerek anlarlar çocuklar. Hani nasıl birinci sınıfta sayıları öğretirken fasulyelere ihtiyaç vardır, boncuklara evet. ihtiyaç vardır. Bunun gibi. Ama 7 yaştan sonra artık hani zihninde bunları canlandırıp işte, doluyu boşa, boşa doluya koyabilir. Ona göre ortaya bir sonuç çıkarabilir. Evet. Bu soyut düşünce yapısının artık geliştiğini gösteriyor. Mesela çocuk ölüm soyut bir kavramdır çocuk için. 7 yaşından önceki çocuğun bunu algılaması ve yorumlaması farklıdır. 7 yaşından sonra daha farklıdır. Şimdi kaynaklara baktığımızda inşallah doğrudur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu hani kurban etmesi emredildiğinde İsmail Aleyhisselam'ın 7 yaş civarında olduğunu evet. Görüyoruz. Ve o yaştaki bir çocuk babasına eğer bunu sana Rabbin emrettiyse bunu yap diyebiliyor. Yani
1: o olgunluğa erişmiş,
0: o teslimiyeti yapabiliyor. Yani en güzel şeyini feda etmeyi bırakın. En güzel şey nedir? İnsanın canıdır en kıymetlisi. Bunu evet. feda etmeye hazır. Bu ne kadar büyük bir teslimiyet. Ama tabii pat diye birden olmamıştır bu tabii. olgunluk. Bunun öncesinde o süreçte eminim ki tek tek işlenmiştir. Yani çocuk kendi kendine bitki gibi büyümemiştir. Sadece evet. Güneşini, suyunu, şeyini, havasını vererek değil de oturulup konuşulmuş, sohbet edilmiş, kitaplar okunmuş, bunların üzerine hatıralardan bahsedilmiş, kendi küçüklüğünden bahsedilmiş. Yani bir emek verilmiştir.
1: Daha bu kavram Hacer'in teslimiyeti daha bebekken onu görüyoruz. Rabbine emretmişse sen git bizi burada bırak. O teslimiyeti ve o ortamda büyüyen bir çocuk.
0: Evet, tabii ki bunun çok çok etkisi var. Hani sadece orada emek evet ama annenin mesela nefsi makamının çocuğu doğurduğunda o çocuğuna geçtiğini hani büyüklerimizden duymuştum. Hani anne hangi nefis mertebesindeyse çocuğa da onu verir. Hani orada bir doğurur. Razı olma varsa, teslimiyet makamı varsa çocuğa da bunu verebiliyor. Tabii eğer çocuk hani imtihan vesilesi değilse hani normal şartlarda baktığımızda bu şekilde. Evet, bizim de burada hani eğer dinleyicilerimizden bu konuyu merak edip araştıranlar olmuşsa hani Kurban Bayramı yaklaşıyor. Çocuklarımıza biz bu süreci gösterelim mi? Nasıl bir etkisi olur diye bakıldığında genellikle aman çocuğu uzak tutun. Aman hani ruhu bile duymasın şeklinde
1: evet,
0: neredeyse
1: psikologlar
0: kısaca.
1: Çoğunlukla böyle evet. yaklaşmamız.
0: Evet. Evet, o kesim anını görmesi çocuk için travmatik bir şey olabilir. Buna katılıyorum. Evet, 7 yaş öncesi ya da o civarlarda hani bir 10-11 yaşa kadar hani biraz da çocuğa göre o ruh zarının inceliğine göre o kesim esnası hani o bıçağın boynuna dayandığı sıra kesilmesi, kanın akıtılması o sıra evet çocuklar için onu yaşamak zor olabilir, travmatik de olabilir. Ama ergenlikten itibaren artık bunu yaşaması bir erkek çocuğun gerekiyor. Yani böyle bir ortamda bulunması, bunu hissetmesi, fark etmesi. Çünkü içinde bir güç ihtiyacı, güçlü olma ihtiyacı var. Diğer taraftan agresif duygular var. Bunları sağlıklı bir şekilde yansıtıcı bir şeyi yapması ya da yaparken görmesi. Biz mesela hani çok böyle yumruklamayı seven, işte biraz etrafındakilere zarar veren çocuklara şunu tavsiye ediyoruz. Annesine babasına diyoruz ki lütfen bir boks yastığı alın evinize asın. Çocuk ihtiyaç duyduğunda gitsin bunu yumruklasın.
1: Enerjisini oraya atsın. Boşalsın.
0: Bu ne demektir? Yani bunu doğru bir yere kanalize etmek. Kabul edilebilir bir şey kanalize etmek. Bunu yok saymak değil. İnsanoğlunda da bakıyorsunuz çok gereksiz şekilde hani mantık dışı yerler bu öfke ile beraber agresif duygular kendini gösterebiliyor. Evet. Burada herkesin buna ihtiyacı vardır, bunu yaşamalıdır anlamını çıkarmak da doğru değil. Ama en azından hani erkek çocukların bunu eğitim olarak alması biraz daha böyle kendine güvenen. Çünkü öyle ortamlar olabilir ki mesela yurt dışına gider kurban kestirecek bir şey bulamayabilir. Kendisinin kesmesi gerekebilir. Bir erkek çocuğun kendine bu konuda güvenebilmesi lazım.
1: Evet. O kesme işlemi bir anlamda gücün göstergesi ve koruyucu bir güç olduğunu da hissettiriyor.
0: Evet. Evet, bunu başarabilmesi, evet. becerebilmesi. Düşünün ki aman ben kana bakamam, aman hani kötü olurum ya da kesemem diyen hani bir baba çocuklarına ne kadar
1: güven verecek.
0: Güven verecek, örnek olacak. Hani tabii hep istisnaları bunun dışında bulunduralım. Öncesinde travmatik bir yaşantısı vardır. Gerçekten hani bu konuda çok ciddi zorlanıyordur. Ama hani normal şartlarda buna kişinin yönelmesi, meyletmesi ve öğretmesi lazım. Özellikle erkek kişilik yapısı yapısının gelişmesi açısından baktığımızda hani askerliğini parayla yapmış, kurban kesilmiş,

0: hiç görmemiş ya da işte sünnetini hiç hani bilmiyor, hatırlamıyor, hissetmemiş.
1: Ağrısız mümkün olduğunca iğnelerle yapılmış.
0: Evet, mümkün olduğunca hani acılardan, zorluklardan uzak bir şekilde böyle yetiştirilmiş bir erkeğin hanımına, eşine, çocuğuna sahip çıkması ya da bir savaş durumunda kendini ortaya çıkarabilmesi, ortaya atabilmesi biraz daha hani böyle ihtimallerden uzak görünüyor.
1: Bu büyük şehir hayatı da getirdi diye bilir miyiz?
0: Belki bizim bakış açımızdaki şehir hayatı demeyelim de hep kolaycılığa kaçmamız ya da her şeyi daha kestirmeden yapma.
1: Rahata düşkünlüğümüz.
0: Konfor, evet, konforumuzun artması belki genel olarak. Dün daha böyle bir sohbetimiz vardı. Hani eskiden bizler daha idealistik, şimdiki çocuklar biraz daha rahat. Neden acaba falan gibi böyle analizini yaptığımızda hani düşündük ki evet, konfor seviyesi, genel refah seviyesi çok daha yüksek.
1: Evet.
0: Hedef ihtiyacı biraz daha az. Burada tabii hani ülkenin, toplumun, kültürün çok etkisi oluyor. Mesela Orta Asya ülkesinden bazı arkadaşlarım olmuştu Amerika'dayken. Mesela Özbek bir arkadaş, hiç unutmuyorum, ikinci doğumunu yapacak. Birinci çocuğu da daha oldukça küçüktü. Biz hani Türk arkadaşlar olarak diyoruz ki hani kim gelecek doğumuna, illa ki hani biri gelecektir.
1: Annen gelecek,
0: hayır,
1: ablan.
0: Ben baş edebilirim dedi böyle gayet güvenli bir şekilde. Ama diğeri küçük, onun da ilgiye ihtiyacı var. Tamam, ben onu da beceririm, onu da hallederim. Ve hani sezaryen doğum, hayır o ne demek, ben hani normal doğum yapabilirim. Baktık ki hani biz böyle çok daha hanım evladı kalıyoruz. Evet, onun yanında. Evet, gerçekten bu dediklerin hepsini maşallah becerebildi, yapabildi, üstesinden gelebildi. Çünkü zor şartlara daha alışkınlar. Daha kolay adapte oluyorlar. Hemen daha başından pes etmiyorlar. Bizim gibi ay yapamam, edemem, nasıl yapacağım? Böyle bir kaygı olmaksızın o güvenle başladı ve gerçekten devam edebildi.
1: Belki yerine göre nazlamak, ona sevgimizi göstermek ama bütün konforu da önüne sermek çok da sağlıklı değil anladığımız kadarıyla.
0: Aslında buradaki kriter şu, evet sen çok kıymetlisin. Ona kıymetini belki zaman zaman onunla güzel sohbet ederek, konuşarak, onun sevdiği yemekleri yaparak gösterebiliriz. Ama onun kıymetini arkadaşların arasındaki en pahalı ayakkabıyı giyen kişi olarak ona verirsek eğer, burada biz onu güçlü değil çok güçsüz olarak yetiştirmiş oluyoruz.
1: Evet, bu da çok önemli bir kriter.
0: Çünkü gücünü materyale endekslemiş oluyor.
1: Kıymeti kendine, varlığına değil, dışarıdaki eşyalara ya da imaja göstermiş
0: oluyor. Evet.
1: Evet. Burada müsaadenizle bir ara verelim, sonrasında devam edelim Tuğba Hanım.

0: Akra.
1: Evdeki huzur devam ediyor.
2: Evdeki huzurda birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyoda misafirimiz Tuğba Erdönmez Yıldırım ve bugün kurbanı konuşuyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Programın birinci bölümünde kurban teslimiyettir, yakınlaşmaktır dedik. 7 yaşına kadar çocuklar belki görmeyebilir ama ergenlik sürecinde görmesinde fayda var dediniz ama nelere dikkat edeceğiz bu noktada?
3: Evet, burada yine referansımız hani baktığımızda Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kurbanı öncesinde alın, hani biraz besleyin, büyütün, ondan sonra kesin. Hani bu birkaç günlük bir süreç belki bahsedilen. Burada nedir? Hani önce onunla bir bağ kurun. Önce bir duygusal, hele ki küçük çocuklar hayvanlarla biliyorsunuz çok bu bağı hızlı. Çok çabuk kurarlar. onu sanki kendinden bir parça gibi görürler. Belki evet. O masumiyetleri buluşuyor diye düşünüyorum ben. Bundan sonrasında hani bunu kurban etmek özellikle tavsiye ediliyor. Ama şimdi baktığımız zaman çocuğumuzu kaçıralım, aman görmesin, aman bir bağ kurmasın. Demek ki bunun yanlış olduğunu anlamış oluyoruz. Eğer imkan varsa, yaşadığımız fiziksel ortam buna müsaade ediyorsa bunu yapmak güzel olacaktır. Sadece hani o esnada, kesim esnasında onu kaçırmak ve sonrasında da biz onu Allah'a kurban ettik. Allah bizden bunu istedi. Özellikle hani bugünlerde herkesin, yani birçok kişinin bunu kesmesinin sebebi de ihtiyacı olan kişilere bunu dağıtmak. Yani alamayan kişiler var, zorlanan kişiler var. Bu yardımlaşmayı yapmak, hani birinci amaç tabii ki hani teslimiyet. Allah böyle dedi, o yüzden biz böyle yaptık.
2: Evet,
3: hani
2: emre itaat. Sualsiz.
3: Evet, bunun
2: rıza ilk göstermek.
3: Sebebi bu. İkincisi de hani neden hani böyle bir ritüel haline getirmiş gibi. Hani çocuktan çocuğa değişebilecek şeyler bunlar. Böyle sorular gelirse de bu sadece hani bu dönemde özellikle herkesi sevindirmek. Herkes bu dönemde bir bekleyişe girebiliyor, ihtiyaç sahibi olan insanlar. Ve onun öncesinde de zaten biz hani sütümüzü, ayranımızı, yoğurdumuzu, peynirimizi, etimizi hep bu hayvanlar vasıtasıyla ediniyoruz.
2: Zaten
3: kesiliyordu. Ve onların yaratılış amacı bu. Kaldı ki bizim düşündüğümüz gibi onlar acı çekiyor, ahvah içerisinde mağdur ediliyor değil o hayvanlar. Onlar yaratılışına uygun bir şekilde vazifelerini yaptığı için, değerlendirildiği için bilakis eğer bir duygu koyacaksak onların içine bilakis mutlu oluyorlardır bu durumda. Evet. Çünkü Rablerine itaat etmiş oluyorlar. Hele ki hani kurbanlık hayvanlar için daha da

0: verilmiş ki evet orada bana sadece spesifik olarak polisin ne yaptığını söyleyebilirdi. Ama bu bakış açısını çok iyi bir şekilde yakalamış, almış. Yani o çiçek varsa evet onun da bir amacı vardır. Öteki böcek varsa onun da bir amacı vardır. Bu hayvanların yaratılış amacı da budur zaten. İnsanların beslenmesi, güçten düşmemesi için bu hayvanları Allah Teala en onlar için uygun şekilde yaratmıştır.
1: Evet, dünya hikmet yurdu olmasının izahı galiba bu. Çünkü sebeplere dayalı her şey, sebepsiz hiçbir şey olmuyor. Biz her zaman için bunu sorgulamak yerine biraz da teslimiyeti öğrenmiş oluyoruz bu kurbanla beraber.
0: Evet.
1: Biliyoruz ki insan vererek güzelleşir. Bunu da çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor kurban vesilesiyle sizin de izah ettiğiniz gibi. Peki bu süreçte diyelim ki Kurban Bayramı'nda çocuğu ikna edemedik, çok ağlıyor ve yaklaşımları farklı olan, bunu algılayamayan çocuklara nasıl izah edelim ki bu süreci daha sağlıklı atlatsınlar?
0: Şimdi her duygu gerçektir ve hani zaman zaman yaşanır, yaşanması da gerekir. Böyle duyguların önünü tıkamak ya da yaşamaması için uğraşmak ya da hani bunda ağlanacak ne var canım, bunda ağlanacak bir şey yok. Ya da et yemiyor muyuz normalde, niye ağlıyorsun ki, aynısı işte hani bak burada et kesildi.
1: Yok saymak ya da küçümsemek doğru değil
0: Değil,
1: duyguları.
0: değil. Üzülme, seneye yenisini alırız gibi hani böyle
1: Geçiştirme.
0: geçiştirici tarzda cevap vermek de doğru değil. O çünkü orada belli ki hani bu duruma üzülmüş, merhamet etmiş, o
1: Evet.
0: hayvanla belki hani empati kurdu, neler canlandı gözünde, neler hissetti, bununla ilgili bir üzüntü duyuyor. Evet anlıyorum seni, sen hani hayvanın belki boğazı kesilirken onun çok acıdığını düşündün ama Allah onları bu iş için yarattığı için öyle senin düşündüğün gibi bir acı çekmiyorlar, hiç merak etme. Öncelikle hani o kaygısını, o merhamet duygusunu tekrar hani empati kurmak ve bunun üzerinden gitmek ve hani sadece o konuda biraz daha konuşmasını sağlamak olabilir. Yani bizim bu tarz duygularını kesici herhangi bir şey
1: Evet.
0: söylemeden, tıkamadan ve hani onu anladığımızda, evet seni anlıyorum, ben de küçükken böyle bir şey yaşadığımda gerçekten ben de çok üzülmüştüm gibi sadece anladığımızı hissettiren, biz buna aynalama diyoruz. Bunu yapmak yeterli olacaktır.
1: Evet, burada şöyle bir risk de olabilir mi? Belki başka hayvanlara karşı bir daha farklı davranmayı getirebilir mi? Burada temel olarak izah etmemiz gereken nedir? Allah için kesildiğinde, Allah emrettiği için acımıyordu demek mi daha doğrudur?
0: Evet. Bu tabii hani hem o hem usulüne uygun. Mesela hani bıçakların en keskin bıçağın seçilmesi tercih edilir, tavsiye edilir ki hani hayvana fazla
1: Evet.
0: eziyet çektirmeden hemen
1: Besmeleyle
0: bu işi yapmak.
1: olması.
0: Evet, besmeleyle
1: Sair zamanlarda da diğer hayvanlara,
0: gibi bir
1: kesilmeyecek
0: düşünce
1: hayvanlara
0: oluşabilir
1: gibi
0: mi?
1: bir düşünce oluşmasında bir risk var mıdır? Bunu nasıl önleriz?
0: Evet, böyle bir şey vardır tabii ki ama bu hani özellikle işte koyun, inek gibi hani büyükbaş hayvanlar için özel olan
1: Geçerli.
0: bir durumdur. Çünkü Allah onları bizim hizmetimiz için yaratmıştır. Onların etleri bize helaldir, güzeldir. Hele ki iyi bir şekilde kesildiğinde, uygun bir şekilde kesildiğinde temiz olduğu için yiyebiliriz. Ama diğer hayvanlarda böyle bir durum yoktur. Hani bu av hayvanları dışında
1: Dışında.
0: tabii ki bunlarla ilgili de çocuk böyle bir denemede bulunamaz zaten. Hani normal bir çocuk bir koyunu, bir ineği hani
1: Cesaret edemez,
0: cesaret edemez.
1: güç
0: Normalde
1: yetiremeyeceğini
0: evet
1: bilir.
0: çok istisna bir durumdur. Ama hani kediye, köpeğe, diğer hayvanlara böyle bir şey teşebbüs edildiğinde bu hayvanlar bu acıyı yaşarlar, hissederler. Çünkü onların etleri yenmez.
1: Evet.
0: Yani eti yenen hayvanlar, yenmeyen hayvanlar şeklinde belki bu ayrımı kafasında
1: Ve
0: netleştirmek
1: Allah'a kurban
0: doğru
1: edilmesi
0: olabilir. Evet,
1: gerektiği.
0: Allah'a kurban edilmesi. Hani Kurban Bayramı dışında da bu hayvanlar kesiliyorlar ama hani bu da normaldir. Onlar yine o acıyı hissetmezler. Bilakis mutlu olurlar. Çünkü vazifelerini yerine getirirler.
1: Evet.
0: Ama diğer hayvanlara eziyet etmek bir merhametsizliktir. Hani bunun adı zaten eziyet değildir. Hani bu kesmenin adı. Ama diğer hayvanlarla ilgili böyle bir şeyi aklından geçirmek bile hani bir zalimliktir şeklinde.
1: Evet.
0: Zaten çocuk yetiştirirken en önemli konulardan biri biraz önce değindiğimiz gibi o hani Rabbimizle ilişki kurmayı canlı tutmak, bunu öğretmek, dua etmeyi öğretmek. Bir de bütün canlıları sevmeyi öğretmek, merhamet
1: Evet.
0: etmeyi öğretmek. Onunla ilgili bir endişe taşımasını, bir kaygı taşımasını, onu bir süre aklında, zihninde tutabilmesi. Acaba o kedi ne oldu? Acaba kendi bir yer bulabildi mi?
1: Acıkmış mıdır?
0: Acıkmış mıdır? Hay Allah, ne olmuştur acaba? Gel en iyisi hadi bunun için de bir dua edelim. Allah'ım sen onu koru,
1: Evet.
0: sen onu hani iyi bir yere ulaştır. Bu nedir? Bir merhamet örneğidir.
1: Normalde çocuklar

0: da bunu hep görüyoruz. Gördüğü bir kediye yardım etmek istiyor, aç kalmışsa hemen su götürmek istiyor. Bunu öldürmemek gerekiyor galiba, o çocukluktaki o safi merhamet duygularını.
1: Bilakis daha fazla ortaya çıkması için ortam oluşturmak
0: destek
1: lazım.
0: Vermek.
1: Yani hani parka götürüyoruz çocuğu, evet salıncakta sallıyoruz, kaydırakta. Orada o oyuncaklarda eğlendikten sonra biraz da hani ne bileyim o kuşlara bir yem atmak, o kedilerle bir temas kurmasını sağlamak. Yani hani doğadaki genel olarak işleyişle ilgili bir farkındalığını oluşturmak ve bunlara karşı bir merhamet. Mesela çiçek kopardığında hani evet çok güzel bana getirdin teşekkür ediyorum ama bu koptuğunda artık ölmüş oluyor. O yüzden hani bunlara merhamet duyalım, hiç bunları koparmayalım. O yerinde durduğunda çok mutlu özellikle.
0: Evet. Yine kurbana da merhamet gözüyle bakılabilir mi? Yaradan'ın bize merhametinden dolayı onları bize sunması, vermesi. Bizim de onun rızası için tekrar onları kurban etmemiz ve ihtiyacı olanlara ya da olmayanlara herkesle paylaşmamız. Bir merhamet günüdür, ayıdır, hatırlatmasıdır diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle, kesinlikle diyebiliriz. Ve tabii o bayramın hani heyecanı, birleştirici unsuru, işte çocuklar için daha farklı heyecanları var tabii ki. Hani hediyeleşmesi, bunun sonucunda işte kendi bir şeyler alması, bir yere gitmesi, bir Luna Park'a vesaire. Hani bu heyecana odaklandırmak çocuğu, o yardımlaşmaya odaklandırmak en doğrusudur elbette.
0: Evet, süremizin de sonuna geldik. Birkaç cümleyle toparlayalım isterseniz. Kurbanı nasıl izah edeceğiz ve nelere dikkat edeceğiz?
1: Evet, şimdi o biraz önceki sorunuz üzerine bir bağlama yapmak istiyorum. Hani çocuk bunu yaşamışsa ve üzülüyorsa nasıl teselli edeceğiz? Bundan bahsettik ama çocuk bununla ilgili bir travma yaşamış mı? Bunu anlamamızın birkaç yolu var. Kabus görmeler, gece yarısı uyanmalar, içe kapanmalar, alt ıslatmalar. Yani çocukta daha önce olmayan davranışlar ortaya çıkıyorsa bunun mutlaka sebebini araştırmalıyız. Bu başka bir travmatik bir şey olabilir onun için yaşadığı.
0: Bu ama da tetiklemiş olabilir.
1: Tetiklemiş
0: zaten.
1: Olabilir. Yani bu durumlarda mutlaka ihmal etmeden, görmezden gelmeden ya da kendi kendine geçer demeden bir uzmana danışmak, bir uzmandan yardım almak iyi olacaktır. Ama tabii her şeyi o anda halletmek, sıcağı sıcağına halletmek daha güzel oluyor. Yani mesela kurban döneminde çocuk bununla ilgili hani bir duygu yaşıyorsa, bir ağlıyorsa gidip bir an önce oradaki işleri halletmek değil hedefimiz olmamalı. Önce çocuğun o duygularıyla baş etmesini sağlamak.
0: Anladığınızı
1: ki sonra
0: göstermek.
1: Bu bir travma haline gelmesin, bir kaygı bozukluğu haline gelmesin, ondaki bir şeyleri tetiklemesin. Mutlaka anladığımızı göstermek ve o duyguların hani normal olduğunu, bizim de bir zamanlar bunu yaşadığımızı hissettirmek. Genel olarak hani çocukları üzen hangi duygu olursa olsun ya da onları böyle biraz kaygıya sürükleyen, bunu normalize ettiğimizde aslında travma oluşmadan kendiliğinden geçiyor.
0: Geçebiliyor.
1: Dün mesela benim yaşadığım bir şey olmuştu. Küçük kızım ablalarının yanında böyle hani onların hoşuna gitmeyecek bir davranış yapmış. Onlar da onu dışlamışlar, tek başına bırakmışlar. Hani böyle çok temizlik kurallarına uygun olmayan bir davranış değil mi? Onu alay etmişler. Geldi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. O kadar içten böyle çok üzülmüş. Ben de o davranışın aynısını benim de çocukken yaptığımı söyledim.
0: Çok doğal olabileceğini.
1: Evet, yani ben de çocukken öyle yapıyordum. Ablan da yapmıştı hatta ama şimdi unutmuş demek ki böyle davrandığına göre. Gözyaşlarını sildi hemen. Peki anlat anne, anlat biraz daha anlat.
0: Teselli
1: buluyor. Baktım ki hemen normalleşti, hemen hayata devam etti, kucağımdan indi.
0: İnsan
1: o ona yetti.
0: Yalnız olmadığını fark edince daha iyi hissedebiliyor.
1: Evet.
0: Ait olduğunu hissediyor belki de.
1: Yani en büyük ceza dışlamadır. O dışlamada ya da hani kendisinin diğerlerinden çok farklı olduğunu hissettiğinde içe kapanır. Kendini çok kötü hisseder, çok suçlu hisseder ama yo bu hani normal bir şey. Başkaları da bunu yaşayabiliyor gibi düşündüğünde tamam o zaman deyip hayata kaldığı yerden
0: evet.
1: devam eder.
0: Belki sürekli tepki verilmek o yanlış davranışı sürdürmesine bile sebep olabilir.
1: Tabii ki.
0: Kalıcı olmasına sebep olabilir. Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Ağzınıza
0: ayağınıza sağlık.
1: Ettiğiniz için sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Tuğba Erdönmez Yıldırım'ı ağırladık. Kurbanı konuştuk. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz kendilerine. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men sâme yevme arafete veferallahu lehu seneteyni.

0: seneten emamehu ve seneten halfe. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden bize nakledilmiş sahih bir hadis-i şerif olduğu kitaplarımızda kaydedilmiştir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men sâma yevme arafe. Kim arafe gününde oruç tutarsa gafarallahu lehu seneteyni. Allah onun iki senesinin günahlarını bağışlar. Seneten emamehu. Bir senesi önündeki sene ve seneten halfehu. Bir senesi geçmiş senesi. Geçmiş ve gelecek iki senesinin günahlarını bağışlar. Arafa günü hangi gündür? Kurban bayramından bir gün önceki gündür. Biliyorsunuz Kurban bayramı Arabi aylardan Zilhicce'de olur. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok mübarek. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim ayetlerinde onun mübarekliğine yemin buyurmuş. Yani o 10 günün, o mübarek Zilhicce'nin ilk 10 gününün mübarekliği üzerine yemin buyurmuştur Allah-u Teala Hazretleri ayetlerinde. Çok kıymetlidir. O günleri şimdi herkesin cebinde takvim filan bulunuyor. Açsın, hemen madem hadisi maksat niçin dinliyoruz? Tatbik edelim diye. Madem sahih bir hadis-i şerifmiş, madem bu kadar da karlıymış, herkes takvimini çıkarsın cebinden, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce bugün oruç tutacağım diye yazsın. Bak hadis-i şerifte buyuruyor ki Arafa gününde kim oruç tutarsa Allah onun geçmiş ve gelecek senesinin günahlarını bağışlar. Müslüman metotlu olacak. Cümle hasımlarımız metotlu. Hepsi böyle her şeyi kaydederek, ölçerek, biçerek ince hesaplarla yapıyorlar. Efendim matematikte ilerlemişler, fende ilerlemişler. Ay'a füze gönderiyorlar, uzaya füze gönderiyorlar. Efendim düşmanın kendisine atacağı bombaları daha kendi memleketlerine gelmeden havada patlatalım da bizim memleket zarar görmesin diye aletlerini ona göre hazırlıyorlar. Yıldızlar Savaşı'na göre hazırlıyorlar. Bizim hesaptan, kitaptan, intizamdan haberimiz yok. Nerede kaldı bizim Müslümanlığımız? Müslümanlığı bir kere şunu çok iyi öğreneceğiz. Her derste ben keşke böyle besmele çeker gibi arkasından hemen söylesem. Müslümanlık sadece namaz kılmaktan ibaret değil. Allah'ın emirleri çok. Çünkü hayatta yaptığımız işler çok. Her işimizin İslam'a uygun veya uygun olmama durumu olabilir. Kalkıp gidiyorsun bir yere. Nereye gidiyorsun? İslam'a uygun yere mi gidiyorsun? İslam'a uymayan yere mi? Açtın ağzını konuşuyorsun. İslam'a uygun mu konuşuyorsun? Günaha girecek tarzda mı konuşuyorsun? Gözlerini diktin bakıyorsun. İslam'a uygun mu bakıyorsun? İbretle mi bakıyorsun? Harama bakıp günaha mı giriyorsun? Her anımız ibadet olabilir. Aklımız başımıza devşirirsek her anımız kazanç ve ibadet olabilir. Aklımızı toplamazsak, savruk olursak her anımız ziyan olur. Her tarafımızdan dökülür gideriz. Onun için intizamlıysak intizam. Şimdi bak, bizim büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmişler, ezbere biliyorlarmış ama hafızlığın ne kadar zor şey olduğunu hafızlar bilir. Biraz çalışmasa unutuverir insan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir kelime geçti, bil bakalım hangi surenin hangi ayetiydi. Bir de benzeyen ayetler var, bazen başlangıcı böyle benzer başlıyor, sonra başka bitiyor filan. Karıştırıverir insan. Yani çok kuvvetli hafızlar olacak da böyle hiç şaşırmadan okuyacak. Yoksa unutuyor insan. Kendinizden pay biçin ki siz 3-5 tane sure biliyorsunuz, onu bile bazen şaşırırsınız. Hafızlıkta şaşır. Şimdi mesela arıcı arıyı tutar. Ama öyle bir yerinden tutar ki sokturtmaz. Bilmeyen insan avuçlar sokturur. Her tarafı davul gibi şişer. Yani bunun zararı nerede? Akrep. Yani zararı kuyruğunun ucunda. Aman dikkat et. Yoksa onun kıskacında, muskacında, ağzında bir şey yok. Bazı mahluk vardır, ağzındadır zararı. Bazısının kuyruğundadır. Bazısı başka türlü bir şeydir. Yani her birisini tanımak lazım. Onun için ilk iş tanımak. Tanıdıktan sonra tedbir alacak. Bizim tabii Kur'an'ımızı bizim kadar okumuşlar onlar. Bizim içimize papaz göndermişler, bizim kadar Kur'an biliyor, ayet okuyor. Nasıl yapmışlar? Kur'an'ın her ayetini fişlemişler, her kelimesini fişlemişler, liste yapmışlar. Bir kelimesi, hele bir kitapta, bir dini kitabın bir kenarında bir kelimesi geçsin. O geçen kelimeyi hemen cetvelden bakıyorlar, tamam şu ayette buluyorlar. Bak alet yapmışlar. Kolayca biliyorlar. Bizim Hafız Efendi şaşırır. Biz kitap yazıyorduk. Hocamız sağlığındayken vazife vermişti. Şu kitabı yazın. Babamla beraber oturduk. Ben daktile yazıyorum. Babam söylüyor. Geliyor ayeti kerime. Yazalım. Hangi surenin hangi ayeti olduğunu yazalım. Hangi suredeydi? Araştırıyoruz, karıştırıyoruz. Şaşırıveriyor insan. Ya dur bakalım En'am suresinde miydi? Çevir. Yok bu değilmiş. Yok Araf'ta mıydı? Bilmem yok. Bilmem Nuh suresinde mi? Ama adam cetvel yapmış. alet yapar, el övünür. Alet yapar, el övünür. Alet yapmış adam, ondan sonra da işlerini çabuk götürüyor, yürütüyor. Biz intizamsızız. Şimdi 170 kişilik, 200 kişilik, 300 kişilik uçak. Bakıyorsun tekerleği var, kanadı var, kuyruğu var. İçine de 300 kişi biniyor. İstediğin kadar da bavul yüklüyor alt tarafına. Yerden kalkıyor kuş gibi, yere iniyor kuş gibi. Bu böyle birden olmaz ki, resim yapar gibi yapmak da olmaz. Bu çalışa çalışa çalışa çalışa olur. Dikkat ederek olur. Etrafını inceleye inceleye olur. Şimdi dünya üzerinde petrol bitiyormuş. Öyle diyorlar. Yani petrolün hesaplıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. Su olsa dayanmaz. Denizler petrol olsa dayanmaz. Böyle yollardan vasıta akıyor. Her birisi homur homur yakıt kullanıyor. Dünyanın her yerinde böyle. Şimdi bu petrol bitecek diyorlar. Ne kadar yıl? 25 yıl, 50 yıl, 75 yıl bitecek. Ama kutuplarda araştırma yapmış Avrupalılar. Bir dergide okudum. Efendim orada su molekülleri donarken içine metan gazını da hapsedip öyle donuyormuş. Efendim metan hidrat meydana geliyormuş. Bu metan hidratın içinde o kadar çok gaz varmış ki bunu bir ısıtıp bir çözüp içinden gazı alıp kullanma becerdin mi, çaresini buluverdin mi, o zaman 300 sene daha dünyayı idare edecek enerji çıkar diyorlar. Bak bu petrolümüz, dünya üzerinde insanoğlunun kullanacağı petrol 25 sene 50 sene kalmış. O 300 sene yetecek. Bak ilim nasıl şey yapıyor. Şimdi bizim memlekette petrol bitecek. Adamlar ilimleri sayesinde bu sefer gene ileri gidecekler. Osmanlıların yaptığı kılıçların emsali yokmuş. Efendim Selahaddin Eyyubi havaya tülbenti atmış. Kılıcı altına tutmuş da kılıç ikiye bölmüş tülbenti. Havadan nazlı nazlı inen tülbenti ikiye bölmüş. Usturadan keskin kılıç. Ne güzel yapmışlar. Bir zamanlar çalar saat yapmış Osmanlılar. Avrupa'ya hediye göndermişler Avrupa padişahına, efendim kralına. Bunun içinde cin mi var, böcek mi var, bilmem ne var, kıyısını kenarını kurcalarken bozmuş. Yani çalar saati anlayamamış o zaman. Sonradan iş dönmüş dolaşmış. Şimdi biz onların yaptığı işlere akıl erdiremiyoruz. Allah Allah. Ankara'dan yayın yapıyor. Televizyonun ekranından buradan seyrediyorsun. Allah Allah. Koca demir parçası suyun üstünde yüzüyor. Koca demir parçası kuştan daha hızlı havalarda gidiyor diyoruz. Biz şaşırıyoruz. Yani adamlar nasıl sağlamış bu muvaffakiyeti? İnce ince ince ince çalışa çalışa. Onlar kadar çalışmadan bu iş olur mu? Olmaz. Onlar kadar çalışmakla da olmaz. Onlardan daha çok çalışmakla olur. Ya Allah diyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Bir gireceğiz işin içine. Bir laboratuvarımıza gireceğiz. Ya Rabbi sen bana yardım et diyeceğiz. Onların bilmediği şeyleri bulacağız. Onların yapmadığı şeyleri yapacağız. Ama işte mümin lazım. Kalbi olan mümin lazım. Diri, diri Müslüman lazım. Öyle değil. Yığın. Bir sürü Müslüman. İşe yaramıyor. İslam'dan uzaklaşmışlar. Edepten, ahlaktan, insaftan, merhametten uzaklaşmışlar. Karşındaki zatın da canı var. Onun da acısı var, sevinci var. Onun da içinde arzuları var. O da bir ananın evladı, kuzusu. Efendim, onun da öldüğü zaman arkasından ağlayacak karısı var, yakınları var. Nasıl kıyarsın bir cana? Canavarlaşmış insanlar. Tankı yürütüveriyor üstüne, otomobiliyle beraber üstü içindekileri çatır çatır ezip geçiyor. Topluyor köyden, tıkır tıkır tıkır tıkır intikam alıyorum, şu kadarını öldürüyor. İslam gitti mi? Kainatın cildi kopar. Tesbihin ipi kopmuş demektir. Bu insanlar, melekler ne demiş? Melekler ta başında inni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde halife olacak insan neslini yaratacağım deyince Allahu Teala Hazretleri, melekler demişler ki etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dima. Orada fesat çıkartan, kanlar döken insanoğlunu mu yaratacaksın ya Rabbi? Nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisülek. Biz sana zikri tesbih ediyoruz, seni takdis ediyoruz, sana kulluğumuzu güzel yapıp dururken. O kan dökücü, o asileri, o fesatçıları mı yaratacaksın ya Rabbi? O hale gelmiş. O meleklerin söylediği canavarlar. Ve o canavarlıktan insan nasıl kurtulur? Bunun çaresi, tedavisi, ilacı ne? Bunun tedavisi İslam. Bu menhus hastalığın, bu uğursuz hastalığın, bu korkunç hastalığın, bu cemiyet kanserinin ilacı İslam. Hiç kimse o ilaca yanaşmıyor. Ötleri patlıyor hastalar. İyi olacağız diye ötleri patlıyor. İyi olmak istemiyorlar. O kadar şaşırmışlar ki gel şifa var burada diyorsun. Şifa filan istemem, başına çalışsın şifa diyor. Ben hastalıktan memnunum, böyle yaşayacağım diyor. Çünkü hastalık kafasını da bozdu. Kafaya da girmiş. Hastaya verirsin ilacı, iç. Ya iç şunu, iyi olacak. Ağzına alır pımkurur dışarıya. Ya niye içmedin? Tuh, şu kadar ilaç ziyan oldu. Hasta doğru yerinde değil. İnsanlık deli. bu hastalığın tedavisi İslam ama gel dedi anlat. Onun için kim yapacak bu işleri? Bulutların arkasından Allah melekleri indirsin saf saf, düzeltsinler. Utanmıyor musun sen? Bizim vazifemiz ne? Bize şu Allah'ın sayılamayacak kadar nimetlerinin şükrünü nasıl ödeyeceğiz? İşte bak, el var, vermiş, ayak vermiş, sıhhat vermiş, afiyet vermiş. Açlıktan öleniniz var mı içinizde? Varsa söylesin. Açım, ölüyorum diyen varsa çaresini buluruz evvelallah. Bolluk memleketim. Allah'ın lütfu çok. Peki çalışsana. İslam için çalışsana. Yok hocam, benim karnım doyuncaya kadar düşüneceğim, Allah'ı düşünmem. Bir de hasta olduğum zaman. Hasta olursam o zaman ya Rabbi iyi et derim. Acıktığım zaman da ya Rabbi acık derim. Karnım doydu mu o zaman unuturum. O zaman ne ibadet aklıma gelir? Hele biraz zenginlersem, hele biraz para pul sahibi olursam o zaman nerede eğleneceğim? Yahu cebinde para dolu. 200 bin lira harcarım. 2 milyon lira harcarım. Denizde kum, bende para. Para var bende. Gelsin eğlence. Gitsin eğlence. Böyle yapıyor insanlar. Halbuki insan rahat zamanında Allah'a kulluk etmezse darlık zamanında Allah duasını kabul etmeyeceğini hadislerde buyuruyor. Sen şimdi rahat zamandasın. Dua etmiyorsun. Ya başına Allah bir ferahet gönderir. Kime yalvaracaksın? Başka kim var? Onun için bu güzel günlerde Allah'ın dinine hadi bakalım sıhhatle afiyetle yardım edeceksin. Gönüller bir olunca neler olur, neler olur. İki gönül bir oldu mu samanlık seyran olur. Gönüller bir oldu mu her şey yapılır. Allah bize böyle bir dikkatli Müslümanlık versin. İyi Müslüman, dikkatli Müslüman olmayı nasip etsin. Cebimizde kalemimiz, yapacağımız işleri yazacağız. Yazın bakalım. Arafa gününde oruç tutacağım. 2 senelik sevap var diye. Defterinize yazın bakalım.
1: Ni'mel yevmü yevmü arafete yenzilillahu azze ve celle ile seba'i dünya. Ne güzel gündür arafe günü. Arafa günü ne güzel bir gündür. Allahu Teala Hazretleri en yakın semaya rahmetiyle nüzül buyurur diyor. Arafe günü dediği nedir? Kurban bayramının bir evvelki günüdür. Yevmü arafe, hacıların Arafat'a çıktığı gün. Hem gün mübarektir, hem de Arafat'ın mahalli mübarektir. Hacılar oraya gitti mi, yer de mübarek, zaman da mübarek. Artık etsinler duaları, Rabbinin rızasına er versinler. Çünkü bugün gözüne, kulağına, diline sahip olan, efendim, hayra erer diye Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Gözüne sahip olacak, harama bakmayacak, diline sahip olacak, kimseyi incitmeyecek, duayla meşgul olacak filan. Mübarek bir gündür. Ama hacca gidememiş insan da zamanın mübarekliğinden faydalansın. Yani Arafat'a gidemiyor ama burada da var Arafa günü. Bu günde, Arafa gününde oruç tutmak çok sevap. Yani geçmiş senenin ve gelecek senenin günahına kefarettir diye hadis-i şerif var. İki senenin günahını bağışlattırır diye hadis-i şerif var. Arafa gününde oruç tutmaya yazın defterlerinize, kaydedin, ona gayret edin. Ama hacıların oruç tutması mekruh. Neden? Hacı vazife yapacak orada. Şeyin altında, güneşin altında, Arafat'ta vazife yapacak. Ben tutuvereyim de o sevabı ben sağlayayım. Mekruh. Efendimiz tavsiye etmemiş. Duymadın mı? Mekruh. Yani söz dinlemek iyi. Gene bak, söz dinlemediği zaman, daha iyi yapayım dediği zaman iyi yapmıyor. Hadi bayılıyor. Hadi bayılıveriyor bu sefer. Kaldı. Bütün şeyler, tesbihat, dualar kaldı. Allah-u Teala Hazretleri bizleri hayırlı günlerin hayırından, bereketinden faydalandırsın. Şu haçlara, ömrelere sıhhatle, afiyetle varmayı nasip etsin. Efendim, mağfirin zümresine dahil eylesin. Sevdiği, razı olduğu kul olarak kendisine varmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra, Akra, Akra.

Kurban Rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı Kurban Rehberi başlıyor.

Kurbanın anlamı. Kurban, kelime olarak yakınlık anlamına gelmektedir. Dini anlamı ise Allah'a karşı yakınlık ve onun rızası için belirli günlerde, belirli kimseler tarafından belli hayvanların kesilmesi demektir. Kimlerin, hangi tür ve özellikteki hayvanları, hangi günlerde kesmesi gerektiği hakkında geniş açıklamaları din alimleri yapmaktadır. Kurban kesmek, Allah rızası için yapılan maddi bir ibadettir. Dini kurallara göre yapılır. Akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılabilecek kadar mal varlığına sahip ve misafir olamayan Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Dinen temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal, yani yaklaşık 80 gram altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişinin şükran ifadesi olarak yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Kurban Udhiye, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günlerinde kesilir. Diğer kurbanlar için bir vakit söz konusu değildir. Kurban edilecek hayvanların seçimi, bakımı ve beslemesi, kesimi, kesim sonrası et, sakatat ve derinin değerlendirilmesi, hayvan refahının sağlanması, çevre ve veteriner halk sağlığının korunması için din, sağlık ve teknik konularda bilgi ve beceri gerektirir. Kurban edilebilen hayvanlar. Kurban edilebilecek hayvanlar sığır, manda, deve, koyun ve keçi olmak üzere 5 türdür. Bu hayvanlardan sağlıklı, organları tam ve uygun yaşta olanlar kurban olarak kesilebilir. Sağlıklı hayvanlar dinç, etraflarına duyarlı, yürüyüşü dengeli ve istekli, ayak ve tırnakları, yemesi, içmesi, dışkısı, idrarı ve solunumu normaldir. Hayvanların göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hasta, yeni doğum yapmış, topallayan, boynuzları kırık, kuyruğu kopmuş, kulak ve göz gibi organları eksik hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini. Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını, 24 ayını, deve 5 yaşını, keçi ve koyun 1 yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yoksa en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmıştır. Keçilerin kurban edilebilmesi için 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı süt dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Develerde ön süt dişlerinin değişimi 4 yaşında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de 5 yaşında olmaktadır. Menşei belgesi ve sağlık raporu. Hayvanın bulunduğu yere göre idari yerlerden menşe belgesi alınır.
Sığır ve mandalar için düzenlenen menşe belgelerinde ise hayvanlara ait kulak küpelerinin numaraları tam olarak yazılır. Satın alınan ve sevki yapılacak sığır cinsi hayvanlar için menşe belgesi yanında alıcı ve satıcı tarafından imzalanmış büyükbaş hayvan kimlik kartı mutlaka istenmektedir. İlçe sınırları içerisinde nakli yapılan hayvanlar menşe belgesiyle, il ve ilçeler arasındakilerde ise yurt içi veteriner sağlık raporu ile nakledilir. Kurbanlıkların bakım ve beslenmesi. Kurbanlık hayvanların bakım ve beslemesine özen gösterilmelidir. Hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikler temiz olmalıdır. Hayvanlar çok sıcak ve çok soğuk hava şartlarında, ıslak, nemli, havasız, karanlık ve pis zeminli ahır ve ağıllarda tutulmamalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle karışık olmamalı. Yeterince kaba yem verilmeli. Bir haftadan daha kısa dönemde yem değişikliğine gidilmemelidir. Aşırı karbonhidrat içeren, nişasta ve şeker içerikli, patates, un, ekmek, şeker pancarı, melas gibi kokuşmuş yemler, yemek artıkları verilmemelidir. Aksi takdirde hayvanlarda şişme, asidosis, ishal gibi sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkar. Hayvanlara canlı ağırlık artışı sağlamak veya hastalık nedeniyle rastgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri maddeler uygulanmamalıdır. Bu maddelerin vücuttan atılma süreleri dikkate alınmalı ve yenen etlerle insan sağlığına zarar verebileceği göz ardı edilmemelidir. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar atılma süresi içinde kesilip yenilmemelidir. Nakliye ve dinlendirme.

Hayvanlar uygun araçlarla ve uygun şartlarda nakledilmelidir. Nakil araçlarının dezenfeksiyonu hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, zemini, havalandırması uygun olmalıdır. Araçların zeminlerine yeteri kadar altlık serilmelidir. Hayvanlar araçlara uygun rampalarla yüklenmeli, eziyet edilmemeli, sıkışık olarak yüklenmemeli, yol şartları dikkate alınarak ani dur-kalk yapılmamalı, yolda zaman zaman hayvanlar kontrol edilmeli, sıkışıklığa, ezilme ve boğulmalara dikkat edilmelidir. Farklı tür hayvanlar aynı araca bindirilecekse arada bölme olmalıdır. Yolculuk eğer 8 saatten fazla sürecekse yeteri kadar yem ve su tedarik edilmelidir. 8 saatte bir durup hayvanlar dinlendirilmeli, yem ve su verilmelidir. Nakil araçlarında sıcak, soğuk, yağmur ve rüzgara maruz kalan hayvanların daha kolay hastalanabileceği unutulmamalıdır. Nakliye sonrası kesimden önce hayvanlar 9 ile 24 saat dinlendirilmelidir. Yeterince dinlendirilmeyen, eziyet edilen ve strese sokulan hayvanlardan elde edilen etlerin kalitesi ve dayanma süresinin azalacağı bilinmelidir. Kesim. Kurbanlık hayvanların kesimi, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Çünkü buralarda temizlik hizmetleri, sıcak ve soğuk su, tuvalet, askı, kanal ve çukur, atık ve artık imha yeri gibi imkanlar ile usta kesici, muayene ve kontrol veteriner hekim hizmetleri bulunur. Köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde usulüne uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yapmak yasaktır. Kurbanlık hayvanlar eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülmeli, kasaplar ve eğitim görmüş kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalıdır. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmalıdır. Gerekli dini merasim olarak vekalet verme, tekbir ve besmeleden sonra kesim yapılmalıdır. Kesim ani ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli, hayvana ıstırap verilmemelidir. Çenenin hemen arkasından, gırtlak gövde tarafında kalacak şekilde her iki şah damarları kesildikten sonra kanın yeterince akması beklenmeli, kan tam akmadan omurilik kesilmemeli. İmkan varsa hayvan arka bacaklarından askıya alınmalı, kanın iyice akması sağlanmalıdır. Yapılabilirse etleri ve etrafı kirletmemesi için yemek borusu bağlanmalıdır. Yüzme, parçalama, muayene ve kontrol. Önce baş ve ayaklar ayrılmalı. Büyük başlarda derinin yüzülme hatları çizilerek kesilmeli. Bacakların iç tarafında ve daha sonra da karnın orta hattından bu kesik hatları birleştirilmelidir. Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmeli. Yüzme işlemine önce bacaklardan başlanmalı, sonra varsa yüzme makinesiyle yoksa bıçakla sürdürülmelidir. Yüzme bıçakları sivri uçlu olmamalı, küt ve kavisli olmalıdır. Yüzme sırasında derinin kıllı, kirli dış yüzeyi ve kesicinin deriyi tutan kirli eli ete değmemelidir. Deri üzerinde yağ ve et parçaları kalmamasına özen gösterilmelidir. Koyun ve keçilerin derileri tulum çıkarılmalıdır. Bunun kolaylıkla yapılması için deri altına hava verilerek hayvan şişirilmelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için yarım saatten fazla bekletilmeden çıkarılmalıdır. Bunların çıkarılma işlemi sırasında delinmemesine ve içeriğin ete bulaşmamasına özen gösterilmelidir. Kazaen bir bulaşma olursa hemen temiz su ile yıkanmalıdır. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir. İç organlar dikkatli bir şekilde çıkarılmalı, normal görünümde olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan, dalağa çamur gibi etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir. Kombina ve mezbaha gibi tam teşekküllü kesim yerlerinde her türlü temizlik ve kesim imkanları bulunur.
Buralarda daha kolay ve temiz kesim yapılır. Kesilen hayvanların etleri veteriner hekimler tarafından muayene edilir. İnsan sağlığına uygun olmayan etler imha edilir. Atık ve artıkların uzaklaştırılması, işkembe ve bağırsakların temizlenmesi kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Deri daha düzgün yüzülür.

Etlerin dinlendirilmesi. Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler, sıcak ve taze olduğu için 14 ile 20 derecede 5 ile 6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve eksi 40 derecede soğutulmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır. Birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Etlerin saklanması. Taze etler buzdolabında bir hafta, uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzdolabında ve buzlukta bir ay saklanabilir. Taze etler şoklanıp -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalıdır. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli, koku ve kalıntısı etlere geçmemelidir. Aksi takdirde ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkar. Özellikle sanayide kullanılan kimyasal madde, ilaç, boya gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin et ve gıdalar için kullanılması insan sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır. Derinin tuzlanması. Kesim sonrası elde edilen deri 1 ile 2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazlalık su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin yarısı veya 1/3 kadar ağırlığında, tercihen taneleri mercimek büyüklüğünde kaya tuzu ile tuzlanır. Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemeli, kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde kesilmeli, çevreyi rahatsız etmemelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı. Göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, kokusu etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Rastgele etrafa atılan bu artık ve atıklar, insanları rahatsız etmekte, kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır.

0: Kurban rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı kurban rehberi sona erdi.
1: Akran Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike attahiri attayyibil mubarakil ahabbi ileyk, ellezî izâ du'îte bihi ecebt, ve izâ su'ilte bihi a'tayt, ve izâ sturhimte bihi rahimt, ve izâ sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fid dunya vel ahire. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
1: اللهم سني

0: arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
1: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
0: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabike allazi enzelt ve bi nebiyike allazi erselt.
0: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
0: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilnel cenne, ve neccina minen nar, ve aslih lana şe'nena kullah.
0: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti ve zillah. Ve a'udhu bike min en azlima av uzlam.
0: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ceal serireti hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti saliha ve ceal alaniyeti saliha. Allahümme inni es'aluka min salihi ma tu'tin nas min el mali vel ehli vel veledi gayri dali vel el mudil.
0: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan Dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kutsal topraklarda hac heyecanı. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar Arafat yolunda. Medine'deki hacı adaylarının Mekke'ye taşınmasının ardından büyük buluşma için hazırlıklar tamamlandı. Terviye günü olan bugün boyunca hacılar vakitlerini dua, zikir ve tefekkürle geçirirken sık sık telbiye getirecek. Arafat'ta ise geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kalacak. Hacı adayları dua ile vakfeye duracak. Vakfe duası sonrasında Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kalacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sahi görevi yapılacak. Tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacılar bayramın 3. gününe kadar şeytan taşlama görevini yapacaklar. Ardından veda tavafında bulunacaklar. Akya Medya üzerinden Harem-i Şerif Kabe yayını 24 saat boyunca dilediğiniz her an izleyebilirsiniz. Arefe günü neler yapılmalı? 1447 Hicri takvime göre 9 Zilhicce yarın Arefe, 10 Zilhicce çarşamba günü de bayramın birinci günü olarak idrak edilecek. Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin diğer adı. Hazreti Peygamber'den Arefe günü oruç tutmanın faziletine dair hadis rivayet edildiği gibi Arafat'ta oruç tutmanın men edildiğine ve kendisinin orada oruç tutmadığına dair hadisler de var. Hacıların zayıf düşerek asıl görevlerini aksatmalarına yol açacağı için Arefe günü oruç tutmaları mekruh, hacca gitmeyenlerin aynı gün oruç tutması ise müstehap kabul edilmiştir. Müslim'de yer alan bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını

0: Allah'tan ümit ediyorum buyurmuştur. Kurban Bayramı'nda yerine getirilmesi gereken vacip olan teşrik tekbiri ise Arefe günü, yani yarın sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar farz namazların arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye tekbir getirilmesi şeklinde uygulanıyor. Tuz tüketimine dikkat. Profesör Doktor Sibel Ertek Yalçın, Türk halkının %40'ında tiroid nodülü bulunduğunu, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türünün tiroid kanseri olduğunu söyleyerek, son dönemde moda olan iyotsuz Himalaya tuzu benzeri tuzlar fazla tüketilmemeli. İyotlu tuzun da ağzı kapalı ve güneşten korunacak koyu renkli tuzluklarda tutulması, yemeğe yemek pişerken değil piştikten sonra eklenmesi en doğru kullanım şekli. İyotlu tuz kullanımı guatr ve nodül sıklığını azaltır dedi. Öte yandan Profesör Yalçın, tiroidin az çalışması halsizlik, yorgunluk, kabızlık, ciltte kabalaşma, şişkinlik, kilo verememe gibi belirtilere yol açar. Çok çalışması ise çarpıntı, kilo kaybı, ishal, aşırı terleme gibi bulgulara neden olur. Ailesinde tiroid hastalıkları olanlar ve boyun bölgesinde radyasyon öyküsü olanların endokrinoloji takibinde olması gerek. Boyunda bir şişlik veya ele gelen kitle bir tiroid nodülü veya guatr belirtisi olabilir. Ama bazen tiroid içeri veya aşağı doğru büyür ve hasta şişliği fark etmeyebilir. Bu nedenle endokrinolog tarafı boyun muayenesi yapılması uygun olacaktır, dedi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
1: Akrem Ercek.
0: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda Kurban Bayramı öncesinde kurban seçimi, kurban kesimi ve kesilen etlerin muhafazası noktasında uzmanların önemli tavsiyelerini paylaşacağız. Kurban Bayramı telaşı başladı, kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Peki kurban ibadetinin layıkıyla yapılabilmesi için kurbanlık hayvan seçimi nasıl yapılmalı ve kesim sırasında nelere dikkat edilmeli? Vekalet yerine kendisi kurban kesecek ya da kesilecek olanlar için kesim sırasında ve sonrasında yapılması gereken bir takım önemli noktalar var. Kurban seçimiyle devam edelim. Bir hayvanın kurban seçiminde başta yaşı önemlidir. Veteriner hekim Muhammed Efe, kurbanlık hayvanlardan deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi içinse 1 yaşın doldurulması gerekir. Hayvanlar sağlıklı ve azaları tam olmalı. Kötürüm derecede hasta, 1 ya da 2 gözü kör hayvanlardan kurban olmaz. Hayvanların sağlıklı ve azalarının tam olması hem ibadet hem de sağlık bakımından çok önemlidir. Ayrıca topal olan hayvanlardan da kurban olmamakla birlikte hayvan popülasyonun devamı açısından öncelikle erkek hayvanların kurban edilmesi önemlidir açıklamasını yapıyor. Kurban Bayramı birlik, beraberlik ve paylaşım için özel günler. Kurban vesilesiyle et tüketme imkanı bulamayanlar bu paylaşımdan nasipdar olurlar. Bu sebeple kurban toplumsal birliktelik için oldukça önemli bir ibadettir. Peki kurban kesiminde ve sonrasında nelere dikkat edilmeli? Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borusuyla iki atar damağının en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında hayvan omuriliğin kesilmesi mekruhtur. Hayvanın canı çıkmadan başıyla gövdesinin ayrılmamasına özen gösterilmeli, hayvana kesinlikle acı çektirilmemeli, bu sebeple iş ehline bırakılmalı ve hızlı olunmalıdır. Kullanılacak bıçaklar keskin olmalı ve kesim öncesinde hayvanlara kötü davranılmamalıdır. Kesim öncesi kötü muamele sonucu hayvanların strese girmesi, kesim sırasında yeterince kana katılmamasına sebep olur ve bu da etin kalitesini düşürür. Yine önemli bir detay da unutulmamalı ki, aynı ortamda kesilen hayvanlar birbirini görmemeli, kurban kesimi mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalıdır. Veteriner hekim Ali Fuat Kaplan ise Akra'ya yaptığı açıklamada çevre ve görüntü kirliliğinden sakınılmasının öneminden bahsetti. Halka açık park, meydan, yürüyüş yerleri gibi birçok insanın görebileceği yerlerde kesim yapılmaması gerektiğini belirtti Kaplan. Bunlar için en uygun yerlerin kombina, mezbaha veya bu iş için önceden belirlenmiş yerler olduğunu söyledi. Hayvanlardan bulaşabilecek olan hastalıkları da hatırlatarak kesim

0: Yapıldıktan sonra kurbanın iç organları dikkate çıkarılmalı ve hastalık bulaştırabilecek olan tüm organlar ve atıklar toprağa gömülmelidir dedi. Kurban kesimi sonrası ortaya çıkan atıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele atılmamalı. Göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı. Hayvanların yemesine ve çevreye yayılmasına izin verilmemeli. Atık ve artıklar çöp bidonlarına atılmamalı, derin çukura gömülmeli. Unutulmamalıdır ki hayvanlardan insanlara geçebilen ve zoonoz adıyla bilinen birçok hastalık etkeni bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşabilmekte. Kurban derisinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmeli. Yüzme işlemi esnasında derinin kıllı yönü ve deriyi yüzen kişilerin kirli elleri ete temas etmemeli. Deri üzerinde yağ ve et parçaları bırakılmamasına özen gösterilmeli. İç organlar dikkatlice çıkarılmalı. Normal görünümünde olup olmadıklarına dikkat edilmeli. Kesilen hayvanlara ait organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist, hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli. Kesim sonrası elde edilen deri ise 1-2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalı. Dinlendirilme esnasında derideki fazla su ve kan sızacaktır. Böylece bozulma riski de azalacaktır. Dinlenme işleminden sonra derinin yarısı veya üçte biri kadar ağırlığında iri tanecikli kaya tuzu kullanılarak deri tuzlanır. Tuzlama işleminden sonra deri bohça şeklinde katlanarak soğuk ve uygun bir alanda muhafaza edilir. Kurban kesimi tamamlandıktan sonraki aşama etlerin yüzülmesi ve saklanması. Kurban bayramı bereket demek. Kesilen onca etin kolay sürede bozulmaması ve tazeliğini koruması için de nasıl saklanması ve öncesinde yüzülmesi gerektiği iyi bilinmeli. Etlerin ne kadar süre dinlenmesi gerektiğini anlatan Muhammed Efe, iyi dinlenmemiş etin tadının özellikle sert ve lezzetsiz olabileceğini söyledi. Kurbanlık etler daha sıcak ve taze oldukları için 14 ila 20 derecede 5 ila 6 saat dinlendirilmeli, daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalı. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeli, aksi takdirde sert kalır ve tadı lezzetsiz gelir. Etler 1 sene boyunca sıfırın altında 18 derecede kalabilir, daha sonra bozulmaya başlar. Bozulmadan kasıt tadının zamanla değişeceği ve içerisinde bulunan besin ve minerallerin zamanla yok olması demektir. Bu yüzden etlerin aynı sene içerisinde tüketilmesi önemli. İnsan beslenmesinde hayvansal protein oldukça önemlidir. Etlerin güvenli bir şekilde eve girebilmesi için hayvan satış noktaları ve hayvan kesim yerlerinde hijyen sağlanmış olmalı. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin bir diğer saklama yöntemi ise kavurma işlemidir. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl kadar saklanabilir. Etlerin çok uzun bir süre saklanması bozulmaya, besin değerlerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına yol açar. Etli gıdaları yerken aşırı yandırmak, dumanla pişirmek, aşırı kızartmak gibi yanlış pişirme yöntemleri ve bu tip besinleri yeme alışkanlığı uzun vadede sindirim sistemi kanserlerine neden olmakta. Bu nedenle bu tip besinleri daha çok haşlama tipi ve sebzeyle karışık olarak sağlıklı yağlarla ve ölçülü bir şekilde yemek sağlık açısından önemlidir. Değerli dinleyicilerimiz, bu programımızda kurbanlık hayvanların seçimi, kesimde dikkat edilecekler, hijyen ve çevre sağlığının korunması, kurban kesiminde dikkat edilecek önemli ayrıntılar, kurban etlerinin muhafazası ve pişirilmesine yönelik bilgileri paylaştık uzmanların değerlendirmeleri çerçevesinde. Bu bilgilerle programımızı noktalıyoruz ve şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akram Mercek. Akram Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunuyoruz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şehri İstanbul'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyor. İslam büyüklerinin ve seçkin şahsiyetlerin hac hatıralarına yer verdiğimiz programımıza başlıyoruz. Programımızda bugün Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız hacla ilgili izlenimlerini ve hatıralarını şöyle paylaşıyor. İslam'ın en hikmetli, en saltanatlı, en ihtişamlı, Türkçe tabirle, en görkemli ibadetlerinden biri de hac ibadetidir. Hac ibadeti bir yönden bakarsanız son derece dervişane, mütevaziyane, sessiz sedasız, ferdi bir ibadettir. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde bu kadar muhteşem bir ibadet yok. Tüm dünyanın insanlarına hitap eden, müşterek hareket etmelerini sağlayan şahane bir ibadetle karşı karşıyayız. Bu beldeler, insanlığın tarihi kadar eski bir ibadet yerine, peygamberlerin gömüldüğü, peygamberlerin dolaştığı yerlere ev sahipliği yapmaktadır. Peygamberlerin çoğu, Cebeli Ebu Kubeys'e defnedilmiş, bir kısmı da Safa Tepesi'nin arkasına medfundur. İsmail aleyhisselam, Hicri İsmail'e defnedilmiş. Kabe'nin o açık olan duvarının arka kısmındaysa daha nice peygamberler olduğu rivayet ediliyor. Buranın kıymetini melekler de biliyor, peygamberler de biliyor, Evliyaullah da biliyor. Çoğu farklı yerlerde yaşamış. Sonunda Kabe-i Müşerrefe'nin çevresinde ve burada defnolunmuş. Kabirleri buradadır. Kaleme almış olduğu bu izlenimlerinin ardından Kabe'nin 1996 yılında tamir edildiğini belirten Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız o dönemde yaşadığı bir hatırayı ise şu cümlelerle anlatmaktadır. 1996 yılında Kabe-i Müşerrefe'yi tamirata almışlar. Çünkü çatısı akıyormuş. Belki çatısını tutan asıl malzemesi ahşaptı. Onlar asırlar boyunca öyle durduğu için çürümüş olsa gerek. Tamir ihtiyacı böylece hasıl olmuş. Biz bunu İstanbul'dayken duymuştuk ve temenni ediyorduk ki inşallah biz gidinceye kadar tamir bitmiş olur da biz de Kabe-i Müşerrefemizi o mübarek görünüşüyle, duvarlarıyla, altın kapısıyla, siyah örtüsüyle, siyah örtüsünün üstüne altın işlemeli ayetleriyle doya doya gözyaşları içinde seyrederiz. Oraya gittiğimizde gördük ki Kabe bembeyaz, kendi asıl boyundan da yüksek, daha yüksek bir şekilde etrafı çevrilmiş durumda. Etrafına iskele de kurulmuş. Onun için Kabe-i Müşerrefe'nin sadece Hacer-i Esved tarafı bazen görünüyor, başka yerleri görünmüyor. Tavaf da daha geniş bir daire halinde yapılıyor. Biz keşke tamirat bitmiş olsaydı derken, burada çok güzel bir durumla, lütufla karşılaştık. Bazı dostlarımız, kardeşlerimiz ve burada tanıdıkları olan kimseler aracı oldular. ''Hocam Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmek ister misiniz?'' dediler. Tabii canımıza minnet, hatta can feda. Kabe'nin içerisine girmek çok büyük bir lütuf. Hay hay dedik, bekledik ve bize içeriye girmek nasip oldu. Kabe'nin tavaf edilen tarafında parmaklıklar var, askerler duruyor. O parmaklıklardan içeriye kimseyi sokmuyorlar. Oradan içeriye giriyorsunuz. O kapının küçük bir

0: gözleme penceresi var. Oradan kim geldi diye bakıyor ve kapıyı ona göre açıyorlar. Biz oraya girdik. Kabe-i Müşerrefe'nin Hatim Hicri İsmail kısmından Rükn-ü Şami'den Rükn-ü Iraki'ye, Rükn-ü Iraki'den Rükn-ü Hacer-i Esved'e doğru Hatim içinden kuzeyden güneye doğru yürüdük. Kabe-i Müşerrefe'nin kapısına bir rampa çıkış yapmışlar. Oradan yavaş yavaş çıkılıyor. Her taraf iskele. Yukarı çıktık. Kabe-i Müşerrefe'nin kapısı açık. Elhamdülillah, oradan girdik. Orada Kabe'nin bir tarafının diğer tarafından daha uzun olduğunu gördüm. Tam dört köşe değil, küp şeklinde değil, biraz uzun tabanı, dikdörtgen şeklinde. Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmek bu kardeşinize böylece nasip oldu. Mermerlerini, nakışlarını, durumunu, en son yeni şeklini, içini görmek nasip oldu. Bir tarafta mermerciler cızır cızır mermerleri keserek yukarıları döşüyorlardı. Ben de mermer tozları arasında alnım, burnum, kaşlarım beyazlaşmış vaziyette Allah bize nasip etti. Kabe'nin mermer tozuna bulanarak orada namaz kıldım. Kabe'nin mermer tozuna bulaşan o elbiseleri de çıkarttım, paketledim, üstüne de yazdım. Bu benim Kabe-i Müşerrefe'ye girdiğim zaman giydiğim, Kabe'nin tozuyla tozlanmış elbiselerimdir diye pakette muhafaza ediyorum. Müzeye kaldırılacak kadar benim için kıymetli oldu. Şimdi bu güzel hatıralarla Kabe'yi bırakıp memlekete gidiyoruz. Bu kez görüyoruz ki karşımızdaki insanların gönülleri karşımızda. Kabe kadar muhterem, önemli. Burada Kabe'ye hürmet ettiğimiz gibi orada da gönüllere hürmet etmeyi unutmamak gerekiyor. O halde gönül yapmaya gayret etmek ve bu terbiyeyi hac sırasında kazanmak gerekiyor. Zira hacının tatlı dilli, güleç yüzlü, sabırlı, cömert, bağışı, iyiliği çok bir insan tarzında olması lazım. Hacı başkalarıyla cengü cidal etmeyecek, günahlara sapmayacak, kötü söz söylemeyecek, kötü düşünmeyecek, etrafındakileri kardeş belleyecek. Böylece başkalarına fedakarca davranmanın, iyilik yapmanın zevkini tadacak. Kıblemiz, Kabe-i Müşerrefemiz çok kıymetli. Elhamdülillah hacılarımız geliyorlar, görüyorlar. Gelemeyenlere de Allah zenginlik, sıhhat, imkan, kudret versin de bu mübarek ibadeti yapsınlar. Bu güzel yerleri hacılar yaparak, umreler yaparak görsünler. Peygamberlerin cevlangahı olan yerlerde dolaşsınlar. Haccın güzelliklerini tatsınlar ve nimetlerinden faydalansınlar. Değerli dinleyenler, Hac Günlükleri programımızda bugün Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın hac izlenimleri ve hac hatırasını aktardık. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.
1: Hac Günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunduk.

Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Arefe günü oruç tutan bir kimse için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş hadisler var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Kim Arefe günü oruç tutarsa efendim geçmiş senesinin günahları affolur ve gelecek senesinin günahları da affolacak diye bildiriliyor. Binaenaleyh benim bu konuşmamı dinleyen yurttaki efendim Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya'daki efendim dinleyen bütün kardeşlerimize hatırlatıyorum. Arefe orucunu tutsunlar, sevapları kazansınlar. Hacılar da tutacak mı? Hayır. Hacıların bu orucu tutması mekruhtur. Çünkü hacıların vazifesi var. Hacıların zaten sahip oldukları ikramlar çok fazla. Arafat'ta zaten onlar nice sevaplar kazanacaklar. Oruç tutarlarsa güneş çarpıyor, yorgun düşüyorlar. Arafat'taki vazifelerini yapamıyorlar. Dualarını, ibadetlerini yapamıyorlar. Onun için onlara, hacılara oruç tutmak mekruh oluyor ama hacca gelmemiş kardeşlerimiz Arefe günü orucunu kaçırmasınlar.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bu haftada yeni bir konu.
2: Gençler merak ediyor.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Gençler Merak Ediyor programına daha hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kurbanla alakalı merak ettiğimiz sorularımıza cevap arayacağız. Profesör Doktor Murat Şimşek bizlere eşlik edecek. Kurban sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelir. Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Kurban kesmenin kuralları var mıdır?
3: Bu çok önemli bir husus. Aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe validemize bıçağını bile ondan sonra kurbanı kes şeklindeki emrinden yola çıkarak aslında kör olmayan bıçakla, yani kesici, iyi kesici bir bıçakla boğazlanması çok önemlidir. Bunu biz bu konularda araştırma yaparken helal gıda konularında öğrenmiştik. Eğer bıçak keskin olursa hayvan boğazlandığında 45 saniye boyunca acı duymuyor ve hissetmiyormuş. Fark ettikten sonra da zaten kanı bayağı boşaldığı için herhangi bir acı çekmeden canı çıkmış oluyor. Dolayısıyla Yahudilerde zaten bıçakta herhangi bir küçük bir çentik olsa o hayvan yenmiyor. Kesin bir hüküm şeklinde. Bizde sadece bu sünnet olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yenmesine mani değil ama hayvana eziyet etmemek için çok keskin olması önerilmiştir ve ayrıca tek bir kesimde boğazlanması tavsiye edilmiştir. Yani en az 3-4 tane olan işte yemek borusu, nefes borusu, atar damar, toplar damar şeklindeki 4'ünün en az 3'ünün kesilmiş olması gerekir. 4'ünün kesilmesi esastır tabii ki ve bunun bir çekişte olması esastır. Yani sürterek kesme uygun değildir. Hatta bana böyle bir soru gelmişti. Testereyle kurban kesmek caiz mi? Bence değil. Testere çentikli şeyler acı işkence anlamına geliyor. Dolayısıyla caiz olmaz. Keskin bıçakla

0: kesilmesi lazım. Ama tabii bu imkanlar el verdiği ölçüde bıçağın büyük olması esastır. Küçük bıçak çünkü sürtünmeyi gerektirir. Buna benzer şartlar var. Ayrıca yine kesim esnasında şimdi kıbleye yatırılmasıyla ilgili onlar daha çok fazilet bağlamında uygun şekilde hayvanın eziyet edilmeden de yatırılması, ona güzel muamele edilmesi önemli şeylerdir. Sünnet-i Seniyye'de Peygamberimiz hayvanların canını alırken de rahmetle, merhametle güzel bir şekilde yapınız. Fe ahsinu el gitlete. Yani öldürürken de güzel bir şekilde tarz uygulayınız şeklinde buyurmuştur. Dolayısıyla hayvan kesimi esnasında en önemli şey boğazlanma olmakla birlikte diğer hayvana yapılan muameleler kısımları da önemlidir. Burada belki gelmese bile kesim esnasında şoklama ve işte mil ile bayıltma alnında şeklindeki kesimler pek uygun olmamakla birlikte bu şekilde kesilirse ve eğer hayvan ölmeden kesilmişse kurban yerine gelmiş sayılır. Bunları tavsiye etmiyoruz. Bu şekilde yapılanları hayvanın uygun bir şekilde kesilmesi İslam yasasına uygun kesilmesi gerekiyor ama bazı uygulamalarda şoklama ve benzeri şeyler yapılıyor. Hayvan ölmediği sürece ki yaklaşık 3 dakika olduğu söyleniyor. Sürenin o bayıltma şeyinde 3 dakikaya kalmadan hemen ilk 1 dakika içerisinde işte 40 saniye içerisinde boğazlanmışsa canlıyken boğazlanmış hükmünde olduğu için geçerli olur. Fakat bu tabi hayvana bir eziyet olma ihtimalinden tartışmalı bir konudur.
1: Kurbanı kendim mi kesmeliyim yoksa başkası benim adıma kesebilir mi?
0: Kendisi de kesebilir, bir başkası da vekaleten kesebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında kendi yaşı kadar 62 veya 1 tanesini kendisi boğazlamış. Geri kalanını Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'a boğazlatmıştır vekaleten ve dağıtımını vermiştir diye rivayetler var. Dolayısıyla bir kişi vekalet vererek kurbanını bir başkasına kestirebilir. İslam hukukunda yani fıkıhta vekalet çok geniş bir kavramdır ve dinimiz çoğu şeyde vekaleti kabul etmiştir. Vekalet aslında sırf Allah'a yapılan ibadetlerde geçerli olmaz. Mesela sen benim yerime oruç tutar mısın? Sen benim yerime namaz kılar mısın vekaleten? Geçerli değildir. Fakat bir ibadette, bir amelde maddi bir şey varsa yani mali bir durum varsa bu durumda vekalet geçerli olur. Mesela kurban kesmek mali bir şey içerdiği için geçerli olur. Veya zekat vermek mali olduğu için vekaleten biri birinin zekatını verebilir. Hac konusu vekaleten hac imkanı olmayan için olabileceği mezhebimizde tartışmalarla birlikte kabul edilmiştir. Dolayısıyla kurban vekaleti kabul eder ve bir kişi vekaletini verirse dünyanın herhangi bir yerinde onun adına bir kurban kesildiğinde o kurban onun adına kesilmiştir olur ve kendi kesmiş gibi olur. El vekil, kel asil derler. Vekil asıl gibidir. Dolayısıyla vekilin yapmış olduğu işlem asıl adına olduğu sürece geçerlidir. Burada tabii vekalet verirken çok dikkat etmek gerekir. Tam bir şekilde vekaleti vermek önemlidir. Ve kesen kişinin de niyetinde, sözlü söylemesi de esastır ama niyetinde mutlaka o kişi adına kestiğini bilmesi gerekir. Onun adına kesilmişse şimdi işte uygulamalarda isimler okunuyor. Onlar adına Bismillahü Ekber diyerek kesiliyor. Bu şekilde uygulamalar caizdir.
1: Kurban kesmek için ortak olunur mu? Olacaksa kurban için kaç kişiye kadar ortak olabilirim?
0: Koyun ve keçi hayvanlarında bir kişi kesebilir. Ortak olamaz. Diğer sığır, manda ve deve cinsinde 7 kişiye kadar ortak olmak caizdir. Tabii şöyle şeyler oluyor, soruluyordu. Mesela yardım kurbanı yapılıyor. İşte herkes şu kadar para veriyor. Ortaklaşa bir kurban kesiyorlar. 10 kişi, 15 kişi bir koyun mesela. Bu bir kurban değildir. Bu normal sadaka. Yani bir yardım anlamına gelebilir. Kurban olacaksa bir şey, bu adak olsun. Gerek uduhiye dediğimiz kurban bayramında kestiğimiz gerçek kurban olsun. Bunların dediğimiz gibi koyun keçilerde bir kişi, bir hisse olabilir. Manda, sığır ve develerde ise 7 olabilir. Bu 7'den daha az da olabilir. 3, 4, 5, 6. 2 kişi bir deveyi kesebilirler. 1 kişi kesebilir. Sığırı ve deveyi kesebilir. 7 kişiye kadar izin verilmiştir. Bütün mezheplerimizde aynı görüş vardır. Dolayısıyla ortak kesme konusunda şöyle bir şey var. Bazı şartlar vardır. Yani 7 bir kişiye 7 de 1'den daha az düşmemeli hissesi. Yani o tarz yani çok detaylı ama mesela şöyle oluyor. Yarısına bir kişi, diğer yarısına 3 kişi kurbana giriyorlar? Bu tarz sorular geliyor. Burada hesap şekli şudur kabaca. Hesap ettiğimizde eğer onlardan herhangi birinin hissesi 7'de 1'den daha düşük değilse geçerli olur. Ki daha düşük olmaz bu durumda. 4 olursa daha düşük olur. Mesela bir yarısı bir kişinin, diğer yarısı 4 kişinin olsa tahminim, yani biraz matematiksel yapmak lazım da bir matematikçiyle, 7'de 1'den daha düşük olur bir hissenin biri. O zaman kurban hiçbiri caiz olmaz. Dolayısıyla burada buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de hisselerde ikinci dikkat edilmesi gereken husus, bütün katılanların ibadet kastıyla bu hisseye dahil olmuş olmaları gerekir. Eğer biri sırf kurban kesilirken ben de et alayım diye katılırsa bu kurban geçerli olmaz. Hiçbiri için geçerli olmaz. Fakat kurban dediğimiz şeylerden biriyle katılmışsa, mesela şükür kurbanı da olabilir, adak kurbanı da olabilir, akika bile olabilir. Dolayısıyla kurban kastıyla katılmışsa o zaman katılabilir, bu şekilde kesilebilir. Şartımız sırf et için katılmış olmayacak şeklinde bir takım şartları vardır bu ortak kurban kesmenin diyebiliriz.
1: Vacip kurban kesen kişi kestiği kurbanın etinden yiyebilir mi?
0: Normalde bildiğimiz kurban bayramında kestiğimiz kurbanı kesen bir kişi kurban etinden yiyebilir. Adak kesmişse birisi içinden o eti dağıtmalıdır. Kendine düşen miktarını dağıtmalıdır. Onu kendisi yememelidir. Yerse yediği miktar kadar fakirlere tasadduk etmelidir. Dolayısıyla hem hediye kurbanı hac kurbanında, hem şükür kurbanında, hem kurbanda kestiğimiz uduhiye dediğimiz bizim edha dediğimiz kurbanda kişi kendi kestiği kurbanın etinden yiyebilir. Sadece adaklarda fakire bağışlamış olduğu için, fakirin hakkı olduğu için yerse onu tasadduk eder. Yememesi esastır. Ama bir ortam gerektirdiği için yerse tasadduk etmesi gerekir diyebiliriz. Dolayısıyla kurban etleri helal kılınmıştır. Etleri ve kanları Cenab-ı Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanız ulaşır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede. Dolayısıyla önemli olan orada işte nefsimizi kurban etme, Allah'ın emirlerine itaat etme, Cenab-ı Allah'a yaklaşmak kastıyla yapılan ameldir. Et kısmı sonraki ikinci bir meseledir diyebiliriz.
1: Kurban etinin ne kadara dağıtılmalıdır?
0: Kurban eti ile ilgili örfte şöyle bir anlatı var. Doğrudur o. Ben de katılıyorum ona. Üçte birinin işte fakirlere dağıtılması, üçte birinin eş dost akrabayla birlikte ikramlarla yenmesi, üçte birinin de aile efradının yemesi şeklinde. Bu bir örftür. Bunu aslında bulunduğumuz şartlar belirler, örf belirler. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kıtlık olduğu için hiç biriktirilmeyecek. O gün yedik, ikram ettik, bitti. Yani veya birkaç gün içerisinde, üç gün olduğu falan da söyleniyor. Dolayısıyla bu şekildeki şartlarda dağıtmak esas olur ve tabii farz diyemeyiz, buna gerekli vacip diyemeyiz ama o şartlarda hemen hemen tamamını dağıtmak uygundur. Ama bazı durumlarda imkanlar iyidir, ülkenin imkanları iyi, işte dünyanın imkanı da iyi olduğunu düşünelim. O durumda kurban etinin tamamını bir kişi kendisine ayırsa, Hanefi mezhebimize göre bir şey lazım gelmez. Kendisi tüketebilir. Ama Şafii mezhebinde mutlaka bir parçasının fakirlere ulaştırılması gerekir. O da önemli, güzel bir hüküm. Dolayısıyla yani bir kısmını mutlaka, yani benim kanaatime göre de ikram etmekte, yani fakirlere ulaştırmakta fayda vardır. Üçte biri ayırmak da uygundur. Yarı yarıya ayırmak da, tamamını tasadduk etmek de uygundur. Mesela yurt dışına verilen kurbanlarda tamamı tasadduk edilir kesildikten sonra. Bu daha da faziletli olur tabii ki. Dolayısıyla yani diyelim ki bir kişi kurbandan sonraki etini herkese ikram etti, yedirdi, ziyafet verdi. O da mümkündür. Veya diyelim ki ihtiyaç sahibi biri kıt kanaat bir kurban kesmek istedi, kurban kesti. İşte 15 kilo, 10 kilo, 15 kilo bir eti oldu. İşte hocam ben bunu dağıtmasam benim daha çok ihtiyacım var. İşte buzdolabına koysak, yıl boyunca tüketsek olur mu derse, tabii ki olur. Onun ihtiyacı varsa öncelikli olarak Hanefi mezhebimizde hiç vermese bile kişinin kurban etini biriktirmesi, evinde tutması, yıl boyunca ailece tüketmesinde bir sakınca yoktur. Ne kadar çok dağıtırsak o kadar fazilet ve sevap elde etmiş olacağımız için esas kalan da baki vel bakiyatü salihat, salih amel odur. Dağıtmayı teşvik etmekte fayda var tabii ki.
1: Kurban eti kimlere dağıtılmalıdır?
0: Kurban etinde herhangi bir şart yok. Herkese verilebilir. Bütün Müslüman kardeşlerimize bağışlanır. gayrimüslimler konusunda küçük bir ihtilaf olmakla birlikte Allahu alem.

0: Kurban etini dağıtmanın hükmü nedir?
1: Dağıtmak vacip değildir. Dağıtma Hanefi mezhebimize göre tamamını da kendisine bırakabilir. Şafii mezhebinde mutlaka bir tane bir parça tasadduk etmesi, dağıtması gerekir. Gerekli, yani şöyle diyelim, illa şunlara vermesi gerekir gibi bir şey yok. Faziletli olan, en çok ihtiyaç sahibi olan kişiye ulaştırmaktır. Yani bunu uluslararası kurban organizasyonu açısından da söyleyebiliriz. Hangi ülke daha çok muhtaçsa oraya göndermek daha faziletli olur. En çok ihtiyaç sahibine ulaştığımızda en faziletlisini yapmış oluruz. Ama yani bu bir şart değildir. Kendi komşumuz, akrabamız da olabilir. Onlara da ikram edebiliriz. Kurban kesen bir kişiye kurban eti ikram etmekte bir sakınca yoktur. Kabul ederse o da olabilir. O onun etini ikram eder, onun eti. Yani serbest bir durum vardır. Burada bir sınırlayıcı bir şey yoktur diyebiliriz.
0: Vekalet ile kurban kesilebilir mi? Kestirilebilir mi?
1: Vekalet ile kurban kesilebilir. Vekalet dinimizce caizdir. Kurban mali bir ibadet olduğu için vekaleti kabul eder. Burada dikkat edilmesi gereken husus, vekaletin dikkatli bir şekilde, tam bir şekilde verilmesi ve alan kişinin de bu emaneti tam bir şekilde alması, ehliyetli, liyakatli olması kişi veya kurumun. Bu vekalet, şimdi klasik fıkıhta tabii ki şahsın şahsa vekalet vermesi birebir sözlü olarak, işte sana vekalet verdim, o da kabul ettim şeklindeydi. Fakat günümüzde bir takım internet araçları, işte sosyal medya araçları, buna benzer teknolojik dijital vasıtalarla da vekalet verilmektedir. Bu da dinimizce uygundur. Burada önemli olan vekaletin anlaşılır, kimin neyi kastettiğini bilebilir şekilde verilmesi ve kim ne vekaleti verdiğini, alan kişi de ne vekaleti aldığını biliyorsa bu vekaletin dijital bir ortamda yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yerli yerine ulaştıktan sonra pratik olarak da şunu söyleyebiliriz. Bu vekaletleri hem alan hem veren taraflar açısından açıkça yazılmasında fayda vardır. Bu birinci öncelikli kurbanını kesme vekaleti olmakla birlikte bu vekalete ilave hususları da almakta fayda vardır. Mesela etin dağıtımıyla ilgili hususu da vekaletlerde belirtmekte fayda vardır. Veya alıcıların bununla ilgili beyanlarını vekalet alırken o program dijital ortamlarda açıklamaları yeterlidir. Yani biz kurban etlerini şu şu şu esaslar çerçevesinde dağıtmaktayız. Falan yerde kesmekteyiz. Bunun yüzde şu kadarı yaklaşık olarak tabii kesme ve diğer masraf, dağıtma masraflarına gitmektedir. Yüzde şu kadarıyla şu kadarlık bir kurbanlık dağıtmaktayız. Yani şeklinde açık beyanlarla yapılmasında fayda vardır.
0: Kurban kesmek yerine sadaka ya da bağış yapabilir miyiz?
1: Kurban ibadetiyle sadaka ibadeti güzel ibadetlerdir. İkisi de güzel amellerdir ama birbirinden farklıdır. Bir kişi sadaka verebilir, et bile bağışlayabilir. Yani efendim tavuk bağışlayabilir. Yani şey söylemek gerekirse herhangi bir... Dolayısıyla bu başka bir şey. Kurban başka bir şeydir. Yani kurban kendine has özellikleri, şartları, şekilleri olan Cenab-ı Allah tarafından ve Peygamber tarafından belirlenmiş bir ibadettir sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu ibadetin o şekilde yapıldığı zaman yerine geldiği düşünülür. Bunun haricinde yapılanlar kurban yerine geçmez tabii ki doğal olarak, ama o da güzel bir şey olabilir. Dolayısıyla karıştırmamak gerekir. Yani sadaka vermekle kurban kesmek aynı şey değildir. Bu diyelim ki imkanı olmayanın, bazı rivayetler oluyor yani kurban bayramı günü evde et yok, İşte kurban kesemedik ama kasaptan et alıp evde et bulundursak tabii ki yani bir sakıncası niye sakıncası olsun, o normal bir şey. Veya ben kurban kesemedim ama fakirlere kasaptan et alıp ikram etsem kurban kesmiş olmasın ama büyük bir sevap ecir alabilirsin. Ona biz bir şey diyemeyiz. O da güzel bir ameldir. Dolayısıyla kurban kesmek gerek vacip hükmü açısından gerek sünnet-i müekked açısından olsun, kendine has şartları, özellikleri olan bir ibadet şeklidir. Bu şekilde ancak yerine getirilir. İşte ikinci husus, hayvan refahı ve hayvan hakları savunucuları bakımından dile getirilen kesmeyelim de işte onun yerine başka bir şey yapalım, yani başka bir ameli, başka bir ibadeti ikame edelim şeklindeki, yani edilisi şeklindeki talepler doğru değil. Bu Cenab-ı Allah'ın izin verdiği bir şeydir. Hayvanların etinin yenmesi ve bunun da bir şükür vesilesi olduğu ayet-i kerimde açıkça belirtilir. Allah izin verdiği için biz onların etlerini yiyebiliyoruz zaten. Cenab-ı Allah izin vermeseydi yiyemeyecektik. Ayrıca protein ihtiyacı dünyanın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesidir. Dolayısıyla ete herkes ulaşamıyor. Hayvan bu

0: azlamak usulüne uygun, onlara eziyet etmeden ve etini yemek tabii İslam'ın izin verdiği hayvanlar açısından caizdir, uygundur. Herhangi bir sakınca yoktur. Bu bir aşırılıktır şeyde. Etik ve ahlakta aşırılık var. Bazı aşırı görüşler var özellikle Avrupa'da, Amerika'da. Bunlar ayrı bir etik helal diye bir şeyi de savunan bazı gruplar var. Onlar diyor ki işte hayvanları kesmeyelim. İşte başka şekilde proteinleri elde edelim diyen bir gruplar da var. Bunlar dini yorumların aşırı uçları olarak görülmektedir. Dünyanın veya tüm insanlığın ortak kabulü hayvan etlerinden yararlanmak insanlık tarihinden beri de olan bir şeydir ama bunu İslami esaslara göre yapmak gerekir ve kurban ibadeti de zaten ibadet olmak bakımından bunu sağlayıcı bir araçtır bu anlamda, yani gıda anlamında. Ama tabii bizim esas amacımız Allah'ın emrine uymaktır, gıda değildir ama bu da Allah'ın bir ikramıdır ayrıca. Çünkü ayeti kerimede etleri Allah'a ulaşmaz fakat siz şükrediniz diyor. Yani Allah size buna izin verdi. Şöyle de olabilirdi. Kurbanını kesin ve etini yemeyin şeklinde olabilirdi. Yani izin vermiyor. İzin vermesi de ayrıca bir lütuftur Cenab-ı Allah tarafından verilmiş ve şükür vesilesidir diyebiliriz.
1: Gelişen imkanlarla online, dijital vekalet verilmekte. Sözlü vekalet yerine bir tuşa basılarak vekalet veriliyor. Bu uygun mudur?
0: Sanal ortamlarda vekalet uygundur. Çağın gerektirdiği şekilde mutlaka sözlü söylemek gerekmez ama tabii sözlü uygulayan arkadaşlarımız da oluyor. İşte vekaletini verdim şeklinde telefonlara arayanlar da, bu da uygun. Bu daha da tabii sağlam olabilir ama şu anda dijital ortamlarda, sanal ortamlarda kutucuk işaretlemek, yazmak veya işte tercihlerle gönderme şeklinde olan, onay şeklinde olan vekaletler geçerlidir. Bu zaten tüm sistemlerde geçerli. Kurban için de geçerli olur. Çünkü o sistem ona göre kurulmuş ve ona göre yapılmış ve o vekalet olarak alınıyor kurum tarafından ve kurbanı insan kesiyor. O kesecek olan insanlara o vekalet gönderiliyor. Onlar adına iş yapıyorlar. Dolayısıyla arada böyle bir dijital bir ortamın olmasında bir sakınca yok. Yani şöyle olsa soru belki, o da Allah'a emanet caiz olur da, otomatik kesim olan bir yer, yani direkt vekaleti veriyoruz, kurum, fabrika gibi bir, yani mezbaha gibi bir şey, öyle bir şey yok ama yani otomatik kesim caiz dersek o bile belki şey olabilir, yapay zeka ile yapılmış bir şey, onu ileride tartışacağız belki. Yani dolayısıyla burada önemli olan işin bir kişi adına yapılmış olmasıdır, asıl gibidir. O bir vasıtadır, araçtır dijital ortam. O araçla o gidiyor ve onun adına o işlem yapılıyor, insan tarafından yapılıyor. Netice itibariyle bütün ortamlarda vekalet verilmişse, uygun usulüne uygun şekilde tasarlanmışsa dijital ortam geçerli olur. Allah-u Alem.
1: Kurban kesimi sonrası namaz kılınmalı mı?
0: Doğrudan kurban namazı diye bir namaz bulunmamaktadır. Hadis-i şeriflerde olsun, diğer fıkıh kitaplarında olsun. Sadece şükür için kurban kestim, Allah'a şükür olsun diye bir kişi iki rekat namaz kılarsa kılabilir. Yani bunda bir sakınca yoktur. Kılmasın, güzel namaz kılmak güzel bir şeydir. Mutlak namaz hükmündedir. Özellikle kurbana ait bir şey değildir. Şunu söyleyebiliriz. Yani kurban kestin, namaz kılmadın diye birini kınamak doğru değildir. O zaman bunu bir bid'at haline getirmiş oluruz. Gereklilik değildir. Kılarsa güzel bir iş yapmış olur. Kılan kılar, kılmayan kılmaz. Yani öyle bir insana örfte bazen var, işte namazını kıldın mı kurbanın kesildi falan filan gibi, veya teyzeler neler önceden vardı, ben hatırlarım babaannemden falan, kurban kesildi mi, haber geldi mi, namaz kılacağım diye bekleyen. Bu tabii bir gereklilik olursa bid'ate düşme riski vardır. Gereklilik olarak değil, Cenab-ı Allah'a şükür olarak bir namaz kılırsa bir şey lazım gelmez.
1: Sevgili dinleyenler, Bir Gençler Merak Ediyor programının daha sonuna geldik. Bugün Profesör Doktor Murat Şimşek bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz sorularımızı cevapladığınız için. Konuklarımıza iletmemizi istediğiniz soruları ya da işlememizi istediğiniz konuları bizlere Akra Medya sosyal medya hesaplarından ve aynı zamanda 0501 630 3030 numaralı Akra WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin.

0: 0501 630 30 30.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.
0: Sağduyunun sesi Accra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: Akra reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra reklam. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini. Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını, yani 24 ayını, devenin 5 yaşını, keçi ve koyunun 1 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir. Ancak koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftliklerin kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler, erişkin ve özellikleri dikkate alınabilir. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonuç verir. Kayıtlar yok ise en iyi yaş tespiti diş gelişmelerine bakarak yapılır. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için 2 ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Sağ ve sol yanda 4 süt dişinin ilk öndekilerin yerinden çıkıp kalıcı dişlerin onların yerinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla sığır ve mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış 2 adet kalıcı dişin bulunması o hayvanın 2 yaşını doldurduğunu göstermektedir. Koyunlarda dış görünüşüne bakılarak 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban kabul edilebilmesi için yeterlidir. Keçilerin kurban edilebilmesi için de 1 yaşını doldurmuş olması gereklidir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerine kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Keçilerde ilk kesici ön süt dişlerinin değişimi 15 ila 18 aylıkken gerçekleşir. Develerde ön süt dişlerinin değişimi 4 yaşında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de 5 yaşında olmaktadır. Devenin kurban edilebilmesi için 5 yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerine kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
1: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba değerli dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda bu kez müminlerin annelerinden Hazreti Safiye binti Huyeyye'den ve tabiinden Kadı Şureyh'ten söz edeceğiz.

O, Musa'nın kardeşi Harun İbni İmran'ın torunlarındandı. Resulullah Zeynep'e Safiye ismini verdi ve onunla evlendi. Safiye, Yahudi olan ailesinin kitaplarından öğrendikleri, gelecek peygamberle ilgili anlattıkları hatıralara döndü. Onlar, Resulullah Medine'ye hicret edince vazifelendirilmesinin yaklaştığını müjdeledikleri, bu konuda kitaplarından öğrendikleri peygambere karşı kin ve düşmanlık beslemeye başladılar. O şöyle anlatıyordu: "Ben babamın da, amcam Ebu Yasir'in de en sevgili çocuğuydum. Onlarla karşılaştığımda bütün çocuklarından önce benimle ilgilenirdi." Resulullah Medine'ye geldikten sonra bunları bir düşüncedir aldı. Onların eve dönüşü güneşin batıp karanlık çökmüş gibi bir hava getirdi. Eve gelirken sanki düşüverecekmiş gibi sarsak bir şekilde geldiler. Her zaman yaptığım gibi onları neşelendirmeye çalıştım ama üzüntülerinin çokluğundan ikisi de benim yüzüme bile bakmadılar. Amcam Ebu Yasir'in şöyle sorduğunu işittim: O peygamber midir?" Babam cevap verdi: "Evet, vallahi odur. Onu tanıyor ve gerçekliğine inanıyor musun?" "Evet." "Ona karşı içinde ne duyuyorsun?" "Vallahi yaşadığım sürece ona karşı düşmanlık duymayacağım." Safiye binti Huyey Hayber'den gelince Haris İbni Ennuman'ın evine indirildi. Safiye binti Huyey İbni Ahdab, yumuşak huylu, akıllı ve faziletli birisiydi. Bir gün peygamber onun yanına girdi ve onun ağladığını gördü. Ona şöyle dedi: "Niçin ağlıyorsun?" Resulullah'ın hanımları vefatından önceki hastalığı esnasında toplandılar. Safiye binti Huyey İbni Ahdab, "Ya Resulallah, vallahi sana gelen bu sıkıntının bana gelmesini isterdim," dedi. Resulullah Yüce Allah'a kavuşunca bir grup Safiye binti Huyey İbni Ahdab'ın odasına girip Allah'ı zikrettiler. Kur'an okudular ve secde yaptılar. Safiye perdenin arkasından onlara seslendi: "Böyle secde etmek ve Kur'an okumak varken ağlamak niyedir?" Müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab zamanında Safiye binti Huyey İbni Ahdab'ın cariyesi Ömer'e gelip şöyle dedi: "Safiye cumartesi gününü seviyor ve Yahudilerle ilişkisini sürdürüyor." Müminlerin emiri Ömer ona bir adam göndererek bu meseleyi sordurdu. O da: "Cumartesi gününü soruyorsun. Allah onun yerine bana cuma gününü verdiğinden beri o günü sevmiyorum. Yahudiler hakkındaki soruna gelince, onların arasında benim akrabalarım var. Öyle olunca ben de akrabalarımla ilişkimi sürdürüyorum," cevabını verdi. Daha sonra cariyeye, "Niçin böyle yaptın?" dedi. Cariye de, "Şeytana uydum," dedi. Safiye binti Huyey İbni Ahdab, "Git sen artık hürsün," dedi. Asiler Osman İbni Affan'ın evini kuşatınca müminlerin annesi Safiye binti Huyey kendi eviyle Hazreti Osman'ın arasında bir geçit, gizli yol meydana getirdi. Kuşatma belası sırasında ona yemek ve su taşıyordu. Safiye şöyle derdi: "Resulullah'ın huzuruna geldiğim gün daha 17 yaşıma ulaşmamıştım." Ümmül Mü'minin Safiye binti Huyey İbni Ahdab Hicri 52 yılında vefat etmiştir. Baki'de Resulullah'ın öbür hanımlarının yanına defnedilmiştir.

0: Kıymetli dinleyenler, tabiinin büyüklerinden Kadı Şüreyh'in hayatına da kısaca değinmek istiyoruz. Hazreti Ömer, tabiinden birine en büyük makamlardan birisi olan kadılık makamını vereceğinde acele etmezdi. İslam'ın seması o gün Resulullah'ın sahabelerinden olan parlak yıldızlarla aydınlanmasına rağmen günler Ömer'in ferasetinin doğruluğunu, tedbirde kusur etmediğini ispat etmişti. Şüreyh 60 yıl kadar Müslümanlar arasında kesintisiz hüküm vermeye devam etti. Hazreti Ömer'den Muaviye zamanına kadar makamında kaldı. Nitekim Hazreti Muaviye'den sonra Emevi halifelerinden olan birisi onu bu görevde bıraktı ama Haccac'ın valiliği esnasında makamından istifası istendi. Övgüye layık işlerle dolu uzun ömrü 107 seneye ulaşmıştı. İslam kadılık tarihi Şüreyh'in şahane davranışlarıyla Allah'ın dinini ve onun hükümlerini kabul ettirmenin en güzel tutumlarıyla süslüdür. Ali İbni Ebi Talip kendisi için değerli olan bir zırhını kaybetmişti. Çok geçmeden onu Küfe çarşısında satan zimmi bir adamın elinde gördü. Hazreti Ali onu görünce tanıdı ve şöyle dedi: "Bu benim zırhımdır. Şöyle bir gecede, şöyle bir yerde devemden düşmüştü." Zimmi şu cevabı verdi: "Hayır, bu benim zırhımdır ve benim elimdedir. Ey müminlerin emiri." Hazreti Ali: "Hayır, o benim zırhımdır. Ben onu kimseye satmadım, kimseye bağışlamadım ki senin eline geçsin." dedi. Zimmi: "Aramızda Müslümanların kadısı var." dedi. Hazreti Ali: "Tamam, hadi ona gidelim." dedi. Daha sonra Kadı Şüreyh'e gittiler. Kadılık makamındaki Şüreyh Hazreti Ali'ye sordu: "Müminlerin emiri, ne diyorsun?" Hazreti Ali şu cevabı verdi: "Ben şu zırhımı bu adamda buldum. O zırh benden şöyle bir gecede, şöyle bir yerde düşmüştü. Aslında zırh ona ne satış ne de bağış yoluyla ulaştı." Şüreyh Zimmi'ye "Sen ne diyorsun ya?" dedi. Zimmi: "Zırh benimdir ve işte benim elimdedir. Ama müminlerin emirini yalancılıkla da itham etmiyorum." Şüreyh Ali'ye dönüp, "Ey müminlerin emiri, söylediklerinin doğru olduğundan şüphem yok. Zırh sana aittir. Fakat iddia ettiğin şeyin doğruluğuna şehadet eden iki şahidin olması lazım." dedi. Hazreti Ali, "Evet, azatlı kölem Kanber ve oğlum El Hasan bana şahitlik yaparlar." dedi. Şüreyh, "Müminlerin emiri, fakat oğlun babaya şahitliği caiz olmaz." dedi. Hazreti Ali, "Fesübhanallah, cennetlik bir adamın şahitliği caiz olmaz mı? Resulullah'ın El Hasan ve El Hüseyin, cennet halkının gençlerinin efendileridir dediğini duymadın mı?" dedi. Şüreyh, "Duydum müminlerin emiri, ancak oğlun babaya şahitliğini caiz göremem." dedi. Böylece Hazreti Ali Zimmi'ye dönüp, "Zırhı al. Benim bu ikisinden başka şahidim yok." dedi. Zimmi, "Fakat ben zırhın sana ait olduğuna şehadet ediyorum." dedi. Sonra şunu ilave etti: "Müminlerin emiri benimle kadısının önünde mahkemeleşiyor. Onun kadısı benim lehimde, onun aleyhinde hükmediyor. Bunu emreden dinin gerçekten hak olduğuna şehadet ediyorum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum." "Ey kadı, şunu bil ki zırh müminlerin emirinin zırhıdır. Sıffin'e giderken orduyu takip ettim. Zırh onun boz devesinden düştü ve ben aldım." Hazreti Ali ona şöyle dedi: "Sen artık Müslüman oldun. Ben onu sana verdim. Onunla birlikte sana bu atı da verdim. 60 yıl halk arasında adaleti yerine getirmiştir. Hiç kimseye zulmetmemiştir. Haktan ayrılmamış, hükümdarlarla halk arasında bir ayrım yapmamıştır. Allah ondan razı olsun." Sevgili dinleyiciler, bir programımızı daha burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tusalu, yani başka neyi seviyor Allahu Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, ihtibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım.

İsmail Aleyhisselam. Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlun İsmail'i diye emredince, o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca, tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe innaha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Errahim. Her şeyin sırrı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Allah müminlere çok merhamet edendir. Errahim ismi genellikle Allah'ın başka bir ismi şerifiyle beraber kullanılır. Gafurur Rahim, Tevvabur Rahim gibi. Tüm kainat Allah'ın rahmet isimlerinin tecelli yeridir. Rahman genel manada kullanılırken Rahim ise özelleşiyor. İnce, latif nimetler veren anlamında kullanılıyor. İşte Rahman ismi şerifinden farklı olarak Rahim ismi şerifi sadece müminlere nimetler veren manasıyla öne çıkıyor. Rahmaniyet genel ve tam bir emniyettir. Asi mümin, canlı cansız, hayvan insan, hepsi Rahman'ın rahmetine gark olmuşken, Rahim ismi olmasaydı, ilimle cehaletin ne farkı kalırdı? Tembel olan, asi olan, küfreden veya zulmedeni zıtlıklarından ayırabilir miydik? Bilmeyen aslı vücudu, bulmayan Mevlasını, surete insan gelir de, sirete hayvan gider. Bu ismi şerif bizlere ilk önce Rahman ve Rahim olan adına nasıl yaşamalıyız onu öğretir. Bismillahirrahmanirrahim. Günlük hayatımızdan ibadet hayatımıza her işimizi kapsarken Rahman ve Rahim ismi şeriflerini de içeriğinde cem eder. Her çaresizliğimizde ümitsizliğe düşemeyeceğimizi, kederi, gamı onun rahmetine sığınarak giderebileceğimizi hatırlatır. Devletin kapısı kapanmaz. Anne baba gibi yar olmaz. Sen düşerken sadece kardeşin tutar gibi doğrularımız denenmiş doğrulardır. Ama istisnaları da vardır. Rabbimiz ise bizim her tür ayıp ve hatamızı bilir ama rahmetiyle örter. Bağışlar, affeder. Başkalarının duyunca yüzümüze bakmayacağı hallerde bile hak kapısı hiç kapanmayan tek kapıdır. Rahim ismi şerifine göre her çalışma karşılık bulacaktır. Çalışanla çalışmayan aynı kefeye konmayacaktır. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da kazanımlarımız önce Rahman olanın bize engin rahmetiyle, sonra da Rahim ismi şerifiyle ahirette mümin gönüllere ikram etmesiyledir. Rahim ismi şerifinin zevkini bu dünyada duyan bir gönül çalışır, çabalar. Yes ve ümitsizlikten uzak olur. Allah'ın inananları mutlaka selamete çıkaracağından emin olur. Rahim ismi şerifi tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz için

0: isimsin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Akran, yol arkadaşım.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو تحليوان bütün kahlivanların başı kahlivanlık baş kahlivan yani يَمْلِكُ نَفْسَهُ اِنْدَ الْقَدَبُ Gazap zamanında nefsine hakim olabilen insandır. Onun için bir adam gelmişti de sordu Resulullah'tan ahlakı da. Dört tarafından böyle sordu. Dördüne de Cenab-ı Peygamber gazap etme, gazap etme, gazap etme diye cevap verdi. Gazap ahlakı mezmumeden bir tanesi. Ahlak mezmumeden bir tanesi. Onun için ahlak, iyi ahlakları ele geçirebilmenin Cenab-ı Hakk'ın işte insanlara verdiği bir nefis var ya, bu nefsin terbiyesine bağlı. Bu nefis bu kadar kötü bir şeydir bu nefis. Firavun var ya, bu Firavun'dan da beterdir. Bu Firavun'un belki bazı meziyetleri de vardır. Fakat bu nefis hiçbir iyi meziyeti yok. Hep kötülüktür ve insanı Allah'tan uzaklaştırır. Cehenneme sokmaktır en işi. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine akıl ermez. İnsanı yaratmış ve bunu da insanın başına musallat kılmıştır. Bizi de bu dar dünyada bununla boğuşmaya yollamıştır. Bu boğuşmadan bize de yol yollamış. İşte Ramazan'da tutarsanız orucu. Biraz da riyazet ederseniz, şöyle ahlaklarınız da güzel olursa, bu nefsinin istediklerini de yapmazsanız, yine Ramazan dışını yapmıyoruz elhamdülillah. Karnımız acıkıyor, canımız su da istiyor, ne suyunu veriyoruz, ne ekmeğini veriyoruz, ne kavga gürültü ederken, yoo oruç düz diyerekten, kavga gürültü de yapmıyoruz. Demek ki bu bir ayda kendimize bir şey veriyoruz, kıymet veriyoruz nefsiyle mücadele edip. Bunu işte ne kadar çok uzatabilirsek, ne kadar çok üzerinde durabilirsek, nefsimize o kadar hakim olabiliriz. Nefsimize ne kadar hakim olursak, bu nispetle de hürriyetimize sahip oluruz. Hürriyete sahip olmadıysa, şimdi aklıma gelen, cennetlerle, cennet bu dünyada hürriyeti kazananların yeri. Bu cennette, bu hürriyeti bu dünyada kazananlar ise, nefisleriyle mücadele edip, mücadelede muvaffak olanlar. Muvaffak olamazsa da mücadele olduğu için, bu da gazidir yine. Hem de öteki, hattaki gazi gibi değildir. Ya gazidir ya şehittir. İster muvaffak olsun ister muvaffak olamasın. Muvaffak olabilirse ne mutlu. Muvaffak olamadığı takdirde ama mücahidede. Mücahide oluyor ya daima mücahidede dünyada derler. Bazen mağlup da oluyoruz. Mağlup olmak da yine bir meziyettir yani. Teslim olmaktansa mağlup olduk ne yapalım. Ama dövüşmek lazım. Binaenaleyh ne istedi? Muhakkak uğraşmak lazım. Ne demek? Onun sözünü dinlememek. İstediğini yapmamak. Ama bu o kadar zor ki hele bu devirde. Yani deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Allah muhinimiz olsun, yardımcımız olsun. Ama bu kendi başımıza olursa elbette muvaffak olamayız ama bizim sahibimiz olan Hazreti Allah. Hazreti Allah'a yalvarır, yakarır, arkamızı ona dayar. Sen yardımcımız ol ya Rabbi diyersin. Ondan da imdatlar bekler de bu da imdadını gönderirse oldu bitti. Ama burada güzel şey söylüyor. İmam Gazali'nin çok güzel hikayeleri var. Bir arazi diyor, tohumu atarsın. Tohumu atmadan evvel orasını sürersin. Güzel efendim lazım giren şeylerini yaparsın. Cenab-ı Hakk'a dersin ki ya Rabbi sen de yağmurunu ver. Yahut su kanallarından açarsın su verirsin oraya. Oradan ümidin vardır ki sana bu sene Allah 10, 20, 30 cuması verecek. Ama diyorsan yeri sürmemişsin, çöl bir yere götürmüş tohumu atmışsın. Burada da Allah'tan istiyorsun ki sen buraya yağmur ver de bu çölde benim de arazi mahsulüm olsun. Bu hayaldan ibaret diyor. Binaenaleyh insanın mücahedesiz ve mücadelesiz tekemmül istemesi hayaldan ibaret. Yalvardır Allah'a. Allah diyor ki cahede, mücahede. Ellezine cahedü fina. Benim yolumda mücahede ki ben de sana yolumu açayım. Onun için bu gazap indinde, bu da bir hikat galiba. Bazı kavim sirayı tutuyor birinden diğerine. Bunlar umumiyette sert adam oluyorlar. Bu adamı yumuşatmanın imkanı olmaz. Her gün dövsen de yapamazsın, hapise katsan da yapamazsın. Ya onun nefsiyle mücadele edip de kendi içinden Allah bir şey verecek, arzu edecek.

0: Ya bu kötü şey bu, sertlik. Herkesten kavga ediyor, dövüş ediyor, bilmem ne diyor. Bu iyi bir şey değil. Nasıl kurtulayım? İşte kurtulmak için Allah'a yalvaracaksın ama yoluna da müracaat edeceksin. Bizim elbette nefislerimizin istirahatinin bir yolu var. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda toplanan bu ashab-ı kiram, gökten melek olarak inmediler. Bunların da her birisi çeşit cani izler vaktinde. Fakat iman şerefiyle müşerref olup da Resulullah'ın halkasına girdikten sonra melekleri de geçmiyor. Kuzu oldular. Neden? O sohbet onları muma çevirdi. Sohbet onları muma çevirdi. Ne eski şiddetleri kaldı, ne eski efendim yaramazlıkları kaldı. Hepsini bıraktılar. O en dünyanın altında yazılacak layıklı insanları oldular. Allah onların hürmetine bizi de affetsin, bizi de onların silsilesine katıştırsın. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri yine bu hususta diyor ki, mutlaka sen ahlakının tasfiyesini istiyorsan, ahlakı güzel insanlarla beraber düşüp kalkmanın yolunu bul. En güzeli oradır. Fakat diyor, bugün de bu gibi insanları bulmak çok zordur demiş. Bunu da demiş. Öyleyse bunların eserlerini okumaktan daha iyisi yok. Bu iyi insanların eserlerini bul, bunları oku, onlara karşı elbette gönlünden bir meyil olacaktır. Bu meyil dolayısıyla Allah imkanı varsa paçayı kurtarsın. İnne şemse vel kamer ayetani min ayatillah la yahsifani li mevti ahadim ve la li hayati fe ila gayetim zâlike fed'ullah ve kebbiru ve sallu ve tusadduku ya ümmeti Muhammed vallahi ma min ahadin aghyaru min Allah en yezliye abduhu اَوْ تَزْيَا اَمَتُهُ يَا اُمَّتِ مُحَمَّدْ فَاللّٰهِ لَا تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَا ضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا اللّٰهُمَّ هَمْ هَلْ بَلَّوْتُ Ravah-ı Malik'in Ahmed ibn-i Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, Davud ve İbn-i Cerir Hazreti Ayşe'den. Alt tarafında Cenab-ı Hakk'ın herkesten daha gayretli olduğunu. Burada gayret-i ilahiye kulu bizi yaratmış elhamdülillah. Biz kullarının kendisine kulluk etmesidir. Kulu kulluktan ayrılıp da emirlerine imtisal etmeyip kötü yollara döküldü müydü? Bunun için Cenab-ı Hak çok darılır. Çok darılır. Bazı zina gibi bir hallerin işlenmesiyle Cenab-ı Hakk'ın gayret-i ilahiyeyi dokanır yani. Sana ben bak sıhhat verdim, para da verdim, çalışıyorsun. Al namusunla bir aileyi, sana helal ettiği şeyden tezevvuk et. Haram ettiği şeyden neden böyle yani başkasının tarlasına tohum ekmek ne kadar çirkinse bu tarla benim değil, Ahmet'in tarlası. Mehmet'in tarlası. Bu Ahmet'in tarlası, kendi tarlam dururken Ahmet'in tarlası, Mehmet'in tarlasına tohum ekiyorum. Sonra bu mahsul benim diyerekten iddia etmek ne kadar çirkinse Allah'ın sana helal ettiğini bırakıp da haramlardan tezevvuk etmek bundan daha çok çirkin. İnne şemse tebluğu ma'a karnış şeytan fîzâ talat kârenehâ fîzâ tefe'at kârekâhâ سُمَّسْتَوَتْ قَارَنَهَا فِيْزَا زَالَتْ فَارِكَهَا وَيْزَا تَدَلَّتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فِيْزَا غَرَبَتْ فَارِكَهَا فَلَا تُصَلُّوا هَذِي الْاَوْقَاتِ السَّلَامِ Cenab-ı Peygamber bize üç vakitte namaz kılmak bekliyor ya, o vakitlerin şeysini anlatıyor. Bizim aklımıza daha şöyle uygun olsun derdi. Güneş doğarken namaz kılma diyor. Kılsak ne olacak? Tepedeyken kılma diyor, kılsak ne olacak? Batarken kılma diyor, kılarsak ne olacak? Bu üç vakitte namaz kerahat. Bunun kerahatini tabii o günkü insanda, bugünkü insanda sezemez olacak. Ama diyor ki onların doğuşuyla batışı aralarında şeytanlar oyun oynarlar, cirit oynarlar. Cirit oynarlar. İnsanları felakete sürükleyebilmek için en vacit hilelerini işlerler. Binaenaleyh siz o sıralarda artık bunlara karışmayın yani. Bunlar şeytanların selameti bir kenara çekilir otur. Sabahleyin namaza gelmiyor. Namazı kalkamıyor. Fakat işe erken vakitte gidiyor. Hırsı var. Çok iyi para kazanayım diye. Akşam geç vakitleri evine gelmiyor. Hala işinin başında para kazanmak istiyor. Bir de öğlen üstü istirahat kendisine tanımıyor. İstirahat da tanımıyor. Hemen hep çalışmak filan. Bunlar hiçbirisi demek doğru bir şeyler değillermiş ki Cenab-ı Peygamber bu sırada da bizleri men etmiş bu hallerde. Bu vakitlerde tabii bir de Hristiyanların ibadeti var. Güneş doğarken güneş perestler oraya bir ibadet ederler. Güneş perest. Bizim memlekette de varmış bunlardan. Bu sefer öğrendim Mardin taraflarında. Bir kavim varmış ne kadar gitse. Bunlar kimisi güneşe taparmış. Şeytana tapan da varmış bu devirde. Allah muhafız olsun. Şimdi böyle bir daire çevirirlermiş. Duydum. O artık o daireden çıkmazmış. Şeytan tarafına bağlandığım gibilerden nasıl bir itikatsa. Kötü bir itikat.
1: Allah kusurlarımızı affet eylesin. Tevfikat-ı Samadaniyesine

0: eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullardan zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Kaside-i Bürde. Ferçli olan İmam Gusiri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kutsal topraklarda hac heyecanı. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar Arafat yolunda. Medine'deki hacı adaylarının Mekke'ye taşınmasının ardından büyük buluşma için hazırlıklar tamamlandı. Terviye günü olan bugün boyunca hacılar vakitlerini dua, zikir ve tefekkürle geçirirken sık sık telbiye getirecek. Arafat'ta ise geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kalacak. Hacı adayları dua ile vakfeye duracak. Vakfe duası sonrasında Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kalacak. Müzdelife vakfesinin ardından hacı adayları bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sahi görevi yapılacak. Tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacılar bayramın 3. gününe kadar şeytan taşlama görevini yapacaklar. Ardından veda tavafında bulunacaklar. Akre Medya üzerinden Harem-i Şerif Kabe yayını 24 saat boyunca dilediğiniz her an izleyebilirsiniz. Arefe günü neler yapılmalı? 1447 Hicri takvime göre 9 Zilhicce yarın Arefe, 10 Zilhicce çarşamba günü de bayramın birinci günü olarak idrak edilecek. Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin diğer adı. Hazreti Peygamber'den Arefe günü oruç tutmanın faziletine dair hadis rivayet edildiği gibi Arafat'ta oruç tutmanın men edildiğine ve kendisinin orada oruç tutmadığına dair hadisler de var. Hacıların zayıf düşerek asıl görevlerini aksatmalarına yol açacağı için Arefe günü oruç tutmaları mekruh, hacca gitmeyenlerin aynı gün oruç tutması ise müstehap kabul edilmiştir. Müslim'de yer alan bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum buyurmuştur. Kurban Bayramı'nda yerine getirilmesi gereken vacip olan teşrik tekbiri ise Arefe günü yani yarın sabah namazından itibaren bayramın 4. gününün ikindi namazına kadar farz namazların arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye tekbir getirilmesi şeklinde uygulanıyor. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse

Kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualı eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Bayramda aşırı et tüketimine dikkat. Kurban Bayramı döneminde kırmızı et tüketiminin artması, özellikle kalp damar hastalığı, hipertansiyon, ritim bozukluğu ve yüksek kolesterol problemi olan kişiler açısından dikkat edilmesi gereken bir süreci beraberinde getiriyor. Bayram sofralarında porsiyon kontrolünün sağlanması büyük önem taşıyor. Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmesi, sindirim açısından da kalp hastalığı açısından da önerilmiyor. Yağsız veya az yağlı et tüketilmeli. Et mümkünse 24 saat dinlendirilmiş şekilde tüketilmeli. Öte yandan bayram ziyaretlerinde tüketilen şerbetli tatlılar ve aşırı kafein de kalp ritmini etkileyebilir. Bu nedenle tatlı tercihlerinde sütlü veya meyveli alternatifler daha uygun görülüyor. Tuz tüketimine dikkat. Profesör Doktor Sibel Ertek Yalçın, Türk halkının %40'ında tiroid nodülü bulunduğunu, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türünün tiroid kanseri olduğunu söyleyerek, son dönemde moda olan iyotsuz Himalaya tuzu benzeri tuzlar fazla tüketilmemeli. İyotlu tuzun da ağzı kapalı ve güneşten korunacak koyu renkli tuzluklarda tutulması, yemeğe yemek pişerken değil piştikten sonra eklenmesi en doğru kullanım şekli. İyotlu tuz kullanımı guatr ve nodül sıklığını azaltır, dedi. Öte yandan Profesör Yalçın, tiroidin az çalışması, halsizlik, yorgunluk, kabızlık, ciltte kabalaşma, şişkinlik, kilo verememe gibi belirtilere yol açar. Çok çalışması ise çarpıntı, kilo kaybı, ishal, aşırı terleme gibi bulgulara neden olur. Ailesinde tiroid hastalıkları olanlar ve boyun bölgesinde radyasyon öyküsü olanların endokrinoloji takibinde olması gerek. Boyunda bir şişlik veya ele gelen kitle bir tiroid nodülü veya guatr belirtisi olabilir. Ama bazen tiroid içeri veya aşağı doğru büyür ve hasta şişliği fark etmeyebilir. Bu nedenle endokrinolog tarafı boyun muayenesi yapılması uygun olacaktır, dedi. Aşırı telefon kullanımı el sinirlerini etkiliyor. Araştırmalara göre sürekli cep telefonu ve tablet kullanmak karpal tünel sendromu vakalarını arttırdı. Bu sendrom el bileğinde yer alan sinir sıkışması sonucu ortaya çıkıyor. Başparmak, işaret ve orta parmaklarda uyuşmaya, karıncalanmaya, ağrı ve güç kaybına yol açabiliyor. Genellikle geceleri ağrılar artıyor. Cep telefonunda sürekli mesajlaşmanın, ekranı yana yukarı aşağı doğru kaydırmanın oynadığı sendrom nedeniyle hastalar nesneleri elleriyle kavramakta zorlanabiliyor. Özellikle günde 4 saatten fazla telefon kullanımı bu durumundaki riski daha da artırıyor uyarısı yapıldı.
Yol hipnozuna dikkat. Uzun ve monoton yolculuklar sürücüler için sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda zihinsel bir sınav. Bazı sürücüler saatlerce araç kullanmalarına rağmen zamanın nasıl geçtiğini

0: fark etmez ve otomatik pilot moduna geçer. Bu durum psikolojide yol hipnozu olarak adlandırılır ve dikkat eksikliği, reflekslerin yavaşlaması ve potansiyel kazaları davetiye çıkarır. Yol hipnozu sadece uzun yolculuklarda değil, monoton trafik koşullarında da görülebilir ve sürücünün farkındalığını ciddi şekilde etkiler. Bu süreçte sürücü çevresel uyarıları fark etmede zorlanır, tehlikeleri zamanında göremez ve otomatik hareketlerle aracı yönetir. Monoton yollarda özellikle uzun tüneller, otoyol uzun düzleri ve az trafik olan güzergahlar yol hipnozu riskini artırır. Bu durumun belirtileri şunlardır. Saatlerce araç kullandıktan sonra zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek, araç kullanırken düşüncelere dalmak ve konsantrasyon kaybı yaşamak, yaklaşan trafik veya yol tehlikelerini geç fark etmek, direksiyon hakimiyetinde anlık kayıplar yaşamak, araç içi reflekslerin normalden yavaş çalışması. Bu durumdan korunmanın yolları ise şöyle: düzenli mola vermek, farklı uyaranlar kullanmak, müzik, podcast veya sesli kitap gibi dikkat uyarıcı aktiviteler sürüşü monotonluktan kurtarır. Zihinsel farkındalığı artırmak, yolculuk sırasında zihni meşgul edecek düşünceleri minimuma indirmek sürücünün çevresine odaklanmasını sağlar. Araç içi uygun sıcaklık ve havalandırma yorgunluk ve uyku eğilimini azaltır. Mümkünse yolculuk sırasında sohbet etmek zihnin otomatikleşmesini engeller. Size yol boyunca eşlik edebilecek podcastler, programlar, sesli kitaplar ve zengin medya arşivine Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin tahminlerine göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin tamamında aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Arefe günü yarın ülkenin büyük bölümü çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar görülebilir. Bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Ayrıca yarın Arefe günü ve bayram boyunca da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan bayram özel programları Akra'da yayına gelecek. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Akra dinleyicileri, Hac programı içindeyiz. Yarın Arafat'ta vakıf olacak. Yani Arefe gününden bir gün önce. Bunun fıkhımızda adı, İslam dininde adı Yevmüt Terviye. V harfi önce. Terviye. Efendim, Peygamber Efendimiz Yevmüt Terviye'de Mekke-i Mükerreme'den Mina'ya gelirdi. Efendim, Arafat yolunun bir merhalesi bu. Mina, Müzdelife, Arafat. Ve Mina'da öğlen namazını kılardı Mescid-ül Hayf'ta. İkindi namazını kılardı. Akşam namazını kılardı. Yatsı namazını kılardı. O gece Mina'da kalırdı. Ve ertesi sabah namazını kılardı. Böylece 5 namaz ediyor. Ertesi gün sabah namazını kılınca, yani Mina'da kalışının sabahı, Arafa sabahı, Arafa günü sabahı, Arafat'a hareket ederdi. Sünnet olan budur. Ama tabii bu sünneti şimdi binlerce, milyonlarca hacının hepsinin birden yapması zor olduğundan, sünnet olduğu için de bazıları doğrudan doğruya Arafat'a gidiyorlar. Efendim, ben hac günleri içinde olduğumuz için hacla ilgili bilgiler vererek oradaki ve beni dinleyen dünyanın muhtelif yerindeki kardeşlerime bazı hacla ilgili güzel haberler vermek istiyorum. Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç defa hac ettiği meselesini söyleyeyim. İbni Abbas ve Cabir radıyallahu anhüm hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den sadece bir defa hac etmiş. Medine'ye hicretten sonra bir defa hac etmiş. Buna Haccetül Veda deniliyor. Tabi hacce bir hac demek. Haccetül Veda, veda haccı. Ama bu hacce kelimesini bazı alimler hicce, hicce diye efendim değerlendiriyorlar. Hicretül Veda, yani hicce o zaman sene demek. Hicretül Veda, veda senesi demek oluyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Hicretül Veda'da, veda senesinde efendim bir hac yapmış oluyor. Medine'ye gelmeden önce de, hicretten önce de iki defa hac eylemiş mübarek Peygamber Efendimiz. Böylece 3 tane haccı olduğu rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaç defa ömre yaptı? Efendim Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre efendim 4 defa ömre yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ömre yalnızca hac mevsiminin dışında bu mübarek yerleri yapılan ziyaret, Kabe'yi tavaf ve Safa Merve arasında sahi etmek. 4 defa yapmış. Bir de bu Haccetül Veda'da yaptığı, hacciyle beraber yaptığı ömre var. Demek ki Peygamber Efendimiz'in haccı 3 tane, ömresi 5 tane olmuş oluyor. Bu bilgiden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi, Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret. Adı da hac kelimesinin manası ziyaret demek. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yine birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim bu konuşmamda. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim yekûl, Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakre vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıdda. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz haçla ümreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı ümreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve ümre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kemayen fil kiru hubzel hadisi ve zehebi ve

demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var. Sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşler şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse, efendim yabancı maddelerinden ayıklanıp safi bir maden haline gelince, saf maden haline gelirse, onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarını cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor. Yani enteresan bir şey, insan hac yaparken masraf yapıyor. Yol masrafı, efendim bilmem binek masrafı, ikamet masrafı, yiyecek masrafı, efendim ayak bastığı vergisi, efendim vesaire vesaire, çeşitli paralar, şu kadar milyon lira efendim masraf oluyor diyoruz hacca. Tabii cepten para çıktı mı insan fakirlemesi lazım. Para harcandığı zaman insanın bütçesinde efendim birikmiş paralar azalıyor. Binaenaleyh fakirleşmesi lazım. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hac ve ömre fakirliği de giderir, günahları da giderir. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kulunun ihlasını görünce, tabii zengin eden de Allah olduğundan, fakir eden de, yükselten de, alçaltan da, aziz eden de, zelil eden de Allah-u Teala Hazretleri olduğundan, demek ki bir zenginlik de veriyor. Yani Allah yolunda harcanınca sevabı 1'e 700 oluyor. Ama bir de yerine Allah başkasını veriyor. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, sevgili dinleyiciler, hadis-i şeriflerini size her zaman söylüyorum, çok seviyorum. Çünkü yeminle söylemiş Peygamber Efendimiz, vallahi zekat vermekten, sadaka vermekten mal azalmaz. Yani Allah daha fazlasını verir, daha da zenginleştirir, bereketini verir. Bir ağacı efendim dallarına kıyamıyorsunuz, bulamıyorsunuz, o sene mahsul az oluyor veya mahsuller küçücük oluyor. Ama ağacı usulüne uygun bir uzmana dallarını kestiriyorsunuz, budamak deniliyor. Dalları kesiyorsunuz, eyvah ağacın dalları gitti. Eyvah, bir telaş, bilmeyen bir insan uzaktan telaşlanabilir ama yeni dallar sürüyor ve yeni meyveler geliyor ve meyveler iri oluyor, güzel oluyor. Budanmış bir ağaçta. Tabii bunu ömür boyu insanlar denedikleri için her sene meyvacılar ellerine testereleri alırlar, ağaçlara çıkarlar, kıtır kıtır dalları keserler. Ama bu kesmenin sonundan daha çok bereket geldiği için yapıyorlar. İşte bunun gibi, yani Allah'a yapılan ibadetlerin, efendim Allah yolunda harcanan paraların da durumu böyle. Vallahi zekat vermekten, fakire sadaka vermekten mal azalmaz, Allah daha çok verir. Vallahi hacca ömrüye milyonlar gidiyor, Araplara paraları yediriyorlar filan diyorlar, ibadetlerin hikmetlerine, sevaplarına, mükafatlarına inanmayan kimseler, Araplara paracıklar gidiyor diyorlar ama kendileri Avrupalılara paracıkları yediriyorlar. Hatta efendim Casablanca'ya, bilmem bilmediğimiz başka kumar yerlerine, Avrupa'nın bilmem Monte Carlo'suna gidip, ama hacılar hacca gideceği zaman dövizler gidiyor, paralar gidiyor filan diyorlar ya, işte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fakirliği de giderir. Ben de giderir. Kişinin şahsen fakirliğini de giderir. Milletçe, devletçe, ümmetçe yapıldığı zaman bu iş, ümmetten de fakirlik gider. İbadetlere düşüldükçe Allah Teala Hazretleri onun mükafatını kat kat fazla fazla

0: efendim veriyor, çıkartıyor. Allah nice böyle mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki can da aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akademiyicileri.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak

günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."

kameri ayların en sonuncusu olan Zilhicce ayında oluyor hac. Belli bir zamanda oluyor. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkılıyor. Zilhicce'nin 10'u da Kurban Bayramı oluyor. Efendim Zilhicce ayı bitti mi? 12. ay bitmiş olunca artık kameri sene doluyor. Ondan sonra yeni yıl geliyor. Yeni yılda Muharrem ayı ile başlıyor. Şimdi Zilhicce ayının içindeyiz. Allah hayırlısını ihsan eylesin. Bizim hacılarımızı buralılar seviyorlar. Efendim buranın idaresi de itimat ediyor. Yani tedirgin değil. Başka milletlerin hacılarına yapılan muameleden çok daha sıcak muamele yaptıkları söyleniyor. Bizim hacı babalar da sevimli insanlar, hacı teyzeler. Güzel davranışlarıyla, sevimli, sokulgan, samimi halleriyle dikkati çekiyorlar. Zaten kıyafetlerinden belli, kırmızı, ay yıldızlı işaretlerinden belli oluyor. İşte böylece hacca doğru, hac yapma vazifesine doğru hazırlanıyoruz. Bu Zilhicce'nin hacca kadar olan, bayrama kadar olan 10 günü, 10 gün senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, sadakalar, namazlar, zikirler, hatimler, oruçlar bu günlerde yapıldığı kadar sevimli değildir. Allah-u Teala Hazretlerine bu günlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu günlerin kıymetini, gecesi gündüzü kıymetli, ibadetle, hayırla geçirmeye çalışmak lazım, fırsat bilmek lazım, oruç tutmak lazım, nafileten sevap kazanmak için oruç tutmak lazım.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Zekeriya aleyhisselam, Hazreti Yahya aleyhisselam.
1: Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi sen vermesen de varislerin en hayırlısısın," diye niyaz etmişti. Demişti ki, "Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım." Allah şöyle buyurdu, "Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım da kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir," dedi. Fakat Rabbim buyurdu ki, "O bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır." Zekeriya, "Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver," dedi. Allah, "Senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşmaz hale gelmendir," buyurdu. Derken Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara, "Sabah akşam Allah için tesbih edin, namaz kılın," diye işaretle bildirdi. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdendi. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa'ya, İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. "Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl," dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok müttakiydi. Annesine, babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde,

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla çok büyük bir problem. Elinde değildi. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi. Namazdan önceki olması gereken gibi. İşte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar. Bunlar olmayınca tabiatıyla insanlar da sorumlu olmazlar. Eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Bir mucit, bir icat.

Zekeriya Kazvini ve astronomi. 13. asırda yetişen astronomi, coğrafya ve tıp bilginidir. Hayat hakkında pek az bilgiye sahip olunabilen Kazvini'nin asıl adı Zekeriya bin Muhammed bin Mahmud Ebu Yahya'dır. 1203 yılında Kazvin'de doğdu. 1283 yılında Şam'da vefat etti. Ünlü bilgin 2 yıl içinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi. Daha sonra babası onu Kur'an ve hadis yorumu ile hukuk ve dil bilimleri eğitmişti.

0: yaşamını başlattı. Bir süre sonra ailesiyle birlikte Kazvin'den ayrılarak Bağdat'a yerleştiler. Burada kendini tamamen bilime verdi. Bağdat'ta yaşayan bilim adamlarından yararlanan Kazvini, Beytül Hikme'deki araştırmalarına ağırlık verdi. Kütüphanede bulunan jeoloji, coğrafya ve astronomi ile ilgili kaynakları taradı. Bu titiz tarama ve inceleme süreci ardından okuduklarını bizzat görmek ve görerek öğrenmek amacıyla uzun bir yolculuğa çıktı. Kazvini gördüklerinin hemen hepsini not defterine kaydetmiş ve insanlığın bilgi hazinesine katkıda bulunacak yeni bilgilere dönmüştü. Kazvini'nin söz sahibi olduğu ilimlerden biri de astronomidir. O, güneş ve ay tutulmalarını eserlerinde doğru olarak izah etmiştir. Yer kabuğu üzerinde geniş araştırmalar yapan Kazvini, arının petek yapışını, kışın yağmur ve kar sularının yerin içinde birikip yazın muhtelif kaynaklardan çıkışını da incelemiştir. Eserlerinde yer ilimlerinin pek çoğundan altın, gümüş, kurşun, demir, bakır, civa ve daha başka maddelerin teşekkülünden de bahsetmiş, altının yumuşak dağlarda, demir, kurşun, gümüş ve bakırın yumuşak topraklarda karışık vaziyette bulunan taşlar içinde, civanın sulu arazilerde, tozların bozkır yerlerde, petrolün yağlı arazilerde bulunduğunu kaydetmiştir. Tıp alanında insanın teşekkülü, ana rahmindeki yavrunun durumu, doğum, insan anatomisi ve azaları ile hayvanlar hakkındaki araştırmalarına yer vermiştir. Özellikle Acaibul Mahlukat ve Garaibul Mevcudat adlı eserleri önemlidir. Kazvini'nin eserlerini okuyan kişiler şunları öğrenmişlerdir. Dünyanın düz değil küresel olduğunu, yer kürenin kendi ekseni üzerinde batıdan doğuya doğru döndüğünü, dünya üzerinde yaşayan varlıkların yer çekimi denen bir güç sayesinde yere bağlandıklarını, evrenin durağan değil hareketli bir merkezi olduğunu, gök cisimlerinin kuzey yarımküredeki görünümünün güney yarımküredeki görünümünden farklı olduğunu, bunların konumlarındaki değişmelerin yerkürenin hareketinden kaynaklanmadığını, kara kesimi daha çok kuzey yarımkürede yoğunlaşıp güney yarımkürenin ağırlıkla suyla kaplı olduğunu, ay dünya çevresinde döndüğü gibi diğer gezegenlerle birlikte dünya da güneşin çevresinde döndüğünü, mevsimlerin bu hareket sayesinde oluştuğunu, dünya gibi güneşin de kendi ekseni etrafında döndüğünü öğrenirler.
1: Bir mucit, bir icat.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: zamanında kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz. Ya Resulallah, nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, kurban bayramının bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmez. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömert idi Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız. Mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
0: Terbiye gününde, Arafa gününde oruç tutmayı tavsiye ederim. Kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar. O günleri oruçlu geçirsinler. Hatta daha önceden bu benim konuşmamı duydukları günden itibaren de oruç tutmalarını arttırsınlar. Ne kadar çok tutarlarsa bu Zilhicce'nin 10 gününden sevapları o kadar çok olur. Biz de duadan unutmasınlar. Allah bu günlerin böyle feyzinden, bereketinden, manevi

0: uğramadan doğrudan doğruya cennete gitmeyi, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı, Peygamber Efendimiz'in böyle sünnetini tuta tuta tabi Peygamber Efendimiz'in sevgisi, rızası kazanılır. Sünnetini ihya etmek lazım. Yani unutulmuş olan güzel adetleri tekrar diriltmek lazım. İhya, diriltmek demek. Biz bunları böyle kitaplardan okuyacağız, sizlere hatırlatacağız. Sizler de bu güzel sünnetleri Efendimiz yaparmış. Sahabe-i kiram da Efendimiz'in sünnetine uygun olarak ısrarla, aşk ile, şevk ile bunları yaparlarmış. Çarşı pazarda herkes yüksek sesle tekbir getirirmiş, zikir olunurmuş, nice nice hayırlar yapılırmış diye. Bu güzel ibadetleri canlandıracağız, yapacağız ki Allah ibadet ettikçe lütfedecek, kötülükler, şerler def olacak, ref olacak, üzerimizdeki musibetler, fitneler, belalar kalkacak, maddi, manevi hayır, bereket gelecek.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Abdullah bin Sehl'in Hayber'de öldürülüşü. Ensardan Abdullah bin Sehl bin Zeyd ile Muhayisa bin Mesud bin Zeyd Hayber'e gitmişlerdi. O sırada Hayber Yahudileriyle barış yapılmış bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kaza umresi için Mekke'ye gidişinden biraz önceydi. Gerek Abdullah bin Sehl'in gerek Muhayisa'nın ev halkları son derecede yoksulluğa düşmüşlerdi. Bunlar ev halkları için Hayber'den hurma tedarik edeceklerdi. Muhayisa bin Mesud der ki, Resulullah Aleyhisselam Hayber'i fethetip Medine'ye geldikten sonra arkadaşlarıma, siz ne diye Hayber'e gitmek ihtiyacını duymazsınız, yoksulluğa, açlığa uğramış bulunuyorsunuz dedim. Arkadaşlarım, oralar şimdi eskisi gibi değildir. Bizler Müslüman cemaatindeniz. Bundan önce ise bir şeye tapmazdık. Şimdi gidersek İslamiyete ve Müslümanlara düşman olan, kin besleyen bir cemaatin yanına varacağız demektir dediler. Biz yola çıktık, Hayber'e vardık. Öyle bir kavmin yanına vardık ki topraklar, hurmalıklar eskiden olduğu gibi kendilerinin ellerinde değildi. Resulullah Aleyhisselam toprak ve hurmalıkları mahsulünü yarı yarıya bölüşmek üzere onlara, Yahudilere teslim etmişti. Yahudilerin Ebil Hukayk, Selam bin Mişkem, Ka'b bin Eşref gibi uluları ve zenginleri öldürülmüşlerdi. Ancak malsız, servetsiz, ellerinin

0: emeğiyle geçinen işçi takımları kalmıştı. Şık'ta bir gün, Natat'ta bir gün kaldık. Ketibede de bir gün kaldıktan sonra orayı bizim için daha hayırlı ve yararlı gördüğümüzden orada günlerce kaldık. Arkadaşlarım Abdullah bin Sehil Şık'a gitti. Orada yanında ben olmaksızın geceledi. Doğrusu onun hakkında Yahudilerden korkmaya başladım. Sabahleyin hemen izine düştüm. Onu sora sora Şık'a kadar vardım. Yahudilerin ev halkları o güneş battığı zaman bize uğramıştı. Natat'a gitmek istiyordu dediler. Natat'a eriştim. Yahudi uşaklarından birisi gel sana arkadaşını göstereyim dedi. Beni susuz bir kuyu başına kadar götürüp orada durdurdu. Arkadaşım öldürülmüştü. Oradaki derin olmayan ağzı geniş bir çukura bırakılmıştı. Şık halkına onu siz öldürdünüz dedim. Hayır vallahi onu biz öldürmedik. Bizim bu hususta hiçbir bilgimiz de yok dediler. Yahudilerden bazı kimselerin bana yardım etmelerini istedim. Arkadaşım Abdullah bin Sehl'in cesedini oradan çıkardım, kefenledim ve gömdüm. Sonra acele Medine'ye gelip onun başına geleni kavmime haber verdim. O sırada Resulullah Aleyhisselam'ı Umretül Kaziye, kaza umresi maksadıyla yola çıkmak üzere buldum. Kalkıp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardık. Bizim büyüğümüz kardeşim Huvayisa'ydı. Öldürülen Abdullah bin Sehl'in kardeşi Abdurrahman da yanımızda bulunuyordu. Abdurrahman benden daha gençti. Kendisi Resulullah Aleyhisselam'ın önünde diz çöktü. Biz de çevresinde oturduk. Resulullah Aleyhisselam haberini işitmiş bulunuyordu. Abdurrahman, ya Resulallah, kardeşim öldürüldü dedi. Ve amcalarının oğullarından önce konuşmaya başladı. Resulullah Aleyhisselam ona, sözü ilk önce yaşı büyük olana bırak buyurdu. Abdurrahman sustu, geri durdu. Ben konuşmak istedim. Bana da sözü ilk önce büyük olana bırak buyurdu. Ben de sustum. Büyük kardeşim Huvayisa konuştu. Huvayisa, ya Resulallah, biz Abdullah'ı Hayber'in kör kuyularından bir kuyuda, çukurda öldürülmüş olarak bulduk dedikten sonra Yahudileri ve onların kötülüklerini, düşmanlıklarını anlattı. Huvayisa'dan sonra Muhayisa konuştu. Hadiseyi anlattı. En sonra Abdurrahman konuştu. Ya Resulallah, adamımız Hayber'de saldırıya uğramış ve öldürülmüştür. Hayber'de ise Yahudilerden başka bir düşman yoktur dedi. Diyet hakkında kasame usulüne göre hüküm verilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, adamınızı kimin öldürdüğü hakkında açık bir delil getirebilir misiniz diye sordu. Bizim elimizde hiçbir delil yok dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, katilinizin ismini bildiriniz, sonra adamlarınızı onun öldürdüğüne de 50 defa yemin ediniz. Bundan sonra onu kısas edilmek üzere size teslim edeyim buyurdu. Ya Resulallah, biz iyice bilmediğimiz, hazır bulunmadığımız ve gözlerimizle göremediğimiz bir şey hakkında nasıl yemin edebiliriz dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, öyleyse Yahudiler adamınızı öldürmedikleri ve öldüreni de bilmedikleri hakkında 50 defa yemin eder, iddianızdan beraat ederler buyurdu. Ya Resulallah, onlar Müslüman değiller ki. Ya Resulallah, kafir olan bir cemaatin yeminlerini nasıl kabul ederiz? Ki günah üzerine yemin edip en büyük küfrü işlemekten çekinmeyenler onlar arasındadır dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, adamınızı öldürdükleri sabit olursa onlar ya onun kan bedeli olan diyetini öderler ya da hükmünüze boyun eğmekten kaçınmış, ahdini bozmuş, bize karşı savaş açmış sayılacakları kendilerine bildirilir buyurdu ve bunu Hayber Yahudilerine de böylece yazdı, yazdırdı. Yazılan yazıya öldürülen kişinin cesedi sizin evlerinizin arasında bulunmuştur cümlesi de eklendi. Hayber Yahudileri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yazısına biz vallahi onu öldürmedik, onu öldüreni de bilmiyoruz diye cevap yazdılar. Kasame ne demektir ve nasıl olur? Bu cinayet davasında İslamiyet'ten önceki çağlarda uygulanmakta olan ve kasama diye anılan muhakeme usulüne başvurulmuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam bu usulü olduğu gibi bıraktı. Kasame, lügatte güzel olmak, Müslümanlarla düşmanları arasında barış yapılmak manalarına geldiği gibi bir şey hakkında yemin edip onu almak veya o şey hakkında tanıklık etmek manasına da gelir. Şeriat teriminde sadece belli sebeple belli sayıdaki belli kişilerin usulüne göre yaptıkları yeminde kullanılmıştır. Buna da ya öldürülenin velileri tarafından kan bedelini hak kazanılmak için ya da kendilerinin talepleri üzerine karşı taraftan içlerinde çocuk, kadın, deli ve köle bulunmamak şartıyla seçilecek 50 kişiye yemin ettirilip kan bedelinden kurtulmak için başvurulur. Mesela öldürülen kişinin cesedi bir kavmin yurdunda bulunur ve onu kimin öldürdüğü bilinmez ve fakat o kavmin öldürdüğü iddia edilir ve 50 kişi de bu hususta yemin ederse diyet almaya hak kazanılır. Eğer davacı karşı taraftan 50 kişi seçerek onları yemin etmeye davet eder, onlar da öldürülenin kendileri tarafından öldürülmediğine ve öldüreni de bilmediklerine yemin edecek olurlarsa diyet ödemekten kurtulurlar. Yemin edecek tam 50 kişi bulunmazsa mevcut kişiler yeminlerinin sayısını 50 ile doldururlar. Abdullah bin Sehl'in diyetinin zekat develeriyle ödenişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Abdullah bin Sehl'in kanının boşa gitmesini uygun görmedi. Onun kan bedelini zekat develerinden 100 deve vererek ödedi. Bu 100 devenin 25'i 5 yaşına, 25'i 4 yaşına, 25'i 3 yaşına basmış, 25'i de 1 yaşını doldurmuştu. Sehl bin Ebi Hasme der ki, Abdullah bin Sehl'in vereselerine 100 devenin teslim edildiğini görmüşümdür. Ben o zaman gençtim. Vallahi işlerinden kızıl tüylü bir devenin beni teptiğini de daha unutmamışımdır. Abdullah bin Sehl'in diyetini Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisinin ödemesi, gerginliği gidermek, arayı bulmak, çıkacak karışıklığı önlemek, barışıklığı sağlamak hususundaki ince siyasetinden ileri geliyordu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

0: Zenginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation,

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

okudukça, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Hazreti Hamza'nın vahşinin mızrağıyla şehit edilmesi savaşın gidişini değiştirmedi. Kazanmak üzereydiler. Eğer okçular yerlerinden kıpırdamasaydı. 41. bölüm. Zaferden yenilgi. Kureyşlilere ait iki süvari birliğinden birinin kumandanı olan Halid bin Velid, bir türlü aşamadıkları İslam okçularının 8-10 kişiye indiğini görmekte gecikmedi ve İkrimen'in süvarileriyle birlikte onlara hücum etti. Kaçmak için yollara düşen müşrikler de geri dönüp saldırıya geçtiler. Savaşın seyri bir anda değişti. Tepede kalan okçular saf halinde dizilip okları bitene kadar attılar. Daha sonra da mızrak ve kılıçlarıyla çarpıştılar. Allah Resulü'nün emrine uyarak o tepeyi terk etmeyen bu mübarek insanlar, başta Hazreti Abdullah olmak üzere tek tek şehit oldular. İki ateş arasında kalan sahabiler de daha fazla dayanamayıp dağıldılar. Bu arada çıkan karışıklıkta yanlışlıkla birbirlerini yaraladılar. Ölenler bile oldu. Efendimiz bütün bunlara rağmen yerlerini terk eden okçulara kötü söz söylemedi. Onlar bize hiç insaflı davranmadılar dedi. Müşriklerin hedefi elbette ki Allah Resulü'ydü. Onu öldürmeleri durumunda İslam ordusunun dağılacağına inanmışlardı. Bir fırsatını bulduklarında peygamberimizi ve onu korumaya çalışan 14 mücahidi çember içine alıp ok ve mızrak yağmuruna tuttular. Bu sırada Efendimizin yanında bulunan Talha bin Ubeydullah, Allah Resulü'nü 4000 yandan yapılan saldırıların hangisinden koruyacağımı şaşırdım demekteydi. Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Talha'nın bu çabasını şöyle anlatıyordu. Biz çarpışmanın şiddetinden ötürü sağa sola dağıldığımız halde Talha Allah Resulü'nün yanından ayrılmadı. Hep yanında çarpıştı. Ne zaman ona baksam etrafında dönüp dururken gördüm. Anladım ki vücudunu ona kalkan yapıyor. Müşriklerden Malik bin Züheyr adlı adam son derece usta bir nişancıydı. Attığı ok hedefini bulurdu. Bunu iyi bilirdik. Talha bin Ubeydullah bu adamın niyetini sezince hemen Allah Resulü'nün önüne geçti. Atılan ok eline saplanmıştı. Bu yüzden sakat kaldı. Peygamberimiz bu büyük sahabi için cennetlik birine bakmak isteyen Talha'ya baksın derdi. Canlı kalkanlar. Yakın mesafede vurulan kılıçlar kadar uzaktan atılan ok ve mızrakların hedefi de Efendimiz'di. Fakat o, kendi hayatından çok sahabilerin hayatıyla ilgileniyor, yaralanan ya da vefat etmek üzere olanların yanına koşuyordu. Bunlardan Hazreti Şemmas bin Osman, Peygamberimizin önünde şehit düştü. Efendimiz onun için, ben Şemmas'ı bana kalkan gibi gördüm demişti. Canlı kalkanlardan bir diğeri de Zeyd bin Sekendi, ağır yaralanmıştı. Efendimiz hemen onun yanına koştu, şefkatle kucakladı, dizlerine yatırdı. Hazreti Zeyd başını peygamberimizin dizine koymuş vaziyette şehit düştü. Katade bin Numan Allah Resulüne atılan okları gördüğünde onun önüne dikildi ve öyle çarpıştı. O sırada gelen bir ok gözüne saplanınca peygamberimiz bu sefer onun yanına koştu. Katade'yi görünce şefkatinden gözyaşı dökmeye başladı. Onun yumurta akı gibi akan göz bebeğini mübarek elleriyle yuvasına koyup dua edince o göz birden iyileşti. Diğer gözünden de iyi görmeye başlamıştı. Daha dünyadayken cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan İran Fatihi Sa'd bin Ebu Vakkas aynı olayı şöyle anlatmaktaydı. Uhud Savaşı'nda Allah Resulü'nün yanındaydım. Kendisini korumaya çalışıyordum. İşte tam o sırada sağında ve solunda bembeyaz elbiseli iki kişi fark ettim. Sanki muhafız gibi nöbet tutuyorlardı. Daha sonra anladım ki onlardan biri Cebrail, diğeri Mikail'dir. Peygamberimiz o gün yayı kırılana kadar ok attı. Daha sonra bana ok vermeye başladı. Verdiği okların çoğu onların uçmasını sağlayan kanatlardan yoksundu. Buna rağmen hadi at demekteydi. Ben de atardım. Kanatlı oklar gibi uçarak müşriklerin bedenine yerleşirlerdi. Bu sırada Katade'nin gözüne bir ok saplandı.
Bir de baktık gözü çıkmış akıyor. Allah Resulü onun yanaklarına doğru akan gözünü mübarek eliyle alıp yerine koydu. Katade'nin o gözü bir şey olmamış gibi şifa buldu. Ebu Katade daha sonraki yıllarda yapılan Yevmi Zikarat gazvesinde de yüzünden yaralandı. Ve peygamberimizin o yarayı sıvazlamasıyla bir anda iyileşti. Ebu Katade bu olayı anlatırken Allah Resulü o yarayı sıvazlayınca ne acısını ne de iltihabını kesinlikle görmedim derdi. Hazreti Ali anlatıyor. Allah Resulü'nün kılıçlı müşrikler tarafından sarıldığı ve dört bir yandan ok yağmuruna tutulduğu sırada onun çevresinde sadece Talha'nın kaldığını görünce telaşlandım.

0: Bu sırada ben müşriklerden bir grupla biraz uzakta çarpışmak zorunda kalmıştım. Ebu Dücane ve Sa'd bin Vakkas da yine bir sürü müşrikle boğuşuyordu. Ama hepimizin gözü Allah Resulü'nün üzerindeydi. Bu sırada içlerinde İkrimen'in de bulunduğu başka bir müşrik grubu çevremi sardı. Ecelim gelmemiş ki Allah'ın yardımıyla onlardan bazılarını öldürdüm. Bu arada Allah Resulüne baktığımda kendisini yerinde göremedim. İçimden o vallahi düşmanından kaçmaz diyordum. Onu son gördüğüm yere yanaşmaya çalıştım. Bulamayınca kendisini şehitlerin arasında aradım. En sonunda ümitsizliğe düşüp Allah o kıymetli peygamberini okçuların yaptığı itaatsizlikten ötürü gökyüzüne kaldırmıştır diye düşündüm. Bu düşünceyle benim için çarpışa çarpışa ölmekten daha iyisi olmaz diyordum. Kılıcımı ölene kadar elimden bırakmamaya karar verdiğim için kınını kırıp attım. Şehitlik niyetiyle müşriklerin içine daldığımda bir de baktım ki Efendimiz onların arasında. Çevresini saran düşmanla çarpışıyor. Hemen koşup yardımına yetiştim. Ebu Talha peygamberimizin önüne dikilmiş vaziyette ok atıyor ve attığını vuruyordu. Çantasında bulunan oklar tükendiğinde peygamberimiz yerde bulduğu bir dal parçasını ona uzatıp bunu da ok gibi kullan buyurdu. Hazreti Talha o dalı attığında aynı bir ok gibi hedefini tutturdu. Ebu Talha çok kuvvetli biriydi. Yayı sonuna kadar gerdiğinden oku da çok uzağa atıyordu. Fakat bu arada birçok da yay kırıyordu. Uhud'da savaşırken 3 yay kırmıştı. Peygamberimiz yanından hangi sahabi geçerse çantandaki okları Ebu Talha'ya boşalt demekteydi. Peygamberimiz bir taraftan düşmanla çarpışıyor, bir taraftan da ayaklarını yükselterek Ebu Talha'nın attığı okların nereye gittiğine bakıyordu. Hazreti Talha bu durumdan endişe edip, ''Ya Resulallah, anam babam her şeyim sana feda olsun. Başını fazla yükseltme ki bir ok gelmesin. Sana gelecek olanlar bana gelsin.'' diyordu. İran Fatihi Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Savaşın en şiddetli anlarında Allah Resulü'nün önüne geçtim ve ok atmaya başladım. Okları atmadan önce, ''Ya Rabbi, bu ok Allah Resulü'nün okudur, onu hedefine ulaştır.'' derdim. Peygamberimiz bu duayı duyunca, ''Allah'ım, dua ettiği zaman Sa'd'ın duasını kabul eyle, onun atışını düzgünleştir, ey Sa'd, hiç durma, at.'' buyurdu. Okların bittiğinde peygamberimiz kendi çantasındaki okları bana vermeye başladı. Bu konuda son derece hızlıydı. Nihayet bana kanatsız yani arka kısmında tüy olmayan bir ok vererek bunu da at buyurdu. Atıp hedefi vurdum. Sahabilerden Sehl bin Huneyf peygamberimizden biraz uzağa yerleşmiş ve ona yaklaşan müşriklere ok yağdırmaya başlamıştı. Çok iyi ok kullanan bir askerdi. Peygamberimiz bir taraftan Sa'da yardım ederken diğer taraftan da Sehl'e ok yetiştirin diye sesleniyordu. Bu sırada Allah Resulüne yönelen müşrik okçularının sayısı birden çoğaldı. Ebu Dücane bunun üzerine peygamberimizin üzerine kapandı. Birçok ok onun zırhından sekerek başka yerlere düştü. Bir hanım kahraman. Ümmü Umare kocası ve 2 oğluyla birlikte katıldığı Uhud Savaşı'nı şöyle anlatırdı. İslam ordusunun durumunu görmek ve susayan askerlere su vermek için Uhud'a gittim. Neredeyse galip gelmek üzereyken ordu birden bozuldu. Müşrikler Allah Resulü'nün etrafını sarmıştı. Bir çekirge sürüsü gibilerdi. Hemen bir kılıç bulup Allah Resulü'nün yanına koştum. Eşim ve çocuklarım da onunla birlikteydi. Peygamberimiz o sırada beni fark etti ve yanımda kalkan bulunmadığını görünce askerlerden birine kalkanını Ümmü Ümare'ye ver buyurdu. Hemen verdiler. Daha sonra oğluma annene yardım et diye seslendi. Azılı müşriklerden İbni Kamia bu sırada Muhammed'i gösterin eğer o sağ kalırsa ben yaşamam diye bağırıyordu. Onu duyduğum zaman kendisine yöneldim. Kılıçla vurdum ama 2 kat zırhı vardı. Hiçbir zarar vermedi. Daha sonra bana öyle bir saldırdı ki çok ağır yaralandım. Peygamberimiz bu durumu görünce oğluma seslenerek Abdullah annenin yarasını sar, Allah ev halkınızı mübarek kılsın dedi. Ümmü Umare Allah Resulü'nün yanında çarpışırken 12 yerinden yaralanmıştı. Fakat İbni Kamia'nın kılıç darbesi omzunu boydan boya ikiye yarmıştı. Bu yarayla öleceğini sandığından, "Ya Resulallah, sana cennette komşu olmak için bana dua etmeni isterdim," deyince Efendimiz elbette ki onu kırmadı. Kendisine dua ettiği zaman Ümmü Umare sevincinden uçar gibiydi. "Ya Resulallah, bu dünyada artık bir şey istemem. Başıma ne gelirse gelsin asla üzülmem," dedi. Ümmü Umare bir yıl boyunca tedavi edildi. Aldığı yaraya her zaman şükrederdi. Peygamberimize canlı kalkan olan sahabilerden biri de İslam sancağını elinde tutan Mus'ab bin Umeyr'di. İbni Kamia, Hazreti Mus'ab'ı Allah Resulü sandığından "Muhammed'i öldürdüm," diye bağırdı. İslam ordusunda tekrar dağılmalar başladı. Sahabilerden Enes bin Nadr ordudaki çözülmeyi görünce, "Ey Müslümanlar, Allah Resulü ölmüş olsa bile onun Rabbi de ölmedi ya, Efendimiz ne için çarpıştıysa siz de onun için çarpışın," diyerek düşman içine daldı. "Bu sırada Allah Resulü öldüyse size sağ kalmak düşmez, ondan sonra yaşayacaksınız da ne olacak?" diye haykırıyordu. Hazreti Enes düşman saflarına girerken kendisiyle birlikte gelen Sa'd bin Muaz'a, "Ey Sa'd, Allah'a yemin ediyorum ki cennetin kokusunu duyuyorum. İşte cennet," diye seslendi. Müşriklerle çarpışıp şehit oldu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşari Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın.

ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kainatı, gördüğümüz görmediğimiz cümle varlıkları, güzellikleri yaratan, bizi daima her an sayısız nimetleriyle rahmetine gark eden insan nesli olarak eşrefi mahlukat eyleyen, akıl nimetiyle değerlendiren, iman nimetiyle yücelten, yükselten, dünya ve ahiret saadeti için yolları gösteren, peygamberler gönderen, kitaplar indiren Rabbimizin sonsuz nimetlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi edibi elçisi Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalus salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat insanların ekmelidir. Yani en olgunu, en kamilidir. Eşrefidir. Hazreti Adem atamızdan ona kadar çağlar boyu yaşayan insanların daima en şereflilerinden nuru nesilden nesile intikal ederek kendisine ulaşmıştır. İnsanların ekmeli olduğu gibi eşrefidir. Yaratılışındaki ve lakındaki, halkındaki ve hulukundaki asalet dolayısıyla da insanların en kerimidir, ekremidir. Ona sonsuz bağlılıklarımızı, salatu selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi o başımızın tacı Efendimizin iltifatına, teveccühüne, şefaatine, maiyetine, komşuluğuna mazhar eylesin. Biz Müslümanlar kendi kendisini çok kontrol eden, otokritiği çok olan insanlarız. İçinde yaşadığımız toplulukların, karşılaştığımız insanların inançlarındaki, davranışlarındaki çeşitlilik de bizi devamlı mukayeseler yapmaya sevk ediyor. Bu da bizim için güzel bir avantaj. Çünkü en güzel şey mukayeselerle bulunur. Çok kere soruyoruz kendi kendimize, biz neyiz? Öteki insanlardan farkımız ne? Onlar mı haklı, biz mi haklıyız? Dönüp kendimize baktığımız zaman çok kalın çizgilerle vasıflarımız şu. Bir kere vahdaniyet ehliyiz. Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyoruz. Şeriki, naziri, eşi, emsali olmadığını kavramış bir yükseklikteyiz. Dünya üzerinde bir transandantal varlık, yüce varlık, aşkın varlık olduğunu herkes kabul ediyor. Kabule mecbur. Çünkü bir nizam var, o nizamın bir tanzim edicisi var. Bunu herkes kabul ediyor ama biz onun sahip olduğu vasıflarla tanıyoruz.

ehli vahdetiz, birlik ehliyiz, müminiz, öteki müminlerden daha üstün bir müminiz. Çünkü şirk karışmamış bir safi iman ile müminiz. Hepimizin içinde yar kalbimi gör ki neler var dediği gibi ana duygu onun emrine nehine itaat etmek arzusudur. Rızasını kazanmayı amaçlıyoruz. Zevk peşinde değiliz. Dünyayı gözümüz görmüyor. Asıl amacımız emrini çiğnememek, karşısında suçlu duruma düşmemeye çalışmak, kulluk vazifelerimizi güzel yapmaya gayret etmek. Genel vasıflarımızdan birisi de bu. Bizi öteki ehli dünyadan çok çabuk ayıran bir vasıf. Onlar ehli dünya, menfaat, zevk, efendim para, pul, mevki, şan, şöhret gibi şeyleri tabii yapıları icabı tabii olarak istiyorlar. Biz de onlardan hemen fark ediliyoruz. Ana vasfımız Allah'ın rızasını kazanmak olduğu için cız elini yakar dediğimiz gibi çocuklara bazı şeyler güzel görünse bile elimizi uzatamıyoruz. Gözümüzü cezbetse bile elimizi uzatamıyoruz. Gönlümüzü bağlayamıyoruz. Yani bir çeşit imanımızdan dolayı karınca kararınca fedakar kullarız. Fedakarlık yapabilen, vazgeçebilen kullarız. Müslümanı tarif edemez. Müslüman onun için kompütüre giremez. Mantık kurallarının katı çizgileri içine sığmaz. Tarifi o bakımdan kolay olmaz. Çünkü bu tarafı var. Bir de dünyanın bütün zevk ve safasına ve imkanına sahip olsak, kendi problemlerimizin hepsini halletmiş olsak, yine de mutlu olamıyoruz. Huzur bulamıyoruz. Ümmet-i Muhammed'e yardım etmek istiyoruz. Kadrimiz kadar, kuvvetimiz kadar himmet etmek istiyoruz. Hizmet etmek istiyoruz, bir şeyler vermek istiyoruz. Ana vasıflarımızdan birisi de bu. Müslümanın elinde para durmuyor. Biraz zenginlerimi cami yaptırmak istiyor. Mektep yaptırmak istiyor. Çeşme yaptırmak istiyor. Paradan rahatsız oluyor ve hizmete koşma arzusu var. Bütün bunları dünyayı fani olarak gördüğümüz, dünyanın fani olduğunu bildiğimiz için yapıyoruz. Ebedi bir hayata gönül vermişiz. O ebedi hayatı mamur kılmaya çalışıyoruz. Dünyanın imarından ziyade ahiretin imanını düşünüyoruz. Onun için de dünyadan ayrılmak bize zor bir iş gibi gelmiyor. Gözümüzü korkutmuyor, içimize endişe vermiyor, uykularımızı kaçırmıyor. Yalnız kusurlarımızdan dolayı mahcup oluruz diye bir endişemiz oluyor. Yoksa ahirete göçmekten, ölümden filan bir korkumuz yok. Boynumuz hemen rıza ile eğiliverecek gibi bir halimiz var. Bu başka insanlarda yok. Görülen şeyler değil bunlar. Böyle kullarız. Bizim Türkiye Müslümanları, çevremizdeki hudutlarımızın içindeki insanlar, hudutlarımızın dışına taşmış komşularımız içindeki müminlerin ana yapısı böyle. Müminiz, iman içinde onlardan da farklı bir başka platform üstündeyiz. Takvayı ve ihsanı özlüyoruz. Yani Allah müttaki kulları sever diye, takva ehli kulları sever diye takvayı kendimize şiar edinmişiz ve ihsan yani her şeyi en güzel yapmak, bu arada Allah'a kulluğu da en güzel yapmak. Onu arzu ediyoruz. Biliyoruz ki bunu sağlamak için de bazı kendi içimizde de maniler var. Onun için nefsi terbiye ve tezkiye etmeyi esas almış bir topluluğuz. Bu da daha yüksek bir platform. Yani müminler dairesi içinde merdiven merdiven yüksek, daha yüksek, daha yüksek platformlar bunlar. Nefsimizin bize bazı kötülükler yapabileceğini, yaptırabileceğini bildiğimiz için onu terbiye etmek lazım. Safileştirmek lazım, kontrol altında tutmak lazım. Düşüncesinde olan insanlarız. Bu vasıf bizi öteki bazı Müslümanlardan ayırıyor. Daha da özelleştiriyor. Ancak böyle yaparsak güzel ahlaka sahip olabiliriz diye düşünüyoruz. Güzel ahlaka sahip olduktan sonra gönlümüzü safileştirmek istiyoruz. Kainatın esrarına ermek istiyoruz. Yaradan'ı bulmak istiyoruz. Marifetullah'a kavuşmak istiyoruz. Onun çaresini arama peşindeyiz.
muhabbetullahı kalbimize yerleştirmek istiyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rıdvanı ekberine nasıl ulaşabiliriz diye işte uykumuz ondan kaçıyor. Nasıl olur da ne yaparsak Allah'ın o yüce rızasına erebiliriz? Nasıl olur da sonunda فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Şu Allah'ın kahrına, gazabına uğrayan insanların atıldığı, itildiği nar-ı cehimden kurtulup da sevgili kullarını davet ettiği, taltif ettiği dar-ı naimine biz de nasıl girebiliriz? Onun peşindeyiz. Elhamdülillah kardeşlerimiz genel kültür seviyesi yüksek kimselerdir, bilgili kimselerdir. Mühendistir, doktordur, profesördür, yazardır, görgülü kimselerdir. Ayrıca çağdaş bir takım vasıtalara sahibiz. En çağdaş vasıta olarak sosyal müesseseleri görüyorum acizane. Çünkü en ileri toplumlar sosyal müesseseleri en gelişmiş toplumlardır. Osmanlıların sosyal müesseseleri son derece gelişmiş idi. Vakıflar uçamayıp kanadı kırılan, bacağı kırılan, bizde misafir kalmak zorunda kalan leylekleri bile koruyan vakıflar var. Evde çanak tabak yıkarken tabağı kırarsa efendisinden azar işitmesin diye hizmetçinin kırdığı tabakları tazmin etmek için kurulmuş vakıflar bile var. Yani o kadar müesseseleşmiş ki sosyal hayat, hiçbir kimsenin kıyıda kenarda kalması mümkün değil. Hayvanların bile mağdur olması mümkün olmayan güllü, sümbüllü, bülbüllü, çiçekli bir güzel alem imiş o zamanın alemleri. Biz de şimdi modern toplumlarda aynı şeyi görüyoruz. Gezdiğimiz batı toplumlarında sosyal müesseselerin son derece gelişmiş olduğu ortada. Bizde tahrip edildiği için, hepsi yeniden yıkıldığı için bir bombardıman geçirmiş şehir gibi yeniden tamir durumundayız. Ama onlar sağlıklı olarak müesseselerini asırların akışı içinde bozulmadan devam ettirdiklerinden sosyal bakımdan kuvvetliler. Yardımlaşma müesseseleri, vakıfları, hastaneleri, eğitim müesseseleri, dini müesseseleri, hayır müesseseleri, bilimsel müesseseleri zedelenmemiş durumda. Biz bir taraftan sosyal yapılanma tazelenmesini sağlamaya çalışıyoruz kardeşlerimizle. Dinimizden aldığımız ana yapı, dedelerimizden gördüğümüz terbiye ve görgü icabı, Hazreti Adem en büyük dedemiz olarak, Hazreti Adem'in oğulları Beni Adem de o dedemizden kardeşlerimiz olarak görünüyor karşımızda. Bütün insanları kardeş olarak görüyoruz ama bir kısmı istiha muhtaç kardeşler diye, yardıma muhtaç, el uzatmaya muhtaç kardeşler diye görüyoruz. İnsan cinsi olarak onlara büyük yakınlık duyuyoruz. O cinsiyet bakımından kardeş görüyoruz. Fakat Müslümanları uhuvvet-i diniye ile, uhuvvet-i Kur'aniye ile daha yakın bir kardeş grubu olarak görüyoruz. Bütün insanlara hizmet arzu ediyoruz. Onların dünya ve ahiretlerini kurtarabilirsek ne mutlu diye düşünüyoruz. Yolumuz böyle büyüklerimizden gördüğümüz üzere sevgi, saygı ve hizmete dayalı bir yol elhamdülillah. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim dediği gibi düşünüyoruz Yunus Emre'nin. Ve ana yapımız, dindarlığımız olduğu için, imanımız olduğu için ibadet, taat peşindeyiz elbette. İbadetlerin de en hayırlısı hangisidir diye zaman zaman kendi kendimize soruyoruz, kitaplardan cevabını arıyoruz. Görüyoruz ki insanlara faydalı olmak çok sevaplı bir şey. Sadakayı cariye bırakmak, hayrat-ı hasenat tesis etmek çok sevaplı bir şey. İnsanın ömrüyle bile sınırlı değil, insan öldükten sonra bile o kurduğu müesseselerin hayrı ve faydasını, kabrine nur yağması, rahmet inmesi, günahının mağfiret olması, manevi derecesinin artması tarzında göreceği için insanlara faydalı olmayı çok büyük bir ibadet olarak
görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mace isimli hadis alimi rahmetullahi aleyhin Enes radıyallahu anh'den rivayet eylediğine göre buyurmuş ki اَعْزَمُنْ nasi hemmen el-mü'min يَهْتَمُ بِاَمْرِ دُنْيَاهُ وَاَمْرِ اَخِرَتِهِ. Yani insanların en dertlisi mümin kişidir. Başı sıkıntılı, işi çok, omuzu efendim ağır yüklerin altında sıkıntısı çok olan insan mümindir. Neden? يَهْتَمُ بِاَمْرِ دُنْيَاهُ. Hem dünyada yaşamış olmak, insan olmak, hayatta olmak dolayısıyla hayati faaliyetlerini devam ettiriyor ve emre ahiretihi, hem de ahiretini kurtarmaya çalışıyor. İki cihan için çalıştığı için sadece dünya için çalışanlardan daha dertli, daha meşgul, daha efendim sıkıntılı durumda. Böyleyiz. Böyle olmamız gerekiyor. Büyüklerimiz böyleydi. Biz de hakikaten hem dünya ve hem ahiret için üzüntü duyan, tasalanan, gayret eden insanlarız. İslam'ı bilmeyen ve bizi tanımayan insanlar bize soruyorlar. İyi ama yani siz dindarsınız da niye politikayla ilgileniyorsunuz? Niye efendim dış politikadan yazılar yazıyorsunuz? Niye efendim piyasadan, efendim ekonomiden bahsediyorsunuz? Niye şu şu şu konuları? Biz onlara diyoruz ki yani İslam'ın ilgisinin taalluk etmediği hiçbir konu yok ki biz ilgilenmeyelim. İnsanın ilgilendiği, insanla ilgili her şey bizim ilgi sahamız içine giriyor. Talim ve terbiye ve iletişim vesaire başkalarının modern saydığı her konuyla ilgileniriz. Çünkü İslam sadece bir köşeye çekilip dindarlık yapmak değil, hayatı mümin bir üslupla yaşamak sanatı. Müslüman dağın başına çekilip, bir köşeye çekilip hayatı terk eden insan değil, hayatın bütün faaliyetleri içindeyken Allah'ın rızasını gözetebilen insan. Büyüklerimiz bunu halvet der encümen diye tabir etmişler. Halk içinde hakla olmak. Eli kârda, gönlü yarda. Eli işte, kalbi bilişte, yani bildiği, tanıdığı, inandığı Rabbinde diye ifade etmişler. Kur'an-ı Kerim'de de Nur suresinde bildiriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve ita'iz zeka. Yekafune yevmen tetekallabu fihil kulubu vel ebsar. Yani hem ticaret yaparlar hem alışveriş yaparlar ama bu ticaretleri, bu alışverişleri onları ibadetten, ahireti düşünmekten, efendim zikrullah'tan, ibadetullah'tan men etmez. Bir taraftan hem cinsleri gibi öbür insanlar gibidirler. Dükkanları vardır, ticaretleri vardır, meslekleri vardır, sanatları vardır. Ellerinin emeklerini, efendim alınlarının terini değerlendirip kimseye yük olmadan yaşamaya çalışırlar. Bir taraftan da ibadet ve taatte ihmal göstermezler. Hatta dünyalık için çalışırken bile ahiret ehlidirler. Ahireti düşünen insanlardır. Onun için biz dünya ile ilgileniyoruz. Ama biliyoruz ki bu dünya sevilecek bir şey değildir. Dünya daru men la dare lehu. Dünya evsizlerin evidir. Bizim evimiz ahiret olduğundan bizim yerimiz değil. Ve malu mella malelehu. Sermayesizlerin malıdır. Bizim sermayemiz ahiret olduğu için bizim buraya şeyimiz yoktur. Fani dünya demişiz. Şair diyor ki mecu dürüstiye ah ez cihanı söz nihat kin acuze arusi hezar damadest. Bu vefasız dünyadan ahdine vefa bekleme. Vefasızlığı malum olan bir dünya. Bu bin tane kocadan geri kalmış acüze dünyadır. Koca karıdır. Yani niceleriyle evlenmiş, hepsinden geriye kalmış, hiçbirine de vefa göstermemiş diye. Dünyaya nazar etmemiştir, ahirete rağbet etmiştir. Gözümüzde dünya yoktur ama dünyanın içinde yaşadığımız için işimiz dünyayladır.
mallardır, cemiyettedir, toplumladır.

İnsanladır, eğitim nedir, ticaret nedir, siyaset nedir, devlet nedir, devletler arası meseleler nedir? Onları da ahireti kazanmak için Müslüman çalışma sahası içine alıyor. Sahabe-i kiramdan birisi gözü yaşlı, kalbi titreyerek dedi ki, Efendimizin yüzüne böyle pür dikkat bakarken ne oluyor diye sormuş Peygamber Efendimiz, hayrola? Biliyor tabii gönlünden geçeni de, ne oluyor, hayrola? Böyle gözünü dikmiş. Diyor ki, Filâke ebî ve ümmî ya Resûlallah. Annem babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Etemette'u bin nazarı ileyke. Senin cemalini seyrederek nimetleniyorum. Yani cemaline bakıyorum, lezzet içinde, saadet içinde, mutluluk içinde yüzmekteyim. Yalnız bir şeye endişe ediyorum ki, bu dünyadayken ashabın arasına yazılmışım, girmişim, senin sohbetine ermişim. Şu anda seni seyrediyorum ama ahirette sen makam-ı mahmuda çıkacaksın. En yüksek mertebeyi elde edeceksin. Allah'ın çok büyük lütfuna mazhar olacaksın. Ben ise eğer cennete girebilirsem sen nerede, ben nerede? Yani senin mertebenlerde, benimkin nerede? Ben acaba seni orada görebilecek miyim, göremeyecek miyim diye ona endişeleniyorum dedi. O mübarek radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz müjdeledi ki kişi sevdiğiyle beraber olacak. Kişi sevdiğiyle beraber olacak. Onun için biz sevgiyle bir çalışma konusu olarak alıyoruz. Sevmeyi de öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bir insan çiçeği sevebilir, denizi sevebilir, yüzmeyi sevebilir, dağı sevebilir, meyveyi sevebilir, tatlıyı, kaymayı, kaymaklı kadayıfı vesaireyi sevebilir. Biz bu sevgilerden başlayarak asıl sevilecek sevgiyi bulmayı, buldurmayı, öğrenmeyi de istiyoruz. Şairin birisi öyle demiş, sen daha nerelerdesin, git de önce sevmeyi öğren diyor. Şiir öyle bitiyor. Sevmeyi de öğrenmek lazım. O da bir eğitim meselesi. Ve sevme galiba bizim en mühim işimiz olacak. Hayatımızın en mühim işi olacak. Sevginin müsbeti hakikaten sevmektir, dost olmaktır, fedakarlık yapmaktır, hediye vermektir, hizmet etmektir. Efendim karşısındakine boynuna sarılmaktır, elini öpmektir, yanağını öpmektir. Bir böyle, bir de hakkın sevgisiyle, hakikatin sevgisiyle, imanın sevgisiyle o güzellikleri tahrip edenlere karşı da bir tavır koymaktır. O da sevgi, o da sevginin gereği. Her yerde Müslümanlar birbirlerinden tecrit edilmişler. İlgi ve irtibatları çok şuurlu, çok teknik bir çalışmayla kesilmiş. Biz bu kesiklikleri nasıl izah ederiz? Kopuklukları nasıl bağlarız? Müslümanların birlik ve beraberliğini nasıl temin ederiz? Müslümanları nasıl mutlu ederiz diye düşünmeliyiz. Her dert ki var, var dermanı. Veli bir dertlerin derdine derman olmaz diyor Fuzuli. Her dert ki vardır, dermanı da vardır. Ama dertsizlik hastalığının dermanı yok diyor. Yani biz Fuzuli gibi sizin dertsiz olmanızı istemiyoruz, biraz dertli olmanızı istiyoruz. Yani aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip, kılma derman kim? Helakim zehri dermanındadır. Tedavi istemiyor Fuzuli. Ben bu dertten memnunum. Efendim şifa bulmak da istemiyorum. Beni tedavi etmeyin. Bu dert olsun diyor. Mevlana Celaleddin Rumi Farsça aynı şeyi söylüyor. Ateş estin bankınayu nist ba. Her ki in ateş ne daret nist ba. Bu neyin sesi? Ateştir. Üfürük değildir, hava değildir, yel değildir. Ateş yoksa yok olsun. Neyde bir yanıklık var, bir ateş var, sizde de bir yanıklık olsun. Başka yönü nedir? Bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatu selam ede ede günahları affolur, selatu selam ede ede taklidi tahkika döner. Efendim gönlünde muhabbet tomurcuklanır, yeşerir, filizlenir, gelişir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi onun gönlünde yer tutar.
Gönlünde Peygamber Efendimiz'in sevgisi yer tuttu mu bir insanın, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, adaletiyle tanınmış olan Halife-i Resulullah Emir-ül Müminin Hazreti Ömer'in fakih ve alim ve kamil ve fazıl oğlu Abdullah rivayet ediyor ki, مَخْتَلَتَ هُبِّي بِكَلْبِ عَبْدٍ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ Bir mümin kulun kalbine benim muhabbetim girdi de ona bulaştı, karıştı mı, kalbin, gönlün içine ihtilat etti mi, girdi, yerleşti, karıştı mı, Allah Celle Celaluhu o kulun vücudunu cehenneme haram kılar. Resulullah'ın sevgisini tatmış, Resulullah'ı seven bir insanı cehennem ateşi yakmaz. Bir misalle söyleyeyim, dünyamızdan, çağımızdan, zamanımızdan, yaşayan arkadaşlarımızdan bize anlatılan, beni çok tesir altına almış olan bir hadiseyi nakledeyim. Almanya'daki işçi kardeşlerimizden bir tanesi idrak etmiş ki, ben zengin oldum, Allah'ın emirlerinden birisi de o Beytullah'ını ziyaret etmektir, hac farzdır. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Ona yol ve fırsat bulan herkesin onu ziyaret etmesi Allah'ın farz kıldığı, kulların boynuna borç olan bir farizedir. İslam'ın erkanındandır. Hac etmek lazım diye düşünmüş. Sizin de içinizde tarlasından, bağından, bostanından, arsasından, dairesinden efendim geliri olup nisabı geçip zengin duruma gelenler hac etmemişlerse onlar da hac etsinler. Bir taraftan da bu ikaz olsun. Tehir etmeyin. Çocuğumu evlendireceğim, falanca işimi yapacağım, falanca işimi halledeceğim, emekli olacağım. Ondan sonra 60 yaşını geçeceğim, sakal bırakacağım, tevbe edeceğim, içkiyi terk edeceğim. Ondan sonra sigarayı bırakacağım, öyle hacca gideceğim. Şimdi hacca gidersem sigarayı sonra içemem. En iyisi tehir edeyim hacca gitmeyi de sigarayı içeyim, ondan sonra tevbe edeyim filan gibi garip şeyleri hep duymuşsunuzdur, gülmüşsünüzdür. Kendi kendinize Allah Allah bu nasıl mantık diye, bu zatın ömür hakkında senedi mi var, anlaşması mı var? Azrail'le efendim konuşmuşlar da 65 yaşını geçecek, emekli olacak filan diye garantisi mi var diye gülmüşsünüzdür. Hac fevri midir, ömrü midir? Hac insana hemen fevren zengin olduğu zaman gidip yapması gereken bir vazife midir? Yoksa bir terahi münasip zamanında efendim gider hac vazifesini de yapar. Ömründe bu vazifeyi yapınca boynundan vazife kalkmış olur diye gevşek davranabilir mi? Takva ehli Müslüman fırsatı eline geçirdi mi vazifeyi hemen yapar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki, helekel müsevvifun, hayırlı işleri tehir edenler, yarın yaparım, öbür gün yaparım, sonra yaparım diyenler yapamazlar. Maniler çıkar, her günün meşguliyeti kendisiyle beraber gelir, işi gücü başından aşkın olur insanın, şeytanın oyunudur tehir etmek, yapacağım derken yapamaz, yapamadan borçlu olarak göçüp gidebilir. Şimdi sanıyorum buna benzer düşüncelerle o Almanya'daki işçi kardeşimiz bakmış ki malı var, parası var, zengin duruma geldi şer'an, benim hacca gitmem lazım. Ama çalışıyor, fabrikası var, fabrikada da önemli bir mevkii var, idareci durumunda. Fabrikada tıkır tıkır çalışıyor, 24 saat çalışıyor, 3 vardiya çalışıyor. Böyle kıymetli bir elemanın birden oradan ayrılması kolay değil. Ama bu aşık demiş ki ben hacca gideceğim. Gitmiş müdüre veya patrona, efendim işin sahibine, demiş ki benim bir seyahat yapmam mecburiyeti var. Şu tarihten şu tarihe kadar iş izni istiyorum. Olmaz demiş. Olmaz. Sensiz ne olur bu fabrikanın hali, bırakamam seni. Tazminat vereyim, fazla para vereyim, sen çıkma gitme. Ben sana izin veremem demiş. Bütün iş gelip sende kilitleniyor. Senin parmağının ucunda dönüyor. Olmaz. Demiş ki
mutlaka gitmem gerekiyor. İşin önemini biliyorum, ben de sana yardımcı olmak istiyorum ama bu başka türlü bir şey değil. Ya nedir demiş, başka zamanda git, işte şeyde git, Christmas'ta git, kış günü git vesaire. Yok demiş, bu tarihler arasında gitmem mecburiyeti var. Söylemiyor ilk önce haccı olduğunu. Hacca gidecek ama söylemiyor yani, hacca gideceğim demiyor. Demiş bırak ama, boşuna uğraşma, sana izin veremem demiş. Demiş, izin vermezsen dahi işi bırakıp gideceğim. Tazminatından olursun. Hem işinden olursun, hem tazminat da vermem. Demiş, dünya yıkılsa, çok büyük zararlara da uğrasam yine gideceğim. Yahu demiş, bu kadar böyle inat etmenin sebebi ne? Niye bu kadar böyle ısrarla istiyorsun bu seyahati? O zaman demiş ki, ben Müslümanım biliyorsun. Tamam Müslümansın, ben de senin Müslümanlığından memnunum, dürüstsün. Efendim sana işi emanet ettim, senden çok memnunum. Güzel, Müslüman ol, bir şey değil. Bana bir zararı yok, faydası var. Senin dürüstlüğünün, ahlakının, sağlamlığının, çalışmanın faydası var. Benim demiş, hac farizasını ifa etmem lazım. O Kâbetullah'ı ziyaret etmem lazım. Bu mevsimde, bu zamanda, belli tarihlerde ak örtülere sarılıp, baş açık, yalın ayak o Beytullah'ı ziyaret etmem lazım. Etrafında divane, mecnun aşıklar gibi aşk ile, şevk ile, gözyaşı döke döke dönmem lazım. Ondan sonra Arafat'a çıkıp baş açık, yalın ayak, güneşin altında gözyaşı döküp aman ya Rabbi diye yalvarmam lazım. Mahşer gününü hatırlatan o günde akşamlara kadar orada efendim günahımın affı için nice nice dualar yapmam lazım. Gelip tekrar Kabe'yi tavaf etmem lazım, kurban kesmem lazım. Bu olacak. Onun için dini bir vazifem olduğu için mutlaka gideceğim. İzin versen de gideceğim, vermesen de istifa edip gideceğim. Çünkü bir dahaki seneye çıkma senedim yok demiş. Akıllı insanlar ölümü yakın bilirler kendisine. Ne zaman öleceğimizi biliyor muyuz? Kim bilir, nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatımız olacak, taht misali o musalla taşında. Zamanını bilen var mı? وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُتْ Nerede öleceğimizi biliyor muyuz? Mezarını yaptır bakalım burada. Bakalım burada mı öleceksin, uçakta mı öleceksin, gemide mi öleceksin, hacda mı öleceksin, tünelde mi öleceksin, Arafat'ta mı öleceksin, yolda mı öleceksin, kim bilir? Kim nasıl bilebilir? Bilen olur mu? Allah'ın bildirdiği bilir. Gaybı Allah bilir. Allah'ın bildirdiği bazı kullar da bazen biliyorlar. Yani kimse ne zaman nerede öleceğini bilmez. Ama kendi başına bilmez. Allah bildirirse o zaman bilir. Gösterirse bilir. Şimdi tabii bu şahıs bilmeyenlerden olduğundan, tabii ölümün ne zaman olduğunu bilmemek de bir nimet. İnsan ölümün ne zaman olduğunu bilse kahvaltı edemez, yemek yiyemez, tatlı yiyemez, hayattan bir zevk alamaz, hanımına bakamaz, çocuğuna bakamaz. Çekilin başımdan yahu der, siz benim başıma bela mısınız der, benim sizinle işim yok der. Hayatın tadı tuzu kalmaz onun için, ağzının tadı tuzu kalmaz, uykusu kalmaz vesaire. O bilmediği için demiş ki ne zaman öleceğimi bilmiyorum, hac bana farz oldu, ben gideceğim. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, doğrusu sen de benim çok iyi elemanımsın, ben de seni seviyorum, git bakalım. Müsaade ettim, tamam. İşi ayarlarız, ne yapalım? Yerine başkasını buluruz, biraz başımızı efendim derde soktun ama ben geçerim işin başına, yine yürütürüz filan. Müsaade etmiş, bu da hazırlıklarını yapmış bizim işçi kardeşimiz. Efendim, tamam, biletleri almış, organizasyonu tamamlamış, gitmiş. Efendim Alman Hans ile, müdür bey ile, Hans diyelim hani, efendim adını da bilmiyoruz ya, efendim müdür bey ile vedalaşmış. Yani auf Wiedersehen, Allah'a ısmarladık, işte ben bahsettiğim seyahate gidiyorum, efendim Allah'a ısmarladık filan diye. O da demiş ki güle güle git, güle güle gel, sıhhatle afiyetle, efendim gute reise vesaire filan, efendim demiş, sizin o peygamberiniz Muhammed'e benden selam söyle. Hans Hristiyan, Hans müdür bu hacca giden işçisine selam ısmarlıyor. Demiş ki oraya git selam söyle. Benden de selam söyle yani. Şimdi bu şahıs anlatıyor ki
hac vazifesini yapmış Medine-i Münevvere'ye, Peygamber Efendimiz'in Türbe-i Saadet'ini ziyarete gelmiş. Efendim Bab-ı Selam'dan başı eğik, adım adım yüreği ağzında, gözleri yaşlı yürümüş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Şebeke-i Saadet'i denilen parmaklıklarının karşısına gelmiş, dikilmiş, boynunu bükmüş, gözünden yaşlar dökmüş, Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, selatu selamlar getirmiş, efendim dualar etmiş, aklına o arada Hans'ın emaneti gelivermiş. Hani peygamberimize benden selam söyle dedi ya, o aklına gelmiş. Şimdi bu gözü kapalı, sanki Resulullah Efendimiz'i görüyor gibi demiş ki, ya Resulallah, ben Almanya'dan geldim, falanca fabrikada çalışırdım. Buraya gelirken bizim fabrikanın müdürüyle maceramız şöyle şöyle oldu. Gelirken o da sizin peygamberinize benden selam söyle dedi. Onun selamını sana bildirmem de doğru mu değil mi bilmiyorum ama selam söyledi. Üzerimde emanet, tebliğ ediyorum ya Resulallah diye. Hans'ın selamını da orada türbenin karşısında el pençe divan dururken söylemiş. Haccı bitirmişler muhterem kardeşlerim. Türkiye'ye gelmiş bizim bu işçi kardeşimiz. Tabii önce Türkiye'ye uğrayacak, ondan sonra arabasına binecek, yol üzerinden şeye varacak, Almanya'ya varacak. Almanya'dan telefonla haber gelmiş, Hans Müslüman oldu diye. Fabrika müdürü Müslüman olmuş. Neden? Hidayet Allah'tandır. Leyse aleyke hüdahum velakinnallâhe yehdi men yaşa. Ey Resulüm, sen herkesin hidayete ermesini istiyorsun ama hepsi Müslüman olsa, hepsi hidayete erse, hepsi doğru yola girse, hepsi Allah'a güzel kulluk etse, hepsi cennete girse, hepsi cehennemden kurtulsa, sanki sen ateş yakılmış, ateşin üzerine kelebekler uçup geliyor ışığa, ondan sonra ateşte kanatları yanıyor, cump düşüyorlar, cehir cehir yanıyorlar. O kelebekler ateşe düşmesin diye onları uzaklaştırmaya çalışan bir insan gibisin. İnsanlar ateşe düşüyor. Sen onları Allah'ın davetine, nimeti yurdu cennetine çağırıyorsun. Ey insanlar! وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا. Ey insanlar, gelin, Allah'ın cenneti var. Allah'a itaat ederseniz cennete girersiniz diyorsun. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى. Allah Celle Celaluhu Hadi ismi hürmetine, Hadi isminin tecellisiyle dilediği kulları hidayete erdirir. Hidayete ermenin sırrı nedir? Kim hidayete eriyor? Kim yine Allah'ın Muddil ismi ile dalalete düşüyor. Dalalete düşen niye düşüyor? Hidayete eren niye eriyor? Edebe riayet eden, hatasını bilen, kusurunu muterif olan, boynunu büken, aczini anlayan, Allahu Teala Hazretlerinin rububiyetini kavrayan, kendisine gönderdiği nimetleri onun gönderdiğini anlayan, ona karşı şükran borcu duyan, günahlara dalmış bile olsa, katran kuyusuna düşmüş de çıkartıldığı zaman kapkara bile olmuş olsa, o edebinden, o anlayışından, o güzel tevazuundan dolayı Allah ona hidayet veriyor. Beri taraftaki adam zengin de olsa, mevki sahibi de olsa, yönetici de olsa, efendim güçlü kuvvetli de olsa, ağa da olsa, paşa da olsa, sultan da olsa, kaba sabaysa, anlayışsızsa, efendim nankörse, edepsizse Allah ona hidayeti vermiyor. Bütün nimetleri bulanlar edebe riayetten o nimetlere mazhar olmuşlardır. Bütün mahrumiyetlere düşenler edepsizliklerinden dolayı o cezaya çarptırılmışlardır. Şimdi bu Hans kardeşimiz niye hidayete erdi? Edebe riayet ettiği için. O Resulullah henüz benim inandığım bir peygamber değil ama bu benim işçimin inandığı dinin peygamberi, muhakkak ki muhterem bir insandır. Hadi bana ondan selam olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisine gönderilen her selamın karşılığını verir.
her selam edeni bilir. Sen misin bana selam gönderen ya Hans? Ve aleyke selam dedi demek ki. Allah'ın selamı senin de üzerine olsun dedi. Allah'ın selamına mazhar oldu Hans. Eşhedü en la ilahe illallah dedi.

dedi ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Müminler safına girdi. Kardeşlerimizden oldu. Bizden de belki daha ileriye geçti. Niye daha ileriye geçti? Çünkü İslam, yani Müslüman olmak, Müslüman olmadan önceki bütün suçları, günahları sıfırlar, siler. Daha önce adam hırsız, arsız, yüzsüz, edepsiz, efendim katil, cani vesaire vesaire vesaire imiş. Ama hatasını anlamış, imana gelmiş. Eskiler silinir. Eskilerin hepsi silinir. Bundan sonraki hayatı anasından yeni doğmuş gibi öyle başlar. Onun için Avrupalı bir kardeşe sordum da kaç yaşındasınız diye, küçük bir rakam söyledi. 2 yaşındayım, 3 yaşındayım filan gibi. Baktım 45 yaşında var en aşağı. 2 yaşındaki insan böyle sakallı bıyıklı, kocaman boylu poslu filan gibi olmaz. Yani 2 yıl önce efendim Konya'da hidayete ermiş de yaşını o sayıyor. Ondan öncekini hayat saymıyor. Müslüman olmayınca, Müslüman olmadan yaşayış hayat mıdır? Müslüman olmazsa bir insanın sürdüğü hayat mıdır, ona hayat mı derler? Asıl hayat marifetullah'la olan, muhabbetullah'la olan, imanı kamille olan hayattır. Mümini kamil, arifi billah, aşıkı sadık, onun öyle bir hayatı vardır ki, eskilerden bir tanesi şöyle söylemiş, demiş ki, şu sultanlar ki, eğer bizim tattığımız lezzetleri, manevi hazları, saadetleri, mutlulukları bilseler, bunları elimizden almak için ordularını bize çevirirlerdi. Verin onları bize, onlar ne güzel şeylermiş yahu, verin bakalım onları bize diye onları almaya çalışırlardı diyor. Tabii müminin dünya hayatı böyledir. Efendim ateşe atsalar, müminin sırtını kimse yere getiremez. Allah bizi imandan ayırmasın. Biz birbirimizin nesiyiz? Kardeşiyiz. Nasıl kardeşiyiz? Ana baba kardeşinden evvel kardeşiyiz. Mümin kardeşliği daha evvel gelir, kan kardeşliği sonra gelir. Her şeyi farklı olsa bile müminse Allah Celle Celaluhu bizi birbirimizle el tutuşturmuştur. İnnemel müminune ihvetün buyurmuştur. Müminler birbirlerinin sadece ve sadece kardeşleridir buyurmuştur. Ona zulmetmez, ona haksızlık etmez, ona hakaret etmez, onun tahkir edilmesine müsaade etmez, onu yardımsız bırakmaz. Ey Allah'ın kulları, bu kardeşliğinizin idraki içinde olun, birbirinizi kardeş olduğunuzu bilip de sımsıkı kardeşler olarak kucaklayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati vardır. Onun için biz Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki inne şeytane leküm aduvvun fettehizuhu aduvva. Şu görmediğiniz kuyruklu boynuzlu efendim şeytan sizin azılı düşmanınızdır. Siz onun düşman olduğunu bilin, aldatır sizi diye Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Biz de aldanan kardeşlerimize, raydan çıkıp devrilenlere, uçurumun kenarına gelmiş kardeşlerimize acıyoruz da oraya düşmesinler diye diyoruz ki yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Onun izinden giden Allah'ın sevgisine, rızasına mazhar olur, iltifatına erer, cennetine girer, nimetleriyle müteneim olur. Resulullah'ın yolundan başka yollara gidenler inne hâzâ sevîlî müstekîmen fettebi'uhu ve la tettebi'us sübile feteferraka biküm an sebilillah. İşte şu İslam yolu, cadde-i kübra-i İslam, iman yolu, efendim Allah'ın yolu budur. Allah'ın rızasına götüren yol budur. Dost doğrudur. Hiçbir eğriliği yoktur. Akıl için dost doğrudur, kalp için dost doğrudur, gönül için dost doğrudur, insan için dost doğrudur, aile için dost doğrudur, devlet için dost doğrudur, şehir için dost doğrudur, belde için dost doğrudur. Bu yoldan gidersek, bu yolu bırakmazsak cennete varırız. Bu dost doğru yolun en sonu cennete götürür insanı. Eğer bu yoldan saparsak, kayarsak,
Başka yol

kötü pişmanlık kıyamet günündeki pişmanlıktır. Neden? Dünya bitmiş, defterler dürülmüş, mezarlara girilmiş, çıkılmış, haşir olmuş, mahşer yerinde toplanılmış, mahkeme-i kübra kurulmuş, mizan ortaya, terazi ortaya getirilmiş, terazinin kefeleri o kadar büyük ki semavatı arzı içine koysan alacak kadar büyük. Melekler bu heybetten köşede titreşiyorlar, insanlar hesap için bekleşiyorlar, defterler açılıyor. Ha umukra'u kitabiye. İnna künna nestensihu ma kuntum ta'melun. Ya siz ne sanıyordunuz? Biz dünyadayken sizi efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turca'un. Biz sizi boş mu yarattık? Abes yere mi yarattık? Siz bize dönmeyeceğinizi sandınız. Hayatta ebedi kalacağınızı mı sandınız? Hayattan sonra ahiret hayatının olduğuna ihtimal mi vermediniz? Biz sizin her halinizi biliyorduk, her halinizi kiramen katibine yazdırıyorduk. İşte kitabınız, alın okuyun bakalım deyince bakacaklar ki mücrimler, innel mücrimine müşfikune fiha. Korkacaklar, şafak atacak yani mücrimler. Bakacaklar ki ma li hazel kitabi la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Allah Allah, ne biçim kayıt, nasıl tespit, ne detaylı tespit ki küçük büyük hiçbir şey bırakmamış melekler, her şeyi yazmışlar. Sağa baktı yazmışlar, Sübhanallah dedi yazmışlar, sadaka verdi yazmışlar, gaflet etti yazmışlar, sevap işledi yazmışlar, hiçbir şey bırakmamışlar. Mücrimler korkacak, hesaplar ortaya dökülecek, sevaplar günahlar tartılacak, sonunda adam pişman olacak. İnkar ettiği kıyameti gördü. İnkar ettiği bütün şeyler karşısında ayanen görüldü. Ne yapacak? Çok pişman olacak. Ama oradaki pişmanlık fayda vermeyecek. Şerrün nedameti yevmel kıyameti. Ama ne mutlu bize ki, ben şahsen birkaç defa böyle rüya gördüğümü hatırlıyorum. Bana da anlatırlar. Kıyamet kopuyor rüyasında insanın. Küçükken mesela gördüm birkaç defa, teferruatını unuttum ama kıyamet kopuyor, insan hesaba çekiliyor. Sucuk gibi terlemiş yastık, yorgan, yatak sırılsıklam ıslanmış olarak uyanıyor. Yani kıyamet kopmuş diye kıyametin dehşetini, cenneti veya şeyi gördüğü zaman uyanınca seviniyor. Ne diyor? Ya elhamdülillah, dur daha ölmemişiz meğerse, meğer kıyamet daha kopmamış diyor. Muhterem kardeşlerim, gözünüzü açın, sırılsıklam terlediniz ama daha kıyamet kopmadı. Daha hayat denilen büyük nimet elinizde. Yaşıyorsunuz, yaşıyoruz. Daha elimizde fırsat var. Dilimiz, gözümüz, ağzımız çalışıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyoruz. Dedik işte, diyeceğiz inşallah. Allah bizi bu kelimeyi şehadetten ayırmasın. Gözümüz görüyor, aklımız çalışıyor. Batılı bırakacağız. Yalanı, yanlışı, boşu bırakacağız. Sevaplı işe döneceğiz. Kârımızı düşüneceğiz, ahiretimizi düşüneceğiz. Son günde, son demde pişman olmamak için şimdi ağlayacağız, şimdi zorlanacağız, şimdi nefsimize diyeceğiz ki ey nefsim, ıslah ol. Çünkü cezayı sen de çekeceksin, ben de çekeceğim. Aklını başına topla diyeceğiz, nasihat edeceğiz. Hayat büyük bir fırsattır muhterem kardeşler. Çok büyük bir nimettir. Hayat fanidir, boştur, şöyledir, böyledir ama hayat bir hazinedir. Hayat insanın sermayesidir. İnsan ahiretini dünyadan kazanıyor. Bunları herkes biliyor da bizim kusurumuz ne? Sizlerin ve bizlerin bildiğini uygulamıyor. Şu telde elektrik var. Dokunursan çarpar. Gidiyor tutuyor onu. Yani kömür olacaksın bunu tutarsan, söylüyor. Yüksek voltajlı, yukarıdan direkten kopmuş, gelmiş. Kartal bile gelip orada böyle kanatlarıyla bir oraya bir oraya değdi mi, bit çakıyor, elektrik oradan arıyor. Koca kartal güp yere düşüyor. Neden? Elektrik bu, şakası yok. Çarpar. Şakası olmayan şeyleri söylüyoruz, biliyor, gene yapıyor. Sigara insanı öldürür, kanser yapar. Yavaş yavaş intihardır, herkes biliyor, herkes sigara tüttürüyor. Düzeltsene kendini. Biz sigara attın, şadın, maynar, gezin, tayt.

Almanlar ilk önce bunu öğretiyorlar. Dil öğretirken sigara sıhhatimize zararlıdır filan diye onu öğretiyorlar. Amerikalılar sigaranın üzerine bu zararlıdır diye yazıyorlar. Yazmak başka, uygulamak başka muhterem kardeşlerim. O halde bizim kusurumuz ne? Bizim kusurumuz cahillik değil muhterem kardeşlerim. Bizim kusurumuz irade zayıflığı, iradesizlik. Biliyoruz, hatta birisi dese ki şu küçük çocuk bizim çok haylaz, buna biraz nasihat et dese, götürse onun yanına, o benden daha güzel nasihat edecek ona. Biliyorum, daha güzel nasihat edecek, bilir çünkü, her şeyi bilir. Bilmek yetmiyor. Bildiğini uygulamayan helak olur. Ennâsu helkâ'u illel âlimûn. Vel âlimûne helkâ'u illel âmilûn. Bilecek bir. Bildiğini uygulayacak iki. Vel âlimûne helkâ'u illel muhlisûn. Yani alimler de işi yapanlar da ihlasla yapacak. Halis niyetle yapacak. Sırf Allah rızası için yapacak. Onun için muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri dua edilmesini sever. Kendisine dua edilmesini, tazarru ve niyaz edilmesini sever. Kul ne kadar suçlu olsa günahını affeder. Cumanın içinde bir gizli saat vardır ki o saatte insanın duası o saatte olursa, o saatte tesadüf ederse duaları kabul eder. Onun için diyelim ki ya Rabbi, biz şimdiye kadar bilerek bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımıza çok samimi olarak aşk ile şevk ile efendim pişman olduk, tevbe ediyoruz. Tevbe ettik, pişman olduk, bir daha işlememeye azmettik. Bundan sonra ya Rabbi senin Resulünün yolunda yürüyeceğiz. Sünnet-i Seniyyesini öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. O yolda yürüyeceğiz. Başka yolları bıraktık. Allahu Teala Hazretleri tevbelerimizi kabul eylesin. Bize o Alman'a verdiği gibi şaşıran kardeşlerimize de canı gönülden sıdk ile aşk ile hak yola dönmeyi nasip eylesin. Girdiğimiz hak yolda ayağımızı sabit eylesin. Tekrar kaydırmasın. İmandan sonra küfre düşürmesin. İzzetten sonra zillete uğratmasın. Kabusundan kovmasın. Kabulden sonra reddetmesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Son nefeste ol kelime-i tayyibe-i münciyeki şu minarelerden okunuyor. Biz de her zaman söylüyoruz, diyelim beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye diye bu imanımızı muhafaza etmiş olarak güzel bir hal üzere abdestliyken, oruçluyken, hak yoldayken, hak işi yaparken Allah'ın sevgili bir kulu olarak ruh teslim etmeyi Rabbimiz bize nasip etsin. Ruh teslim etmeden önce de hayatımızı güzel işler yaparak geçirmeye muvaffak eylesin. Arkamızda eser bırakmayı nasip etsin. Bizden sonrakiler de bizi hayır duayla ansın diye hayrat-ı hasenat, sadakayı cariyeler, meberrat tesis eylememiz lazım. Hayırlı ilimler, hayırlı evlatlar bırakmamız lazım. En güzeli hiç kimsenin itiraz etmeyeceği, kesesinin ağzını açıp da çekinmeden masraf yapabileceği evladıdır. Muhterem kardeşlerim, aziz cemaati Müslümin, evlatlarınız için kesenizi açın, evlatlarınızı Müslüman yetiştirin. Siz tam Müslüman olmayabilirsiniz, eksikli kusurlu olabilirsiniz, cahil olabilirsiniz. Siz o acıları çektiniz, evlatlarınızı hafız yetiştirin, alim yetiştirin, fazıl yetiştirin, salih yetiştirin, kamil yetiştirin, günahsız yetiştirin. Hayırlı evlat yetiştirin, mümini kamil yetiştirin, onun çok faydasını görürsünüz. Arkasında hayırlı evlat bırakanın defteri dürülmez, sevabı kesilmez. Evlatlarınızı mümini kamiller yetiştirmeye gayret edin. Beldelerinizde hocalar yoksa dünyanın en iyi hocalarını getirin. Rabbimiz bizi defter divan açıp mahşer halkına mahcup durma düşürmeden bir gayri hesap derleyip toplayıp cennetine tıkıversin. Kastamonu'nun duası gibi Allah bizi bir gayri hesap cennetine dahil eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Onun sevgisini gönlümüze iyice yerleştirsin. Gönlümüz muhabbeti Resulullah'la, aşkullah, muhabbetullah'la tam dolsun. Yaptığımız her işler Allah rızası için olsun. Allahu Teala Hazretleri Firdevs-i Alâsına dahil eyleyip cemaliyle bizleri şerefyap ve ferahnak eylesin. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler. Akra
2: Reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmud Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
3: Akra Reklam.
4: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
5: Sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Sükunetin sesinden cümlenize muhabbetler aziz dinleyenlerimiz. Musaaddettin Ökten hocamızla inşallah Sükunetin sesinde bugün Şemseddin Sıvasi Hazretlerinin bahçesine uğrayacağız. Bestelenmiş iki nutku şerifiyle hocamızla beraber hocamızdan dinleyeceğiz, istifade edeceğiz. Hocam afiyettesiniz inşallah.
1: Çok şükür, hamd ederiz, şükür ederiz. Elhamdülillah, iyiyiz efendim. Sizler nasılsınız?
0: Hürmet ederiz, dualar bekleriz.
1: Dualar müşterek olsun inşallah.
0: Eyvallah. Şimdi Şemseddin Sıvasi Hazretleri'nde.
1: Yavaş yavaş bugüne doğru geleceğiz inşallah, Allah'ın mübürüsü.
0: Eyvallah. Destur olursa Nutku Şerif'i arz edelim.
1: Bir dinleyelim bakalım.

Göster cemalin şemhini. Yansın o da pervaneler. Devlet değil mi aşıka? Şemine karşı yaneler. Ey hali çok âlâ güzel. Yağmaladın gönlüm evin. Pek bağlı aşkın zincirin. Boşanmasın divaneler. Ben meye tövbe etmezem. Ayar elinden içmezem. Kudret eliyle sun bize dolu dolu peymaneler. Mescid ile medreseyi ısmarladık zahitlere. Hakka ibadet etmeye yeter bize viraneler. Cevru cefa etmek ile şemsi seni terk eylemez. Sen sanma ki seni seven senden haşa usaneler.

0: Bu da çok vurucu bir nutku şerif yani. Tam muhabbedeyle bu bir yakarış esasında. Ve rahmetli peder merhum okurdu. Ba Huda divana başu ba Muhammed ba edep. Yani bir kul Cenab-ı Allah'la serbestçe konuşabilir, divane gibi konuşur ama Hazreti Peygamber'le mutlaka edep üzere olmak lazım. Ba Huda divane başu ba Muhammed ba edep. Burada da Hazreti Şemseddin Sivasi Cenab-ı Allah'a karşı gönlünü açıyor yani. Sen diyor, usaneler diyor, divaneler diyor yani. Tam bir muhabbet ehli. Bir dalga gibi gelmiş, sarmış bir muhabbet dalgası. O sırada bu şiir zuhur etmiş. Bir önceki nutukta diyordu ya, aşık kendi kendine konuşmaz. Konuşturmuş. İnsanlar bazen baksınlar kendilerine. Hiç ummadıkları sözler kendilerinden çıkar, davranışlar. Bunların hak olanlarını ilham-ı ilahi, batıl olanlarını iva-i şeytani yaptırır Allah muhafaza. Ve insan kendisinden ya ben bunu nasıl yaptım der. Biz küçükken büyüklerimiz niye bunu yaptın? Derdi ki kazara oldu, şeytana uyduk. Yani 3-4 yaşında biz şeytanı bilirdik yani. Ne olduğunu bilmem, şeytan var onu bilirdik, şeytana uyduk, bir daha uymayacağız, tövbe ederdik yani. Sonra büyüyünce de böyle oldu. Yine küçük bir anekdot rahmetli Fethi abiyle
1: dersiniz.
0: Şöyle ki bir meclisteyiz, bizim çocuklar da küçük, ondan sonra biraz gürültü yapıyorlar yani 5-6 yaşında filan. Bizim hanım biraz utandı, dedi özür dileriz filan. Yok kızım dedi, bunlar çocuk yapsınlar dedi, yaramazlık. Büyüyünce yapmasınlar inşallah dedi. Şimdi çocuğun yaramazlığı işte alıyor, döküyor, biraz yüksek sesle konuşuyor, lafa karışıyor filan. Bunlar çocuk yaramazlıkları. Büyüyünce yapmasınlar, olmayın ya Rabbi. Büyüyünceki yaramazlıklar, Allah'a neuzubillah, Allah'a sığınırız. Allah hiç kimseye büyünce yaramazlıktan muhafaza buyursun. Hepimizi yani.
1: Amin.
0: Şeytanın ibasına kapılmaktan muhafaza buyursun. İşte bu hazrette böyle bir dönemde bir nutku şerif söylüyor. Bu bir muhabbet denizinin cuşuruşa geldiği zamanda söylenmiş bir nutuk. Göster cemalin şemini. Cemal Cenab-ı Allah'ın güzelliği. Hissediyoruz da dil tarif edemez. Mahir Özda'dan işitmiştim. Bilen demez, diyen bilmez diyordu. Bilen demez, diyemez çünkü lisan ifade edemiyor. Diyen de bilmez.
1: Çok muazzam ifade tespitler evet. Bunlar hocam.
0: Menlem yazık bilmez yazık derdi yani. Kim ki tatmadı bilmiyor yazık yani. Hoca çok enteresan bir adamdı yani. Böyle motto, yeni tabirle yani. Tabi mesel söyler. Kendi bulmuştur onları yani, söyleyeyim size yani. Ama katkı müthiş bir katkı yani şey, lisana, espriye. Ya. Göster cemalin şemini. Nasıl bizleyeceğiz biz? Şem dediğimiz mum ateşi, mum alevi, aydınlığı. O cemalin aydınlığını kalbimize tulu ettir ki yansın o da pervaneler. Burada klasik divan edebiyatında şem ve pervane, bir mum yanar, pervane gelir etrafında döner, mumun cazibesinden kurtulamaz, sonra yaklaşır ve mum ateşinde ölür ve dibine düşer. Bu muhabbet halini, bu bir fiziki olay yani, doğada, tabiatta cereyan ediyor. Fakat bu hadiseyi metaforik olarak, mecazi olarak bütün şairler kullanmışlardır. Nasıl oluyor? İşte o cemalin şemi, Zekai Dede'nin bir şeyi var. Çok hoş bir Hüseyin'i aşıran musiki eseri cemalin şemine pervane gönlüm diyor. Müthiş bir eser, cemalin şemine pervane gönlüm. Çevirdin yandırıp külhane gönlüm. Eskiden hamamlarda külhan vardır aşağıda. Hamam ıslan, büyük ocak. Gönlüm o hale geldi diyor. Evet. Göster cemalin şemini, yansın o da pervaneler. Yani pervane dediği kalp, kalbimiz, gönlümüz. Devlet değil mi aşika? En büyük lütuf devlet o manaya, devlet değil mi? En büyük lütuf Şemine karşı ihaneler. Zaten yaratılışımızın maksadı senin cemalini müşahede etmek değil mi diyor yani. Dolayısıyla sen Şem'inden, cemalinden bir şema lütfetmezsen biz neyin etrafında döneceğiz? Hayatımız boş bir seyyare gibi oradan oraya vurmakla mı geçecek? Yoksa sen cemalinden bir şema lütfettiğin zaman onun etrafında devirle mi geçecek? Doğumla ölüm arasındaki vakit. En büyük lütuf aşık olana senin cemalinden bir şema etrafında dönerek, yanarak ömür geçirmek, ömür tüketmek. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Bu yanma halini de kimsenin bilmemesi lazım. Esrarı orada. Bildiği zaman yanmazsınız. Neden? Ucup gelir yakanıza yapışır. Kendinizi beğenirsiniz. Bilmeyecek insanlar. Ey hali çok âlâ güzel, Cenab-ı Allah söylüyor. Hali çok. Cenab-ı Allah'ın türlü türlü tecelliyat, akıl sır ermez. En olmadık yerde bir kapı açar. Hiç ummadığın yerde bir kapıyı kapatır. Şaşar kalırsın yani. Kader dediğimiz şey. Bütün kadim Yunan tragediyası bunun üzerine yazılmıştır. Son devir, varoluşçular, egzistansiyalistler, Sartre çözemez problemi, kainatın varoluşunu, hayatı anlayamaz. Saçmadır der. Öteki tragediyadır bu der, ağırdır der. Niye? Çünkü her türlü tecelliyat, külli yemin ve fişen, ey hali çok. Her an başka bir yüz gösterir kuluna. Âlâ güzel, yağmaladın gönlüm evin. Benim gönlüm zengin de bir insanların gönlü zengindir. Neler düşünür, neler ister. Orada bir mal var, hayal var, hikaye var, aşk var, itminan var, tatmin var, vuslat var, istek var. Ama cemal tecelli edince hiçbiri kalmıyor. Hepsi tarımar oluyor. Pek bağlı aşkın zinciri. Geldin, gönül evimi yağmaladın. Tek bağlı dedi, sağlam bağla, beni kendine aşık ettin. Tek bağlı aşkın zincirin, sağlam tut aşkın zincirin. Yani beni sana bağlayan bağı, aşk zinciri o. Sağlam tut ki boşanmasın divaneler. Buradaki divaneler mecazip hazretleri, meczuplar. Sırları fahş eyleyenler. Eskiden toplumda böyle insanlar vardı. Söylerler, duramazlar, söylemeden yaşayamazlar. İnsanlar da söyledikleri şey aklın sınırlarını zorladığı için onlara deli demezler dedi. Meczup yani cezbedilmiş. Ama sırları saklayamıyor, yük ağır geliyor. Ya. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye nefsinin taşıyabileceği yükten fazla yüklemez. Tek ancak nasıl oluyor yüklememe işi? Aşkın zincirini sağlam bağlarsa sen bir yere gidemiyorsun. Mühim olan şu dil ve şu el. El ve dil, aman yarabbi. Her iş bunlarda. Tek bağlı aşkın zincirim boşanmasın divaneler. Nasıl bedenimizin yemeye içmeye ihtiyacı varsa kalbimizin de muhabbete ihtiyacı vardır. Biz unutan varlıklarız. Her an bir tecelliyat olmazsa unuturuz, hatırlarız ama her an bize bir muhabbetin intikal etmesi gerekir. Yani cemal tecellisinin an be an üzerimizde bulunması icap eder. Bu sıkıntılı bir hal yani, zahire baktığın zaman yanan bir kalp ve bunu dışarı fahş etmeyecek. Tek bağlı aşkın zincirin sağlam bağla ki divane boşanmasın, meczup olmayayım ben diyor. Kimse bilmesin benim halimi ama ben neye tövbe etmezem ama ayar elimden içmezem. Senden başkası verir içmem onu diyor yani. Tevhid. Kudret eliyle sun bize. Allah'tan bol bol isteyin buyruluyor. Korkak olmayın isterken. Çünkü onun hazinesinin sonu yok. Kudret eliyle sun bize. Sen kadiri mutlaksın. Nasıl yaparsın onu bilemeyiz. endirek mi nasıl mesela endirek bir kulunu yollar, o kul senin kalbini açar. Bir hadise tertipler Cenab-ı Allah, o hadiseden ibret alırsın. Ama aynı hadisenin içinde bulunan başka bir hazret, başka bir zat hiç oradan ibret almaz. Gönül gözünü açar, basiret dediğimiz, feraset dediğimiz tavrı sana giydirir, hilati giydirir. Bakarsın ha dersin, ben buradan ders aldım, bir daha böyle yapmam. Ama öteki yapar, devam eder. İşte kudret illesun dediği o. Sen kadirsin. Ben nasıl olduğunu bilmem. Ama sen bizi yapabilirsin. Yap bize bunu böyle diyor. Mescit ile medreseyi ısmarladık zahitlere. Bunlar iki mühim kurum. Sosyal hayatınızda mescit ve medrese birbirini destekleyen. Bunlarsız hayat olmaz. Alimlere, zahitlere, zühd ehline biz bunları bıraktık. Bunlar orada çalışacaklar. Toplumsal yapı bunlarla ayakta duracak. Avam-ı nas bunlarla yürüyecek. Peki bize ne lazım? Muhabbet ehline. Hakka ibadet etmeye yeter bize viraneler. Bize mamur yer gerekmiyor. Yani halktan uzak, kendi kendimize giderek tecerrüt dediğimiz yani soyutlanmış bir espri içinde, o da ancak viranede olur. Mescitte medrese zahirde çok parla, öyle de olması lazımdır. Çünkü halk gördüğüne inanır. Bu halkın yani itibarı olacak. Süleymaniye yapacaksın, hiçbir itirazımız yok. Ama gönül ehli Süleymaniye gider, ibadetini eder. Ama onun esas inzivası kendi gönül evinde. Minimalist diyorum ben ona yeni tabirle. En az şartlar neye yetiyorsa o kadardır. Çünkü her şaşa, her imar, her mamur hal, her debdebe içimizdeki dünya hırsını kabartabilir. Bu bıçağın sırtı gibi bir şey. Hem gerekiyor hem tehlikeli. Oradan da işte insanları o tehlikesinden koruyacak olanlar Nas'ın illeri gelenleri. Ehli takva olan zavat. Mescid ile medreseyi ısmarladık zahitlere, hakka ibadet etmeye yeter bize viraneler. Cevri cefa etmek ile şemsi seni terk eylemez. Hayatın bin bir türlü güllük işi var, eski tabirle hailesi var. Bunların hepsini biliyor ki Allah'tan geliyor. Böyle yaptığın halde şemsi seni bırakmaz diyor. Çünkü sen sanma ki seni seven senden haşa usaneler. Çünkü bu hayatın cebri cefası karşısında bize öyle bir muhabbet meyi sundun ki ondan bir cüra nuş eden bir daha ondan ayrılması mümkün değildir. Usanmaz diyor yani. Bunlar denizin üzerindeki dalgalar gibidir. Fırtına nerede oluyor? Üste. Gemiler yüzerken sallanıyor, yaltaya düşüyor. Tehlike, kimisi batıyor. Denizin dibinde hiçbir şey yok. Sakin bir yer orası. Dünya hayatı böyle bir şey. Mevceler, dalgalar yukarıda. Ben aşağısına talibim diyor. Senden usanmam diyor. Niye? Ötesi var. Ta tekrar şiirin başına dönelim. Göster cemalin şemini. O şemi bir defa zuhur edince hiçbir kul, hiçbir nefis, hiçbir kalp dünya hayatının debdebesine, şaşasına kapılmaz. Dünya hayatında yaşar, zahire riayet eder, mescid demedese hürmet eder ama aşağısı esası onun Allah'la baş başa kaldığı yer, kendi saf temiz kalbi ve dünya için ne kadar gerekiyorsa, ona da virane tabir ediyor, minimalist bir hayat, az eşya, az kitap, az düşünce, bol tefekkür ve bol zikrullah diye düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Yanlış bir şey söylemiyoruz. Hazreti Şemseddin Sebahsen'in muhabbet dolu ilk nutku şerifini dilimizin döndüğünce söylemeye çalıştık. Allah inşallah kusurlarımızı affede, tesirinde halkede.
1: Amin.
0: Hem bizde hem dinleyenlerimizde.
1: Amin. Şükranlarımızı arz ediyoruz.
0: Estağfurullah efendim.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Saadettin Ökten hocamızla Şemseddin Sivasi Kuddüs'e sirruhun dinlemiş olduğumuz bir nutku şerifini şerhini aldık. Hocamızdan şimdi besteli halini dinliyoruz. bir başka sükunetin sesine buluşmak üzere. Hoşça bakınız zatınıza.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve hayat...

haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

amali saliha, salih ameller. Neler olabilir? Bir kere oruçlar çok sevaplıdır. Hele hele hacılar için değil ama hacılar çünkü hac vazifesi yapacak, yorulmasınlar diye onlar için doğru değil o gün oruç tutmak mekruh. Fakat hacı olmayan, başka diyarlarda olan, hacca gelmemiş olan Müslümanlar için çok önemli bir oruç tutma günü nedir? Arefe günüdür. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. O gün tutulan bir gün oruç, o güne kadar geride kalmış olan bir senenin günahlarını affettirdiği gibi, ileriye dönük, ilerideki Arefe gününe kadar ki ileriki bir senenin de günahlarını affettirir diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insanlar günahı işlemedikçe sorumlu olmuyorlar. Allah yani kafasında böyle bir günah işlemek niyeti olsa sırf ondan dolayı ceza yazmıyor. İşlemediği bir şeyden dolayı, işlemden dolayı, fiilden dolayı, eylemden dolayı, yapmadığı, henüz yapmadığı bir şeyden dolayı efendim ceza vermiyor. Ama dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz gelecek yılın günahları da affolacak buyuruyor. Yani Arefe günü oruç tutmanın o kadar sevabı var ki bir geçmiş senenin günahları affoluyor, bir gelecek senenin günahları affoluyor.

Kurban, fedakarlık, teslimiyet, Allah'a yaklaşmak, maddeden manaya geçiş, şükür, kulluğun nişanesi.

Merhabalar değerli dinleyenler. Kurban sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, sılahi anlamıyla ise Allah Celle Celaluhu'a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen addır. Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşruiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurbanla zekat gibi hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kurbanın meşruiyetinin hikmeti ise Yüce Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerine karşı şükretmek, hak yolunda fedakarlıkta bulunmak, maddi imkanları el vermeyen kimselerin belirli zamanlarda da olsa et yemelerini sağlamak, bunun sonunda sevaba ermek ve bir takım belalardan korunmak gibi birçok dini, ahlaki ve içtimai hedeflere ulaşmaktır. Kurban kesilmesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetlerinize verdik. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Sevgili dinleyenler, kurban ibadetinin tarihi Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Şöyle ki, Hazreti İbrahim, Mısır'ı terk ettikten sonra yerleştiği her yerde çabucak çevre ediniyor, halkın istifade edeceği kuyular açıp mescitler kuruyor, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu sırada malı ve mülkü de çoğalıyor, herkesin sevdiği iyiliksever biri olarak yaşıyordu. Evine inen konuklarını en iyi şekilde ağırlıyordu. Bu nedenle kendisine konuklar babası denilmeye başlanmıştı. Yüce Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a mal ve servet bolluğu verince İbrahim Aleyhisselam, "Ey Rabbim, benim çocuğum yok. Ben çok mal ve serveti ne yapayım?" demiş ve "Bir oğlu olursa onu Allah Celle Celaluhu yoluna kurban edeceğim." diyerek adakta bulunmuştu. İsmail Aleyhisselam doğduktan sonra onların Mekke'ye yerleştirilmeleri, kendisinin Hazreti Sare validemizin yanında kalması, iki eşi arasında gidiş gelişleri derken zamanla verdiği adak sözünü unutmuş, bu arada İsmail Aleyhisselam da büyümüştü. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer ve büyüyen oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret için Mekke'ye geldiği bir sırada, 3 gün üst üste rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini gördü. Fahrettin Razi ve Kadı Beydavi tefsirlerinde bu rüyayı şöyle yorumlamaktalar. İbrahim Aleyhisselam Arefe gününden bir gece evvel bu rüyayı görmüştü ki buna Leyle-i Terviye denir. Leyle-i Terviye'nin manası çok derin düşünmektir ki İbrahim Aleyhisselam rüyayı görünce şeytani mi yoksa rahmani mi olduğuna tereddüt etti. Çok derin düşündü. Cenab-ı Hak evladını kurban etmesini, kesmesini istiyordu. Karar veremedi. Arefe günü tekrar aynı rüyayı görünce rahmani olduğunu anladı ve o güne de Arefe denildi. Bayramdan bir gün evvel olduğu için Arefe günü dendi. 3. gün tekrar aynı rüyayı görünce emri ilahinin kesin olduğunu bildi ve kurban kastedildiğini kesinlikle anladı ve o güne de Fahrettin Razi'nin ifadesine göre kurban günü denmiştir. Artık bu rüya onun için ilahi bir vahiydir. Hazreti İbrahim verdiği sözü hatırlatan rüyadan sonra durumu oğluna açıklar. Oğlu İsmail Aleyhisselam da buna hazır olduğunu bildirir. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlanırken Cenab-ı Hak onların bu samimiyet ve teslimiyetlerinden dolayı İsmail'e bedel olarak bir koç gönderir. Hazreti İbrahim de İsmail'in yerine onu kurban eder. Böylece İsmail Aleyhisselam kurban edilmekten kurtuldu. Bu konudaki ayet-i celileler şu şekildedir. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim

İbrahim aleyhisselam oğlu yerine Cenab-ı Hakk'ın kendisine gönderdiği koçu kurban etmiştir. Böylece kurban, Hazreti İbrahim'den sünnet olarak bize intikal etmiştir. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhisselam gibi Allah Celle Celaluhu'ya ve onun emirlerine bağlılığını, gerekirse onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur. Çok eski zamanlardan beri sürüp gelen kurban kesme, hatta insanları kurban etme inancı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanına kadar devam etmiş, Abdülmuttalip, oğlu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası Abdullah'ı kurban etmeye teşebbüs etmiş, sonra ileri gelenlerin teklifiyle yerine deve kurban etmek suretiyle vazgeçmişti. Bundan dolayı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben iki kurbanlığın çocuğuyum buyurduğu da rivayet edilmektedir. Aslında insanlığın varoluşundan bu yana insanlarca kurban kesmek fiili insanı Allah Celle Celaluhu'ya manen yakınlaştıran ve ulaştıran bir ibadet sayılmıştır. Tabii ki Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyettir. Kurbanda da böyledir. İyi niyet ve ihlas esastır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanıyor. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetlerinize verdik. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Esasen Allah-u Teala ancak takva sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri kabul eder. Allah Celle Celaluhu bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de şu örneği vererek açıklıyor. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da onlardan birinin, Habil'in ki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerinin ki kabul olunmamıştı. O, kurbanı kabul olunmayan Kabil, bu durumu kıskanarak kardeşine, seni mutlaka öldüreceğim demişti. Habil de, Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder demişti. Andolsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.

Görülüyor ki kurban kesenlerden biri iyi niyeti ve Allah Celle Celaluhu'ndan korkması sebebiyle sunduğu kurban kabul görmüş ve diğeri ise kötü niyeti sebebiyle kurbanı kabul edilmemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin el-Hattab'ın rivayetine göre niyet ve amel hakkındaki bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği neyse eline geçecek olan da ancak olur. Değerli dinleyenler, kurban, İslam'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da güzel bir örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların

bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah Celle Celaluhu'nun rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirinde varlıklı kullar aracılığıyla Allah Celle Celaluhu'na şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Değerli dinleyenler, kurban hüküm yönünden vacip ve nafile olmak üzere iki çeşittir. Vacip olan kurban çeşitleri şunlardır. 1. Zengin Müslümanın kurban bayramı günlerinde kestiği kurban. 2. Adak edildiğinden dolayı kesilen kurban. 3. Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle satın alarak kestiği kurban. Nafile olan kurban çeşitleri ise şunlardır. 1. Misafirin kestiği kurban. 2. Fakirin kurban niyeti olmaksızın satın aldığı veya mülkiyetinde bulunan hayvanlardan kestiği kurban. Kurban kesmenin hükmü Hanefi fıkhına göre vaciptir, Şafiilere göre ise kurban kesmek müekket bir sünnettir. Ulema, kurbanın vacip olmasına delil olarak Kur'an-ı Kerim'den Kevser suresinin 2. ayet-i kerimesini göstermektedirler. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla kurban kes. Ayrıca Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse sakın namazgahımıza yaklaşmasın anlamındaki hadis-i şerifte kurbanın vacip olmasının bir delili olarak gösterilmektedir. Zengin ve mukim olan her Müslüman erkek ve kadına kurban vacip olduğuna göre zengin diye kime denildiğinin de açıklanması gerekmektedir. İslam'da herhangi mali bir ibadetin borç olması için öngörülen zenginlik ölçüsü nisap kelimesiyle ifade edilmektedir. Buna göre kurban kesme vacibiyetini ortaya çıkaracak olan zenginlik ölçüsü nisap, kişinin borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka 20 miskal yani 80.18 gram altın veya bu değerde para ya da mala sahip olan kimseye denir. Kurbanla zekatın nisabı aynı olmakla beraber, kurban nisabında malın artıcı olması, para veya ticaret malı gibi ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz. Her ne kadar fıkıh kitaplarımızda 200 dirhem yani 561 gram gümüşe veya bu değerde mala sahip olanların da kurban kesmelerinin vacip olduğu belirtilse de, bugünkü piyasa şartlarında gümüş nisabıyla kurban almak mümkün olamamaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken de göz önünde bulundurulacak temel ihtiyaçlar nelerdir denildiğinde ise bunlar sırasıyla şöyle sayılmaktadır. Kişinin oturduğu ev, gerekli ev eşyası, elbise, bineği ve meslek aletleri gibi şeyler temel ihtiyaçlardandır. İslam'a göre zenginlik ve temel ihtiyaçlara bu şekilde değindikten sonra kurbanın vacip olmasının şartlarından bir diğeri olan mukimlik konusuna da açıklık getirmekte fayda var. Mukim, ailesinin ikamet ettiği yerde bulunan veya seferde bulunduğu yerde en az 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimseye denir. Kurbanı temin etmek, kesmek ve etini değerlendirmekte güçlük olduğu için zengin de olsa misafire kurban kesmek vacip kılınmamıştır. Misafir ki en az 90 kilometrelik bir yolculuğa çıkan ve vardığı yerde 15 günden az kalmaya niyet eden kimseye denir. Fakat misafir isterse nafile olarak kurban kesebilir. Kurbanın vacip olması için İmam-ı Azam'la İmam Ebu Yusuf'a göre akıl ve buluğ şart değildir. Bundan dolayı zengin olan bir çocuğun veya bir akıl hastasının malından babasının veya velisinin kurban kesmesi gerekir. Bu kurbanın etinden yalnız çocuk veya akıl hastasının kendisi yiyebilir, etin geri kalan kısmı da elbise ve benzeri gibi bilfiil yararlanabilecekleri bir şeyle değiştirilebilir. Kurbanın rükünleri nelerdir denilecek olursa, kurbanın yalnız bir rüknü vardır, o da kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini kesmektir. Hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini fakire vermekle kurban yükümlülüğü yerine

getirilmiş olmaz. Kesilen kurbanın sahih olmasının şartları ise şunlardır. 1. Kurban edilecek hayvanın kusursuz olması. 2. Vaktinde kesilmiş olması. Kurban edilmesi caiz olan hayvanlar koyun, keçi, deve, sığır ve mandadır. Bu hayvanlardan devenin 5, sığırla mandanın 2 ve koyunla keçinin 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyunlar 6 ayı tamamladıkları halde 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir. Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında bir sakınca yoktur. Burada en önemli husus, ortakların hepsinin ibadet niyetiyle vacip olan kurbanı kesmek için katılmış olmalarıdır. Mesela ortaklardan birisi et sahibi olma kastıyla katılmış olsa bu sahih olmaz. Diğerleri de niyet etmiş oldukları kurbanı kesmiş sayılmazlar. Bilindiği üzere kurban bir ibadettir. Bunun için kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları esastır. Her kusur olmasa da bazı kusurlar kurbana manidir. Bir hayvanın kurban olmasına mani kusurlar kısaca şunlardır. 2 veya bir gözü kör olan, aşırı derecede zayıf olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olan, kulağının, kuyruğunun veya tenasül organının 1/3'ünden fazlası gitmiş olan, dişlerinin yarısından fazlası düşmüş olan, doğuştan kulağı ve tenasül organı olmayan, koyun ve keçide 1, sığırda 2 memesi kurumuş olan, burnu kesilmiş olan, dilinin çoğu kesilmiş olan, ölüm derecesinde hasta olan. Böyle kusuru olan hayvanları kurban etmek caiz değildir. Bunun için kurbanlık satın alırken kusurlu olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Kurban, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra olmak üzere bayramın ilk 3 günüdür. Arife günü veya bayram namazından önce bayramın ilk 3 gününden sonra kurban kesmek kurban olmaz. Bununla ilgili bir kısım hadis-i şerifleri şöyle sıralayabiliriz. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifle bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Namazdan önce kurban kesmiş olan bilsin ki kestiği kurban değildir. Ailesine et takdim etmiştir, yeniden kessin. Cundub bin Sufyan radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Kurban bayramı günü Hazreti Peygamber aleyhisselamla beraber hazır bulundum. Namazı kıldı, namazı bitirip de selam verince namaz bitmeden önce kesilmiş olan bazı kurban etleriyle karşılaştı. Bunun üzerine kim namazdan önce kurbanını kestiyse onun yerine bir kurban daha kessin. Kim kesmemişse besmele ile kessin buyurdu. Kişi kurbanı kesebiliyorsa kendisi keser. Çünkü bu bir ibadettir. Onu kişinin kendisinin yapması, başkasına vekalet vermesinden daha faziletli ve sevaptır. Müslim'de kaydedildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 100 deve kurban etmiş, bunların 63 tanesini bizzat kendileri kesmiş, kalanlarını da Hazreti Ali'ye vekalet vererek kestirmiştir. Şayet kendisi kesemiyorsa o takdirde ehil olan birisine vekalet vermek suretiyle kestirir ve kendisi de orada hazır bulunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma'ya kurbanın kesilirken orada hazır bulun. Zira işlemiş olduğun her günah kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde bağışlanır buyurmuştur.

Hayvan kesmede ehil olmayan, yani bunu beceremeyen kimseler hayvana eziyet ederler ki bu haramdır, günahtır. Bir ibadet yapılırken günah işlenmez. Ehil kimse bulamayanlar kurbanlarını mezbahalarda kestirmelidirler. Yurt dışında bulunanlardan kurbanlıklarını memleketlerinde kestirmek isteyenler bir tanıdıklarına vekalet vermek suretiyle kurbanlarını kestirebilirler. Böyle yaptıkları takdirde hem kurbanları kesilmiş hem de daha iyi değerlendirilmiş olur. Bu şekilde yapılabildiği gibi bu husus tersine de işletilebilmektedir. Kurban kesmekle yükümlü olan kişinin kesici

Bir kurbanı bizzat satın alması, kendisinin kesmesi veya kesilirken yanında bulunması, kurbanın sahih olması için gerekli değildir. Bunlar vekalet yoluyla da yapılabilir. Çünkü kurban mali bir ibadettir. Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Hiçbir mazeret olmadan da kişi kendi adına kurbanını satın alıp kesmek üzere güvendiği bir kimseyi vekil tayin edebilir. Vekil, hakiki şahıs olabileceği gibi hükmî şahıs, yani özel veya resmi bir kuruluşta olabilir. Kesilecek hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Bismillahi Allahu Ekber der, ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser. Buradaki tekbirlerin, teşrik tekbirlerinin ilahi sırrı şöyle anlatılmaktadır büyüklerimizce. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı kurban edeceği zaman ilahi senaya mazhar olarak Cebrail aleyhisselam tarafından kendisine koç getirilmişti. İşte bu sırada Cebrail aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber demekteydi. İbrahim aleyhisselam da bu tekbirleri duyunca karşılık olarak kendisini zorda ve darda bırakmayan Allah'ı, Rabbini La ilahe illallahu Allahu Ekber deyip tevhid ve tekbir eyledi. Bunları duyan İsmail aleyhisselam da yattığı yerden Rabbül Alemin olan Allahü Teala'nın rahmetinin yetiştiğini anlayarak o da Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diye tekbir ve tahmid ederek mukabelede bulundu. İşte ümmeti Muhammed'e Arefe günü sabah namazından bayramın son günü ikindiye kadar 23 vakit namazın farzını edadan sonra bu tekbiri getirmek vacip oldu. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki şah damarının boğazının alt çeneye yakın yerinden kesilmesi gerekir. Kurban kesildikten sonra sahibi Allah Celle Celaluhu rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Cenab-ı Hak'tan dileklerde bulunur. Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil tartılarak taksim edilir. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilen hayvanın etini taksim etmek gerekmez. Bunun gibi ortaklaşa kurban kesenler kurban etini tamamen yoksullara veya bir hayır kurumuna verecek olurlarsa yine kurban etini taksim etmeleri gerekmez. Kurban etinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtmak veya kendisi ve çoluk çocuğu için alıkoymak caizse de en uygun olanı kurban etini üçe taksim edip birini kurban kesmeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşulara ikram etmek, birini de kendi çoluk çocuğuyla yemektir. Şayet kurban kesen kimsenin çoluk çocuğu kalabalık ve hali vakti de çok iyi değilse bu takdirde kurban etini sadaka ve hediye olarak dağıtmayıp tamamını çoluk çocuğu için alıkoyması daha uygun olur. Çünkü kan akıtmakla kurban vecibesi yerine getirilmiştir. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra çevre temizliğinin iyice yapılması, hayvanın artan parçalarının toprağa derince gömülmesi, mümkün olduğu ölçüde dışarıda hiçbir parçanın bırakılmaması gerekir. Bu husus kurbanlık hayvana ve kurban ibadetine karşı gösterilecek saygının bir gereği olduğu gibi özellikle büyük şehirlerde ve kalabalık yerleşim birimlerinde sağlık kuralları ve çevre temizliği açısından da son derece önemlidir. Kurban kesmenin ve etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın ecrini çevre kirliliği meydana getirerek ve kulaklarını ihlal ederek azaltmamak gerekir. Rabbimiz Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ı iyi anlayarak Müslümanlığın güzelliklerinden olan bu ibadetimizi gönül hoşluğuyla severek, isteyerek yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin.

0: Kurban, fedakarlık, teslimiyet, Allah'a yaklaşmak, maddeden manaya geçiş, şükür, kulluğun nişanesi. Kurban özel belgeselimiz sona erdi.
1: Akra Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
3: Kıssalardaki hikmetler çok. Hepsini burada bir arada söyleme imkanımız da zaman bakımından mümkün değil. O bakımdan da biz bir iki tanesini açmaya çalışalım. Mesela en çarpıcı örneklerden bir tanesi Hazreti Musa'nın sihirbazlarla olan kıssası. Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak bir takım mucizeler vermişti. Bunlardan bir tanesi asasının bir ejderhaya dönüşme olayı. Diğeri de elinin koynuna sokup çıkardığı zaman gayet parlak bir şekil alması, tekrar koynuna sokarak çıkardığında da bunun sona ermesi mucizesi. Şimdi Hazreti Musa Firavun'a dinini tebliğ edip onun Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini şeksiz, şüphesiz, şirksiz, mabut olduğunu kabule davet etmiş. Firavun buna tabiatıyla olumsuz bir cevap verip Musa'yı aleyhisselamı küçültücü ifadelerle karşılık verince Cenab-ı Hakk'ın emriyle Musa aleyhisselam hiç olmazsa İsrail oğullarını Mısır'da perişan olan Firavun tarafından köleleştirilen erkek çocukları öldürülüp kızların diri bırakılıp onların da köle yapılmaları gibi gerçekten insanlık onuruna yakışmayan bir hareketten onları kurtarması ve Mısır'dan çıkmalarına izin vermesini istiyor ve bu da Firavun tarafından reddediliyor. Şimdi bunu söylemekteki maksadımız o günden bugüne bu olaya benzer olayların sıkça yaşanmış olması. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hikmetin iyi anlaşılması bakımından hakikaten güç sahibi otoriter insanların dindar olan yahut da dinin gereklerini yaşamaya çalışan insanlara olan bakışları, hareketleri, tavırları tarih boyunca şöyle bir süzgeçten geçirilecek olursa bu kıssanın ne kadar önemli bir noktaya parmak bastığı anlaşılacaktır. Yani bu devamlı yaşanan bir şey. Dolayısıyla da bir uzak yaşanmayan tarihin sayfalarında kalmış bir olay değil. Her zaman yaşanabilen bir şey. Onun için de Firavun tabiatıyla Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında cevap veremeyince çareyi Musa Aleyhisselam'a cevap verecek bir metot arıyor. Etrafındaki insanların da teşvikiyle efendim bu diyorlar sihirdir. Buna sihirbazlarla cevap verelim. Zamanın en meşhur olayı zaten sihir. Onun için de en meşhur olanları toplatıyor, davet ediyor. Onlar da Firavun gibi biri davet edince seve seve geliyor efendim. Sihirbazlar diyelim ki ülkenin yahut da memleketin her neresinde idi iseler koşarak memnuniyetle teklifi kabul edip geliyorlar. Çünkü herkes kendisinin kazanacağından emin. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın ismi duyulmamış. Mesela sihirbazlar meşhur olan birbirlerini tanırlar. Musa diye bir meşhur sihirbaz da yok. Herhalde işlerinden diyorlar kendileri biz böyle bir adamı çok rahat alt ederiz. Bizim karşımıza duramaz, bizim sihirlerimize cevap veremez. Onun için de çok rahatlıkla geliyorlar. Efendim, kazanacaklarından da %100 emin oldukları anlaşılıyor. Ve Firavun'a da diyorlar ki eğer biz galip gelirsek bizim için bir şey düşünüyor musun? İhsan falan filan. O da diyor ki bırakın size bir takım hediyeler vermeyi, efendim taltif etmeyi, ben sizi yakınlarımdan sayacağım. Yani benim katımda Firavun'un nezdinde efendim muhteber insanlar olacaksınız. Böyle bir şeyi veriyor onlara imkan. Olayın cereyanına ilişkisine bakacak olursak sihirbazlar kendilerinden kazanacaklarından eminler. Hazreti Musa'ya diyorlar ki sen mi hünerini göstereceksin ilk defa yoksa biz mi gösterelim? O da diyor ki siz gösterin. Ne yapacaksanız buyurun. Bunun üzerine sihirbazlıkta kullandıkları aletlerini ortaya döküyorlar. Onlar birer yılan şeklini alıyor. O günün sihirbazlarının yaptığı bir sihir olarak hareket ediyorlar vesaire ediyorlar. Tabii Hazreti Musa'yı bekliyorlar. Hazreti Musa da asasını atıyor, ejderhaya dönüşüyor ve onların atmış oldukları sihir aletlerini birer birer yutmaya başlıyor. Bunu gören sihirbazlar şaşırıyorlar ve bunun bir sihir olmadığını anlıyorlar. Sihirbaz usta bunlar. Sihir ustası bunlar. Sıradan insan değil. Mesela diyelim ki sihirbazlık bugün de var, geçerli ama püf noktalarını görmediğimiz için biz onları sihir olarak, her birinin püf noktası var değil mi? Efendim, göz yanılması yahut da gözleri yanıltmaktan ibaret bunlar. Bakıyorlar ki hakikaten bu sihir değil ve secdeye kapanıyorlar ve biz Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Şimdi burası önemli bir nokta gerçekten. Firavun diyor ki ben size izin vermeden iman ettiniz ha? Bakın ben size ne ceza vereceğim. Ben sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlığıma kestireceğim. Sonra da sizi idam edeceğim. Astıracağım. Sihirbazların ona karşı cevabı Rabbimiz bize sabır ver. Şimdi şunu kısaca tahlil etmeye çalışalım. Bu kıssayı. Güç sahipleri, otorite sahipleri, efendim, devlet erkini özellikle elinde bulunan kimseler insanlara baskı yapıyorlar. Bir, demek ki bu yanlış. İki, Musa Aleyhisselam Firavun'a mucizesini gösterdiği halde Firavun mucizeyi gördüğü halde iman etmemiş. Demek ki mucize bile gösterirse herkes inanmayabiliyor. Yani insanlar küfürde de inat edebiliyorlar. Bu kadar açık olmasına rağmen. Üç, şimdi sihirbazlar dedi ki Firavun'dan bir takım beklentileri vardı, mükafat vardı, şöhretleri artacaktı. Bir, ikincisi bir de ceza alma kaybettikleri takdirde iman etmek. Şimdi hem mükafattan, şöhretten mahrum olmayı hem de Firavun'un vereceği cezayı göze alarak iman ettiler. Kim bunlar? Sihri en iyi anlayan insanlar. Demek ki şimdi Firavun'un aslında ne yapması lazım? Sihri en iyi anlayan bu insanlar olduğuna göre, bunlar iman ettiklerine göre demek ki bu bir gerçekmiş. Fakat yine göremiyor. Diyor ki o sizin en büyüğünüz. Size, yani Musa Aleyhisselam için diyor ki o sizin en büyüğünüz. Yine ona sihir gözüyle bakıyor. Şimdi diyelim ki o şeyler, sihirbazlar sihri en iyi anlayan olduğu için rahatlıkla iman ediyorlar ve ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak canımızı al diyerek Cenab-ı Hakk'a iltica ediyorlar. İşte imanın hakikati bu. Bakın, demek ki zorda kalan, darda kalan insanlar her ne kadar sıkıntıya da düşseler, zorda da kalsalar, zulme de uğrasalar, demek ki imanlarından dönmeyecekler. İşte teslimiyetin örneği herhalde bu olsa gerektir. Şimdi biraz önce de söyledik, dedi ki hem insanlar tek tip değil, hem de tarih sadece belli olarak ibaret değil. Şimdi peygamberlerin farklı oluşu insanların her durumuna, konumuna, diyelim ki zamanın şartlarına göre farklılıklarına cevap olacak, cevap verecek nitelikte olmasından dolayı. Diyelim ki tarih tekerrürden ibaret sözünü bir daha söyleyelim. Çünkü diyelim ki her peygamberin bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalarından bir kısmı tarihin belli dönemlerinde tekrar eder. Bugün olmaz da 4 gün sonra olur yahut da önce olmuştur. Ama tekrar etmeyecek diye bir şey yoktur. Olabilir, başına gelir. Dolayısıyla da bunlar birer örnektir. Yani insanlar hem model oluşturmak Müslümanlar için ve aynı zamanda da bir olayla, durumla karşılaştığı zaman nasıl hareket etmesi gerektiğini o canlı örnekten kendisine çıkarmasını sağlamak. Dolayısıyla da yani bu çok yönlülük burada da gözüküyor. Çünkü insanlar aynı değil. Farklı farklı. Mesela karakterleri farklı. Yaratılış icabı Allah Teala farklı yaratmış. Fabrikasyon gibi hepsi %100 aynı, birbirine eşit değiller. Efendim, farklı karakterdirler. Yapıları farklı. Onlar da her birine bir canlı örnek. Mesela diyelim ki ben şunu da aklıma geliyor mesela. Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali ile ilgili övücü güzel sözleri var. Her birini övmüş bunlardan. Her biri de doğru ama birbirinden de farklı. Yani birinde olan bakıyorsunuz öbüründe tamamıyla yok. Diğerinden farklı. Şimdi bu neyi gösteriyor? Demek ki insanlar farklı olmakla beraber iyi olabilirler. Yani hem farklı olurlar hem de iyi olabilirler. Dolayısıyla peygamberler de böyle. Şimdi diyelim ki hakikaten İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün, değil mi? Mesela efendim oradan da Allah Teala, bakın İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası da uzun, çok geçen kıssalar bir tanesi. Orada da tekrar edilen hususlar var. Mesela iki tanesini hatırlayacak olursak, diyelim ki bir insana hakikaten doğruyu, hakkı bulmak için bir metot öğretiyor. Efendim şöyle bir kısa ifadelerle söyleyecek olursak, bir arayış içerisinde İbrahim Aleyhisselam bakıyor, efendim karanlık basmış, yıldızlar parlamış, yüksek parlak yıldız, diyor ki herhalde bu benim Rabbim, beni bu yarattı. Biraz sonra ay doğuyor, bakıyor ki daha parlak, daha büyük, yıldızlardan daha büyük gözüküyor, bu ona göre daha önde, yok diyor, o değil, o halde olsa olsa bu olur. Efendim sabah oluyor, güneş doğunca yıldızlar da gözükmüyor, ay da doğru dürüst gözükmüyor, ışığı da kayboluyor, güneş daha büyük, daha parlak, ışığı daha bol, diyor ki bu sefer herhalde budur benim Rabbim, evet. Daha büyük. Efendim akşam olup batınca, şimdi güneş tabiatıyla diyelim ki bugün güneşin bulunduğu tarafı aydınlatıyor, dünyanın bulunmadığı tarafı karanlıkta kalıyor, evet. Diyor ki böyle bir var bir de yok, bir gözüken bir de gözükmeyen efendim Rab olamaz, ilah olamaz, mabut olamaz. O halde beni yaratan alemin Rabbi Allah'tır. O hiçbir zaman değişmez. Şimdi bakın bir bilimsel bir metot da veriyor. Gözlemleme, araştırma tekniği de öğretiyor insanlara. Yani hakikate ulaşma yolu öğretiyor. Şimdi bakın gayet basit ama bunu herkes yapabilir. Her düşünen insan, değil mi? Bunu uygular, der ki hakikaten olsa olsa, diyelim ki ihtimalleri falan filan, neticede bir noktaya varır. Evet. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın kıssalarından mesela şunu da hatırlayalım. Diyelim ki İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi, değil mi? Yani bir teslimiyet örneği. Diyelim ki birçok insan faniyiz, hepimizin başına gelebilir. Yakınlarımız, efendim, beklemediğimiz zamanlarda ölebilir. Çocuklarını kaybedebiliyor insanlar. Efendim, hakikaten İslam'ın da kabul etmeyeceği şekilde bir takım feryatlar, efendim, isyan derecesine varacak şekilde bir takım hareketlerde bulunan insanlar oluyor maalesef. Bakın orada da örnek var. Oğlu çocuğu olmamış. İlk çocuğu İsmail. Onun da en sevimli zamanı. Cenab-ı Hak onu rüyasında kurban kesmesi için istiyor. Kurban kesmesini istiyor. Rüyalar tekrar edince diyor ki bu kesin. Demek ki

0: bakın, kendi oğlunu Cenab-ı Hakk'ın rızası için kurban edecek kadar teslim olmuş biri. Teslimiyetin sınırı. Demek ki efendim, bırakın insanın eceliyle veyahut da zaten eceli gelmedi kimse ölmez de, mesela normal yahut da bir kaza usulüyle ölebilir insandır. Hatalar olur. Bunlar bir tarafı, ama isyan asla söz konusu olmamalı. Bu da teslimiyet için. Yani bu da bir örnek. Ey insanlar, bakın Allah rızası için çocuğunu kurban edecek kadar teslim olan biri varken, siz elinizde olan veya olmayan sebeplerle hayatından olmuş insanlara isyan derecesine varacak şekilde hareket etmenin yanlışlığını bizim şey önümüze koyuyor. Evet, sonuç olarak isterseniz şöyle bir iki kelimeyle bağlamaya çalışalım.
1: Buyurun hocam.
0: Şimdi dedi ki kıssalardaki hikmetler çok. Bunu yalnız bir noktaya indirgemek, yani ibret alma noktasına indirgemek eksik olur. Bütünüyle alıp bir hayatın örnekliği olarak görmek, ona göre bir ihtiyaç halinde kendimize şekil vermek ve bütünüyle onları yaşamaya çalışmak, yani örnek bir model oluşturmak, yani Müslüman olmak, mümin olmanın yollarını öğretiyor. Neleri yaparsak doğru, neleri yaparsak yanlış yapmış oluruz. Bunun örneklerini can olarak Cenab-ı Hak önümüze koyuyor ki, bakın ey müminler, başınıza geldiği zaman siz de böyle hareket edin. Bunların güzelliklerini alın, kötülüklerinden de sakının. İşte bir model, hakikaten bir model. En sonunda tabiatıyla peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya olan peygamberimiz de zaten peygamberlerin özelliklerin hemen hepsi birleşmiş olduğu için peygamberimiz zaten o bunları biliyor, yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'i, hani Hazreti Ayşe'nin şu sözünü de hatırlayalım. Kur'an peygamberin ahlakıydı yahut da peygamberin ahlakı Kur'an'dı. Dolayısıyla demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ın canlı örneği. Demek ki o peygamberlerdeki bütün özellikler, güzellikler onda da mevcut idi. Bizim için de canlı örnek Allah Teala gözümüzü öne koymuş. İnşallah gereği gibi öğrenmeyi, bilmeyi ve öyle yaşamayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin.
2: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Feccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi. Hazreti Ayşe Sıdık'a validemizden yine rivayet etmiş bir hadis-i şerifi de. Bunun da mübarek mealini açıklayalım. Metnini okuduk. Mealini anlatalım. Taccu, kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar. Ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız ve şenlendiriniz. Yani şen olarak, gönül hoşluğu ile böyle isteyerek, sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, teraziyle ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak cefesi, sevaplarını da alacak öbür kefesi, o kadar muazzam bir şey. Ve oraya bu koyunlar böyle gelir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

bayram namazı, tabii bayram namazından çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabii farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vakti ne kadar camide oturmayı öğrenecekler. Tabii sabahleyin kalkacak. Gusül abdesti alacak. Sabah namazına gidecek. Sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramını kılacak. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

0: Akra. Akra konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en eftali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil, bazı fakihlere göre, bazılarına göre de cevaz vermişler. Ölmeden önce eğer insan diyelim ki ömrüne yakın 80 sene diyelim ki bir insan yaşıyorsa 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etki.

Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki buradaki vel fecri ve leyalin aşrın, buradaki 10 günden 10 geceden murat aşrül adha. Adha neydi? Kurbandı. Yani kurbanın evvelindeki zilhiccenin bu kurbana kadar olan 10 günüdür diye beyan etmiş. Vel vitru yevmi arafe, tek gün denilen arafe günü. Müstesna hasta, güzel bir efendim müstesna zaman, gün. Efendim ve şefu yevmin nahr, çiftte efendim o sözle de kastedilen kurban bayramı, yani arafeden sonraki gün diye hadis-i şerif var, sahih hadis-i şerif. Efendim buralardan belli oluyor ki efendim bu 10 gün Kur'an-ı Kerim'le de hadis-i şerifle de efendim önemine işaret edilmiş bir gün. Bugünlerde yapacağınız salih amelleri arttırın ve gayrete gelin, çok güzel hizmetler yapın.

Resulüm. İnsanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğru.

Hac. Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar, tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yardım

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır.

ve sevgili kardeşlerim. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var. Bayramda yapmamız gereken Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıl.

namazından sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabi temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak, böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek, mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabi Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Ayrıca tabi kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler. Akra. Akra.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 8.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eğer gerçekten biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi onlara karşı senin söylediklerine kefil olarak toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç yine inanmazlardı. Fakat onların pek çoğu bu konuda bilgisizdirler. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi, imtihan için izin vermeseydi, onlar bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de onlar, şeytanlar, ahirete inanmayanların gönüllerinin o yaldızlı sözlerine meyletmesi, ondan hoşlanmaları ve kazandıkları kadar günah işlemeleri için böyle yaparlar. De ki, o size kitabı her hükmüyle açıklanmış olarak indirdiği halde, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimizden Yahudi ve Hristiyan alimleri de o Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Bu hususta sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündeki insanların çoğunluğun İslam'a uymayan rey ve kararına uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar ve bundan dolayı da onlar ancak yalan yanlış söylerler. Şüphesiz Rabbin, evet o, kendi yolundan sapanı pek iyi bildiği gibi doğru yolda olanları da çok iyi bilir. O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Size ne oluyor da üzerine Allah adı anılan helal şeylerden yemiyorsunuz? Halbuki çaresiz kalıp yemeye muhtaç olduğunuz şeylerin dışında Allah size haram kıldığı şeyleri ayrı ayrı açıklamıştır. Muhakkak ki insanlardan çoğu bilgisizce kendi arzu ve hevesleriyle kendi saptığı gibi halkı da saptırırlar. Hiç şüphesiz Rabbin haddi aşanları çok iyi bilmektedir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Hiç şüphesiz günah işleyenler o kazandıkları şeyler yüzünden cezalandırılacaklardır. Kesilirken üzerine Allah'ın ismi kasten

anılmayan, besmele çekilmeyen şeylerden yemeyin. Çünkü onu yemek kesinlikle Allah'a itaatsizliktir. Hakikaten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına fısıldar, telkinde bulunurlar. Eğer onlara gönüllü itaat ederseniz, elbette siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz. Manen ölü durumdayken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar içinde doğru dürüst yürüyeceği bir nur-u iman verdiğimiz kimse, küfrün karanlıkları içinde kalıp ondan hiç çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları yine de süslü göründü. Böylece biz mevki ve servetçe ileri gelenleri o yerde maddi ve manevi her türlü hilekarlık, düzenbazlık yapmalarından dolayı oranın günahkarları yaptık. Halbuki onlar ancak kendilerine hilekarlık, düzenbazlık yaparlar da bunun farkında olmazlar. Onlar bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla iman etmeyiz dediler. Allah peygamberliği nereye, kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere hilekarlık yapmaları sebebiyle Allah'ın katından bir aşağılama ve çok şiddetli bir azap erişecektir. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de niyet ve ameline göre sapıklıkta bırakmak isterse İslam'ı kabule karşı sanki göğe çıkıyormuş gibi onun göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah iman etmeyenlere bir azap, bir rüsvalık verir. Bu İslam Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O öğüt alıp yerine getirenlere Rableri katında selam denen cennet yurdu vardır. O yapmakta oldukları hayırlı işlerinden dolayı onların dostudur. O gün Allah onların hepsini huzurunda toplayacak. Ey cinler, şeytanlar topluluğu! İnsanlarla onları azdırmak suretiyle çok uğraştınız diyecek. İnsanlardan onların dostları da, ey Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin ecelimize eriştik diyecek. O da buyuracak ki, öyleyse Allah'ın dilediği müddet dışında yeriniz içinde sürekli kalmak üzere ateştir. Şüphesiz ki Rabbin tam hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte kazanmakta oldukları günahlar yüzünden zalimlerin bir kısmını diğerlerinin başına diker, peşine takarız. O da onları felakete götürür. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi tebliğ eden ve kıyamette bugününüze kavuşmak hususunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar, kabahat bizde, biz kendi aleyhimize şahidiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı. Hakikaten onlar inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberleri gönderme hususu şunun içindir ki, senin Rabbin halkı habersizken, uyarılmamışken memleketleri haksız yere helak edici değildir. Herkes için yaptıklarına göre türlü türlü dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin hem hiçbir şeye ihtiyacı olmayan hem de merhametli olandır. Dilerse sizi ortadan kaldırır, sizi başka bir toplumun soyundan yarattığı gibi sizden sonra da dilediğini yerinize getirir. Size vaat edilen isyanınızdan dolayı sizi helak edip yerinize dilediği başka milleti getirmesi, kıyametin kopması, tekrar dirilme, haşr ve hesap günü gibi şeyler muhakkak gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz. Resulüm, de ki, ey kavmim, gücünüzün

yettiğini sonuna kadar yapın. Muhakkak ki ben vazifemi yapmaktayım. Dünya yurdunun sonu kimin lehine olacak, yakında bileceksiniz. Muhakkak ki zulmedenler kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanların, deve, sığır ve koyunun dişilerinden onun için bir pay ayırdılar da kendi boş zanlarınca şu Allah'ın, şu da tapınmada ona ortak yaptığımız putların dediler. Ortakları için ayrılanlar Allah'a ulaşmaz. Ama Allah için ayrılan o hisse Allah zengindir diye put edindikleri ortaklarına gider. Onların hissesine katılırdı. Verdikleri hüküm ne kötüdür. Bir de onların ortakları olan o putlara hizmetli görevli kahinler, onları helake sevk etmek ve dinlerini karıştırıp bozmak için müşriklerden çoğuna kız çocuklarını öldürmeyi hoş bir şey gibi gösterdiler. Allah dileseydi, kendi iradelerine bırakmasaydı bunu yapmazlardı. O halde onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Onlar boş zanlarına göre ilahlarımıza ait olan bu hayvanlar ve ekinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Bir takım hayvanların sırtlarına binmek veya yük vurmak da haramdır dediler. Bir takım hayvanlar da vardır ki Allah emrediyor diye ona iftira ederek üzerine Allah'ın ismini anmazlar. Besmelesiz keser veya öldürürler. O da onları iftira ettikleri şeyler yüzünden cezalandıracaktır. Yine dediler ki, bu hayvanların karnındakiler canlı doğarsa erkeklerimize helal, kadınlarımıza haramdır. Eğer o ölü doğarsa hepsi onu yemede ortaktırlar. Allah onlara böyle nitelendirip ayırt etmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o mutlak ilim ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlik yüzünden beyinsizce kız çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine helal olarak rızık verdiği şeyleri Allah'a iftira ederek haram yapanlar, muhakkak ki dünya ve ahirette ziyana uğradılar. Onlar gerçekten saptılar ve doğru yolu da bulacak değillerdir. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşrünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gerek yük taşımak, gerek kesmek ve yününden döşek ve yaygı yapmak için kullanılan deve, sığır, koyun ve benzeri davarları yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Haram yemeyin ve günah işlemeyin. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır. Allah o hayvanları 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden de 2. De ki, Allah iki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bana ilme dayanarak haber verin. Deveden de 2, sığırdan da 2 çift yarattı. De ki, Allah iki erkeği mi, İki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Yoksa Allah size bunu tavsiye ederken, siz şahit olarak orada mıydınız? Böyle bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse bulunabilir mi? Şüphesiz Allah o zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Resulüm, de ki, bana vahyedilenler arasında Allah'a karşı olan tavrınızdan dolayı haram dediklerinizden yiyen bir kimseye haram edileni bulamıyorum. Aksine helal dediğiniz
ölü

veya akıtılmış kan veya domuz eti ki zaten murdardır yahut da bir fısk yani Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haramdır. Kim de çaresiz kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak üzere isteksiz olarak yerse şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok acıyandır. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram ettik. Sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram ettik. Yalnız bunların sırtlarının veya bağırsaklarının yapışmış olarak taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariçtir. İşte onları azgınlıkları yüzünden böyle cezalandırdık. Biz elbette hep doğru söyleriz. Eğer getirdiğin hükümlerde seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Ama onun azabı bir indi mi artık suçlular topluluğundan geri çevrilmez. Müşrikler puta yahut hevasına tapanlar diyecekler ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız müşrik olurdu. Üstelik helal hiçbir şeyi de haram yapmazdık. Halbuki onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar peygamberlerini böyle yalanlamışlardı. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Varsa onu bize çıkarıp gösterin. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece uyduruyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Eğer o dileseydi, elbette hepinizi doğru yola kavuştururdu. De ki, hadi, haram saydıklarınız hakkında Allah'ın bunu haram ettiğine şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Şahitlik etseler bile, sen onlarla beraber şahitlik etme, sözlerini kabullenme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların heves ve arzularına uyma. Onlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Onları sevip onlara bağlanıyorlar. De ki, geliniz, size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak, denk tutmayın. Ana babaya da iyilik edin. Fakir düşmek korkusundan çocuklarınızı herhangi bir şekilde öldürmeyin. Biz sizin de, onların da rızkını veririz. Zinanın ve her türlü kötü işlerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği canı hukukça geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin. İşte Allah düşünesiniz, aklınızı kullanasınız diye size bunları emretti. Yetimin malına da, rüştüne, erginlik yaşına kadar en güzel hizmetin dışında yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Birileri hakkında söz söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaleti gözetin, taraf tutmayın. Allah'ın ahdini, verdiği emri ve verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah, düşünüp öğüt alasınız, tutasınız diye bunlara emretti. İşte bu İslam, dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın ki bunlar sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte Allah emirlerine uygun yaşayıp kötülüklerden sakınasınız diye size bunları emretti. Yine biz iyilik yapanlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi genişçe açıklamak, doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Bu sayede onlar İsrail oğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar diye. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Bizse onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Yahut bize

kitap gönderilseydi, biz onlardan daha doğru yolda olurduk, demeyesiniz diyedir. İşte artık size Rabbinizden açık delil, doğru yol rehberi ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çeviren ve çevirtenlerden daha zalim kimse bulunabilir mi? Ayetlerimizden yüz çevirenleri bu yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ne bekliyorlar? Onlar mutlaka kendilerine ölüm veya azap meleklerinin gelmesini yahut Rabbinin imha eden azabının gelmesini ya da Rabbinden kendilerini imana mecbur eden bazı alametlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün evvelce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış hiçbir kimseye imanı fayda vermez. De ki, bekleyin o alametleri. Şüphesiz biz de bekleyenlerdeniz. Dinlerini bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamaktan kaçınarak parça parça edenler ve şirk ve tağuta mensup liderlerin heva ve hevesleri uğruna dinde grup grup ayrılanlar var ya, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Senin onlarla hiçbir surette alakan yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecek ve hesaplarını görecektir. Kim Allah'a bir iyilik ve tevhidle gelirse, kendisine onun 10 misli sevap vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o sadece onun dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz ben Rabbimin beni doğru yola, dosdoğru bir din olan İbrahim'in hanif tevhid dinine ilettiği bir kimseyim. O müşriklerden değildi. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ben bu ümmette Müslümanların ilkiyim. De ki, o Allah her şeyin Rabbiyken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı ancak kendisinedir. Hiçbir günahkar diğerinin işlediği günah yükünü taşımaz. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Sonunda dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri O size haber verecektir. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbinin cezası seridir ve yine şüphesiz O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Araf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 206 ayettir. Araf, 46. ayette geçtiği üzere cennetle cehennem arasında yüksek bir tepe olup ondan bahsedilmesi itibarıyla bu kelime sureye ad olmuştur. Bazılarına göre surenin 163 ve 171. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması ve irşatlarına vesile olması için sana indirilen bir kitaptır. Bundan dolayı yüreğinde bir sıkıntı, bir şüphe olmasın. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen Kur'an-ı Kerim'e uyun. Onun dışında onsuz bir takım velilere, önder ve dostlara uyup peşlerinden gitmeyin. Ne az öğüt alıyorsunuz. Nice isyankâr memleket halkı var ki biz onları helak ettik. Öyle ki azabımız onlara Lut kavmine, geceleyin veya Şuayb kavmine
gündüz uykusundayken geliverdi.

Azabımız onlara geldiğinde onların yakınmaları, itirafları, biz gerçekten Allah'ın hududunu aşan zalimlerdendik demelerinden başka bir şey olmadı. Kendilerine peygamber gönderilenlere sapmalarının sebebini mutlaka soracağız. Ve gönderilen peygamberlere de kendilerine uyup uymayandan ve tebliğ vazifesinden elbette soracağız. Ve onlara dünyada yaptıkları her şeyi kesin bilgimizle mutlaka anlatacağız. Biz hiçbir zaman onlardan uzak ve habersiz değildik. O gün, kıyamette herkesin dünyada yapıp ettiğini tartmak haktır, gerçektir. Kimlerin tartıları sevapça ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de terazilerinin sevap tarafı hafif gelirse, işte onlar inkar ederek veya değer vermeyerek ayetlerimize haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerine yazık eden kimselerdir. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Yine andolsun ki sizin önce insan olarak maddenizi yarattık. Sonra size teşekkül devresinde insan olarak şekil verdik. Sonra da meleklere kudretim için Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah İblis'e sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, madem ki beni rahmet ve cennetinden kovup azgın bıraktın, andolsun ki ben de insanları saptırmak için senin doğru yolunda onlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, her yönden onları azdırmak için yanlarına gelip sokulacağım. Onları azdırıp saptıracağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın dedi. Allah buyurdu ki, hadi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım. Allah Adem'e şöyle hitap etti. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken şeytan onlara manevi örtüyle gözlerinden gizlenmiş ayıp yerlerini kendilerine göstermek için cennet kapısı yanında onlara şöyle fısıldadı da Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim diye de yemin etti. İşte böylece ikisini de aldatarak o yasak meyveden yedirdi ve Allah katındaki mevkilerini aşağı indirdi. Onlar ağacın meyvesini tattıklarında bir ceza olarak cennet giysisi soyuldu, ikisinin de edep yerleri açılıverdi ve cennet yaprağıyla oralarını örtmeye başladılar. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz, dediler. Allah buyurdu ki, şeytana uymakta,

birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde ecelinizin geleceği bir zamana kadar kalmak ve geçinmek artık takdir edilmiştir. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Ey Ademoğulları! Size edep yerlerinizi örtecek bir giysi, giyinip süsleneceğiniz bir elbise ihsan ettik. Takva, Allah'ın emrine uygun hareket, haya ve iffetini koruma elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetleri, lütfunun alametlerindendir ki, belki bu sayede düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, ilk defa ana babanızı yanıltıp çirkin yerlerini kendilerine göstermek için örtülerini soyarak cennetten çıkarmayı başardığı gibi sizi de şaşırtıp saptırmasın. Çünkü o da yandaşları da sizin kendilerini görmeyeceğiniz yerden sizi görürler. Elbette biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yaptık. Onlar kötü, haram bir iş yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Onlarda bunları gördük, bunları öğrendik. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz ki Allah çirkin işleri emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim bana adaleti ve itidali emretti. Her mescitte namazda yüzlerinizi kıbleye çevirin. Dini yalnız Allah'a has kılarak ve ihlasla kendisine kulluk edip yalvarın. Başkalarını putlaştırıp, tanrılaştırıp onlara sığınmayın. Unutmayın ki ilk defa sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmının da üzerine kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı hak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytan ve ona yandaş olanları veli, dost ve önder edindiler. Üstelik kendilerinin de hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Ey Ademoğulları! Her mescitte, yani secde edeceğiniz zaman ve mekanda zinet olan temiz ve güzel elbisenizi alın, giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yaratıp çıkardığı süsü ve onların maddelerini ve rızıktan temiz, helal olanlarını kim haram etmiştir? De ki, onlar dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde iman edenler içindir. İşte biz, bilen kimseler için ayetlerimizi böyle geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Rabbim açığıyla gizlisiyle kötü işleri, her türlü günahı, haksız yere isyanı, azgınlığı ve kendisine tapılması hususunda hiçbir delil indirmediği şeyi yüceltip ona bağlanmakla Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli, takdir edilmiş bir süresi vardır. Onların eceli gelince ne bir an geri kalabilir ne de bir an öne geçebilirler. Tam vaktinde helak olup giderler. Ey Ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi anlatan bir peygamber gelir de, kim günahlardan korunur ve kendini ıslah ederse, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onları kabulde büyüklük taslayanlar ve yüz çevirenler var ya, işte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu halde Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onların kitaptan nasipleri neyse kendilerine ulaşacaktır. Nihayet canlarını alacak elçilerimiz, melekler, onlara geldikleri zaman Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, dilek ve şikayetlerinizi yaptığınız putlar nerede? Diyecekler. Onlar da bizi bırakıp kayboldular diyecekler ve böyle

derece hakikaten inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Allah onlara sizden evvel gelip geçmiş cin ve insan ümmetleriyle birlikte siz de girin ateşe buyurur. Her ümmet cehenneme girdikçe kendisine uyup tabi olduğu yandaş ve önderlerine lanet eder. Nihayet hepsi peş peşe orada toplanınca sonrakiler evvelkiler için "Ey Rabbimiz, işte bunlar bizi saptırdı. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver." derler. Allah buyurur ki, "Her biriniz için bir kat fazla azap vardır. Fakat siz onu bilmezsiniz." Buna karşılık öncekilerde sonrakilere, "Sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur. O halde kazandıklarınız yüzünden siz de tadın azabı." derler. Ayetlerimizi yalanlayıp da ona inanmayıp büyüklük taslayanlar var ya, göğün kapıları onların ruhlarına açılmayacak ve halat iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte günahkarları böyle cezalandırırız. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip de salih amel işleyenlerse, ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz, İşte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların yüreklerinden kin ve haset cinsinden ne varsa söküp atarız. Köşklerinin alt tarafından ırmaklar akarken bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendimiz buna erişemezdik. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmiştir, derler. Onlara, işte dünyada yapmış olduğunuz iyi işlerden dolayı mirasçı edildiğiniz cennet budur, diye seslenilir. Cennetlikler cehennemliklere şöyle seslenirler: Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek olarak gördük. Siz de Rabbinizin size azap vaadini gerçek olarak gördünüz mü? Onlar da evet derler. O sırada aralarından bir görevli şöyle seslenir: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar, insanları Allah yolundan engelleyen, onu eğri, geri bırakıcı göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde olan sur vardır. Araf'ın, surun yüksek tepeleri üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarından tanıyan kimseler vardır. Cennet ehline selamun aleyküm, Allah'ın selamı size olsun diyerek seslenirler ki bunlar çok arzu ettikleri halde henüz oraya, cennete girmemiş kimselerdir. Gözleri cehennem ehli tarafına çevrildiği zaman da "Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma," derler. Yine Araf ehli simalarından kendilerini tanıdıkları inkarcı bir takım adamlara seslenerek "Ne topluluğunuz, ne topladığınız mal, ne de büyüklük taslamanız size fayda verdi," derler. Allah onları hiçbir rahmete eriştirmez diye hakir görüp yemin ettiğiniz bu cennetlik olanlar mıydı, derler. Bu sırada cennetliklere de şöyle denilir: girin cennete, size hiçbir korku yoktur, siz mahzun olacak da değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, sizdeki sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize akıtıp aktarın, diye feryat ederler. Onlar da doğrusu Allah bunları kafirlere haram etmiştir, derler. Onlar, o küfre sapanlar, dinlerini bir eğlence ve oyun yaptılar ve dünya hayatı da kendilerini aldattı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi bugün biz de ceza içinde onları unutur, terk ederiz. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak

hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgiyle geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. O kafirler ancak onun tevilini, kitabın haber verdiği sonu mu bekliyorlar? Onun haber verdiği akıbet, son, başlarına geldiği gün önceden onu unutanlar, hakikaten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişti. Şimdi bizim için şefaatçilerden birileri var mı ki bize şefaat etseler veya geri dünyaya döndürülür müyüz ki önce yapmış olduğumuzun başkasını yapsak derler. Hiç şüphesiz onlar kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları, Allah yerine bağlandıkları varlıklar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde devrede yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, geceyi peşi sıra gelen gündüzle bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir. Rabbinize gönülden yalvararak gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. İman, ahlak ve ilahi adaletle belirli bir düzen sağlandıktan sonra bunlardan saparak yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua edin. Muhakkak ki iyi hareket eden ve iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti çok yakındır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o suyla da türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. Rabbinin izniyle toprağa güzel diyarın, bitkisi de bol güzel çıkar. Kötü olandansa yararsız bitkiden başkası çıkmaz. İşte şükredecek bir toplum için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Halkından ileri gelenler şöyle dedi: biz seni hakikaten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Nuh dedi ki, ey halkım, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum. Ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Bunun üzerine onu tekrar yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da tufanda boğduk. Çünkü onlar gerçeklere karşı kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız, dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm.
Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerlerine geçirdi, hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar, yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğruyu söyleyenlerden sen, bizi tehdit ettiğin o azabı getir bize, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah, onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde, sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara dedi ki, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona dokunmayın, bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalar. Ey Semud kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah Ad kavminden sonra size hükümranlık bahşetti. Sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında köşkler edinip dağlarından evler oyar, kayaları yontardınız. Artık Allah'ın nimetlerini anın, emirlerinden çıkıp yeryüzünde ortalığı karıştırarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden iman etmeyip büyüklük taslayanlar, içlerinden kendilerince zayıf ve hor görülen müminlere, siz Salih'in gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, doğrusu biz ona ve onunla gönderilenlere inananlarız, dediler. Büyüklük taslayan o kişiler, biz sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz, dediler. Derken o mucize olarak gönderilen dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler. Ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz, dedi. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, onları Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış, demekten başka olmadı. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi.

0: emirlerinden saparak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene iman etmiş, bir grup da iman etmemişse, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 8'i dinlediniz.

Bayram namazı, tabii bayram namazından çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabii farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair, nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vakti ne kadar camide oturmayı öğrenecekler. Tabii sabahleyin kalkacak. Gusül abdesti alacak. Sabah namazına gidecek. Sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramını kılacak. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak. Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 8.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل